Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri her şeyiyle pembe yazdı. İkisi beraberdiler. Sevgili kardeşlerim, orası bir güzellikler yeri. Sizi bir an dünyadan ayırmak istedim. Güzelliklerin var olduğu, sadece Allah'ı terennüm ettiğiniz, onu şarkıladığınız, onu her şeyinize sindirdiğiniz bir güzelliğin yaşanması söz konusu. Orada indi ilahide. Aslında eğer siz Allah'ın dostu olursanız her yer sizin için cennet olur. Başkalarına cehennem görünse de. Şu dünyadaki her gün sizi daha büyük huzursuzluklara iten şartlar, ekonomik durum, onların hepsini unutun. Hadi onlara bir perde çekelim, arkamızda kalsın. Bizler Allah'ın dostlarıyız. Onunla mutluyuz. Onun zatını görmenin, o büyük şerefinin sahibiyiz. Sizler de bir gün öyle olacaksınız. Allah-u Teala'yı ta şuranızdan, kalbinizden, kalbinizdeki gözle, basiretle, kalbinizdeki kalp gözünün basar hassasıyla, çalışmasıyla göreceksiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hepinize ihsan edildiği bir güzelliği, eğer etmediyse ihsan edileceği bir güzelliği, daimi zikri, bir gün mutlaka yaşayacağınızı size müjdelemek istiyorum. Unutmayın. Sizler Allah'ın yolundasınız. Tabi olduğunuz günden itibaren artık sizler Allah'ın yolundasınız. Daha o gün vücutlarınız sizden ayrıldı. Birçoğunuzunki Allah'a hamdolsun ki ulaştı. Allah'ın evliyalarından oldunuz. Bu büyük şerefin içinde onun mutluluğunu yaşamalısınız diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can dostu olmak, gönül dostu olmak hem bize dost olmaktır ama asıl Allah'a dost olmaktır. O Allah, sizin onu sevdiğinizin binlerce katı daha fazla sizi seven bir Rabbiniz var. Aranızda mutsuz olanlar mı var? Onlara sesleniyorum. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini sayın. Gözleriniz görüyor mu? Diyelim ki gözlükle. Olsun. Ama görüyor. Kulaklarınız işitiyor mu? Bir tanesi ağır işitiyor. Olsun. Ama işitiyor. Kalbiniz çalışıyor mu? Allah'ı hissedebiliyor musunuz? O var. Sizinle beraber size
gözlerinizi, kulaklarınızı göresiniz, işitesiniz diye, ağzınızı konuşasınız diye, yemek yiyesiniz diye vermiş Allah-u Teala. Muhteşem bir dizaynla sizi yaratmış. Mideniz, bağırsaklarınız, böbrekleriniz, akciğeriniz, karaciğeriniz, her şeyinizle sizi yaratmış. Bunları size bedavadan vermiş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu açıdan düşünürseniz hepiniz birer trilyonersiniz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer şu anda gözleriniz görmeseydi, bütün servetinizi, sahip olduğunuz her şeyi gören gözlere sahip olmak üzere vermez miydiniz? Bir düşünün bakalım. Belki bunun gerçek ölçüde düşünülebilmesi sizin için pek mümkün değildir. Allah'ın size bedavadan verdiği gözlerin sahibi olduğunuz için size böyle bir şeyi düşünmek bile belki muhal gelir. Ama ya olmayanlar, onlardan biriyle konuşun. Sizin sahip olduğunuz o bedavadan Allah-u Teala'nın size verdiği şu görme yeteneğine sahip olmak için acaba bütün servetini, kendine ait olan her şeyi vermeye hazır değil midir o kişi? Böbrekleri çalışmadığı için diyaliz makinesine bağlanan bir insan, böbreklerinin normal çalışabilmesi için neleri bağışlamazdı ki? Dili tutulduğu için konuşamayan bir insan, konuşabilmek için acaba neleri sarf ederdi? Duymayan bir insanın duyabilmek için neleri feda edebileceğini biliyor musunuz? Çalışmayan bir mide, bir ülser, bir kanser, çalışmayan uzuvların sahipleri, ancak onlar ne demek istediğimi anlarlar. Mutlu olmamız için Allah-u Teala'nın bize şükretmemizi gerektiren ne kadar çok ihsan ettiğini, ne kadar çok şey ihsan ettiğini bir düşünün. Neleriniz var? Bunların onlardan yoksun olan insanlara geri olan değerlerini toplayın bir araya. Bir trilyoner çıkacak karşınıza. İşte sizler, uzuvları normal çalışan sizler, hepiniz birer trilyonersiniz. Yetmez. Aklınız normal standartlarda çalışıyor. Söylediklerimi anlıyorsunuz. Bu da büyük bir nimet değil mi? Deri olanları düşünün. Akli dengeleri bozuk olan insanlar, onlar yaşamıyorlar. Kendi küçücük dünyalarında bir farklı dizaynda, kendilerinden bir şey istenmiyor Allah-u Teala tarafından. Akli dengesinde bozukluk olanlar teklife muhatap değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden bir şeyler istiyor. Ya da bir tek şey istiyor. Sizin mutlu olmanızı. Başka hiçbir şey yok. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Hangi emri vermişse sadece bu hedefin bir vasıtasıdır. Belki bu vasıtalar arasında da hedefler var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz, mürşidinize ulaşmanız birer hedeftir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, fizik vücudunuzu Allah'a aslen kılarak teslim etmeniz, nefsinizi aslen kılarak Allah'a teslim etmeniz, iradenizi Allah'a teslim etmeniz
hepsi birer ara hedeftir. Nereye taşırlar sizi? Nereye götürürler? Sizi mutluluğa götürürler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşayamayanlar için konuşuyorum. Kendinize dikkat edin. Yanlış davranışlarınız var. Doğruları tatbik edemiyorsunuz nefsinizin afetleri sebebiyle. İblise kapılarınızı açmayın. Kapılarınızı Allah'a açın. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Etrafınızdaki insanlardan size ulaşacak olan doğru işaret, Allah'ın işareti, sevgi adlı bir kelimede toplanır. Sizi seviyorlar mı? Allah'la aranızdaki ilişki sevgiye dayalı, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O hangi şartların içinde olursanız olun sizi sever. En çok sevdiğinden en az sevdiğine doğru bir yelpazesi, bir spektrumu söz konusudur. Ama sever. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? Sevin. Nefret etmeyin. İnsanları sakın size düşman olarak görmeyin. Herkes bazen bilerek, bazen bilmeyerek yanlış davranışlarda bulunabilir. Belki etrafınızdaki insanlardan size de yanlış davranışlarda bulunanlar olacaktır. Onları hoş göremez misiniz? Allah-u Teala'nın nasıl bir sonsuz sabırla sizi hep hoş gördüğünü unutmayın. Bütün insanlar sadece Allah'ın evliyası olana kadar değil, evliya olduktan sonra da hata yaparlar. Ne zaman bunların sonuna ulaşırsınız? Kesbi olarak daimi zikre sahip olduğunuz zaman. Eğer Allah-u Teala bunu ihsan ederse, o zaman vehbi bir standart söz konusudur. Siz kendi ölçülerinize göre layık olmadığınız bir şeyin Allah'ın ölçülerine göre layık olmanız sebebiyle sahibi oldunuz demektir. Allah'ın bütün Resulleri vehbi olarak daimi zikrin sahibi kılınırlar Allah-u Teala tarafından. Siz gayret edin. Ne kadar çok zikrin sahibiyseniz o kadar mutlu olursunuz. Ben daimi zikre bir türlü ulaşamıyorum. Mutlu olmam böyle olduğuna göre mümkün değil mi diye mi düşünüyorsunuz? Mümkün. Kendinizi başka insanlara adayın. Kendinizi unutun. Başka insanlara ne sağlayabileceğinizi düşünün. İşte şu anda sizinle beraber Allah'ın ülkesindeyiz. Şeytanın ülkesinde değiliz. Allah'tan bahsediyoruz. Allah'ın size verebileceği, vermeye muktedir olduğu her şeye kadirdir. Mutluluktan, o mutluluğa sahip olabilirsiniz. Unutun etrafınızdaki dünya şartlarının negatif etkilerini. Unutun. Allah'ı düşünün. Bizi düşünün. Sizinle beraber olduğumuzu düşünün. Baştan söylediğim olay da
nasıl Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ve o kardeşimizin, mürşidinin ruhlarını Allah-u Teala bana gösterdiyse o kişinin başının üzerinde, siz de bizi göreceksiniz başınızın üzerinde, biz hep varız. Bu gözlerinizle göremezsiniz. Ama bir gün Allah-u Teala buradaki gözünüze bizi gösterecek. Sizi hiç terk etmediğimizi, terk etmemizin mümkün olmadığını düşünün. Siz fıska düşmedikçe, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse beraberiz. Biz buradayız. Ama aynı zamanda sizinle beraberiz. Allah da orada, yoklukta, ama o da sizlerle beraber. Bilemeyeceğiniz bir şekilde hiçbir an sizden ayrılmaz. Her zaman her birinizle beraberdir. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Kainatı yaratan, sizi yaratan ve sizi çok seven Allah sizinle beraber. Siz onu az sevseniz de o sizi sever. Nefret edenleri, Allah'tan nefret edenleri de sever. Ama sevgisi kişisel duruma göre onu kabul edemeyen, idrak edemeyen, ona düşman olanlar için giderek azalacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizler kendinizle iftihar edin. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, Allah'ın yolunda bunca gayret sarf eden kardeşlerinizle iftihar edin. Hepiniz bir bütünün birer parçasısınız. Arabayı çeken atlar olun. Ne zaman kendinizi başkalarına adamayı başarırsanız, o zaman kendinizle meşgul olamazsınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Kendinize ait olan bütün dertler bitti demektir. Tekrar ediyorum. Ne zaman kendinizi size ait olan her şeyinizle başkalarına adarsanız, adadığınız zaman parçası içerisinde kendinizle meşgul olamazsınız. Bunun manası, kendinizle meşgul olamamanızın manası, sizin bütün problemlerinizin kendinizi başkalarına adadığınız zaman parçası içerisinde bitmiş olmasıdır, yok olmasıdır. Bunu zamanın bütününe teşmil ettiğiniz zaman, ulaştırdığınız zaman, şamil kıldığınız zaman, o zaman her zaman siz kendinize ait bütün problemlerden uzaklaşmış olursunuz. Yani zamanınızın her parçasında sadece mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse daimi zikrin sahibi olamadım diye sakın üzülmeyin. O konuda gayret edin. Bunun zor bir şey olduğunu gördünüz. Denediniz, saatler yaptınız, saatlerinizi ayarladınız. Ama şeytan ve zayıf olan iradeniz sizi daimi zikre ulaşmaktan hep men etti. Ama unutmayın,
Bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikri başarmışlardı. Bugün sizler bugünün sahabelerisiniz. Bugünün yıldızlarısınız. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri için? Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. İşte tabi'in sahabeye tabi oldular. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Tabi olanların İslam tarihindeki adı tabi'indir. Sonra tabiine ihsanla tabi olanlar, tebe-i tabi'in. Ondan sonra onlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, bu zamana kadar tabiyet hep geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen tabiyet, bir, Hazreti Ali kanalından, iki, Hazreti Ebu Bekir kanalından ulaşıyor. Hitap ettiğim sizler, Hazreti Ebu Bekir standartlarına tabisiniz. Yani hafî zikir yaparsınız. İçinizdeki bir sesle, kalbi sesinizle zikredersiniz ve sizi daimi zikre götürecek olan da budur. İçinizde yankılanan bir ses. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir kasetlerimizi dinleyin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nerede bir hasta görürseniz, ona deyin ki bizim kasetlerimizi dinlesin, sohbet kasetlerimizi. Manasına varması gerekmiyor. Ama sesin tedavi süresi içinde hep ona ulaşması gerek. Elinizde şu anda dünyadaki en geçerli iyileştirme vasıtası var. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sözlerimiz birçok insana inanılmaz gelir. Sadece bu sözümüz değil, pek çok sözümüz. Ama Halep oradaysa, arşım burada. Bugüne kadar deneyenler hep aynı güzel sonucu aldılar. Neden? Birçokları için inanılmaz geliyor. Bu bize ait olan bir olgu değil ki. Bu Allah'ın bir ihsanı. Allah oraya bize nasip kıldığı o sesin içine bizim hiçbir zaman anlamamız imkanı olmayan bir şeyler katıyor. İşte o hüviyet, o kişinin vücuduna ulaştığı zaman ses olarak orada bizlerin anlayamadığı bir tesir vücuda getiriyor. Bu ise şifayı oluşturuyor. Hayır, bize ait olan bir şey değil. Bu Allah-u Teala'nın bir lütfu. Sevgili kardeşlerim, birçok insan sözlerimize hayalmiş gibi bakar. Ama tatbik ettiği zaman, doğru olduğunu gördüğü zaman da gözleri büyür. Demek ki doğruymuşlar. Allah Teala bütün insanların mutluluğunu istiyor sadece. Sadece mutluluk. İnsanlar üzerinde iki türlü tesir söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir, Allah'ın vücuda getirdiği pozitif tesir. İki, şeytanın vücuda getirdiği negatif tesir. Şeytan insanların üzerine onları mutsuz edecek olan dalga boylarını gönderen bir sistemin sahibidir. Bunun adı büyüdür. Şeytan insanların üzerine Allah'ın yoluna girmemiş olan zulmani cinleri gönderme yetkisinin sahibidir.
Bunun adı Hüddan'dır. Her ikisi de insanlara büyük ızdıraplar verir. Allah-u Teala ise insanların üzerine sadece mutluluğu gönderir. Onları kendi formülleriyle iyileştirir. Sevgili kardeşlerim, o Allah her şeye kadir. Bütün güzellikler O'nun. Düşünün, A'dan Z'ye kadar her şeyiyle Allah sizleri sadece mutlu etmek için var. Sizden istediği tek şey sizin saadetiniz. Öyleyse hedef buysa, o zaman neden Allah-u Teala bizim namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, zikir yapmamızı istiyor, istiyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep vasıta. Mutluluğu yakalayabilmeniz için nefsinizdeki afetlerin azalması mutlaka gerekiyor. Bunun için de Allah'ın reçetesine tatbik etmek durumundasınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mürşidinize ulaşacaksınız, nefs tezkiyesi adı verilen bir dizayna başlayacaksınız. Ve nefsinizdeki afetlerin hegemonyasından, şeytanın size olan tesirinden adım adım kurtulacaksınız. Pozitif tesirin artışı, Allah'ın tesirinin artışı, negatif tesirin azalması sadece nefsinizdeki afetlerin azalmasına bağlıdır. Ne demek istiyorum? Şeytan nefsinizdeki afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Ve başlangıçta bütün insanların nefsleri %100 afetlerle doludur. Tam bir denge ile kulvara girersiniz. Nefsiniz aynı boyuttadır ruhunuzla, %100 afetlerle doludur. Ruhunuz aynı boyutları taşır, o da %100 hasletlerle doludur. Yani nefsiniz Allah ne emretmişse onu asla yapmamak ister. Gene nefsiniz Allah neyi yasak etmişse mutlaka onu yapmak ister. Allah'a inat, onu mutlaka yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse, Allah neyi emretmişse gene Allah'a inat, onu yapmamak ister. Nefsiniz baştan aşağı böyle bir çerçeve içerisindedir. Ruhunuza gelince o saftır, tertemizdir. 100 üzerinden 100 de hasletlerle doludur. Aynı boyutta bütün güzellikler ruhunuzun hasletlerindedir. Bunların başında da sevgi gelir. Nefsinizde ne var? İsyan. Ruhunuzda itaat var. Nefsinizde ne var? Cehalet. Ruhunuzda ilim var. Nefsinizde ne var? Düşmanlık. Ruhunuzda sempati var. Bütün güzellikler ruhunuzda ve şeytan nefsinizin afetlerinin hepsine tesir edebilmek imkanının sahibidir. Ve Allah'ın yoluna girmeyen bir insan için ömrü boyunca nefsinin kalbindeki bütün afetler şeytanın devamlı kullandığı odak noktalarıdır. Kişi her an huzursuzdur. Her an Allah'ın emirlerine uygun olmayan şeyleri, Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Her an Allah'a isyan halindedir. Her an Allah neyi yasak ettiyse onları da işlemek ister. Akıl zaten Allah'ın emirlerinin uygulanmadığı, yasaklarının ise rahatlıkla işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın emirlerini hiçe saymak, yasak ettiği şeyleri nefsin yapmasına müsaade etmek akıl için gayet normal bir olaydır. Ve kişi hep Allah'ın yasak ettiklerini
işleyeceği için huzursuzdur. Hep Allah'ın emrettiklerini gerçekleştirmeyeceği için huzursuzdur. Her fiilinden sonra Allah'ın bir emrine itaatsizlik ettiği zaman Allah Teala size azap eder ruhunuzda, nefsinize. Her Allah'ın yasak ettiği fiili nefsiniz sebebiyle işlediğinizde Allah size azap eder ruhunuzda, nefsinize. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir dizayn söz konusu. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz huzursuzluk duyarsınız. İşte o azaptır. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmezseniz gene huzursuzluk duyarsınız. Gene bir azapla karşı karşıyasınız. Öyleyse böyle bir ortamda neden huzursuz olduğunuzu düşünün. İç dünyanızda huzursuzsunuz. Dış dünyanızda huzursuzsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde huzursuzsunuz. Çünkü nefsinizdeki afetler size hakim. Şeytan onlara tesir ederek onları daha da azdırıyor. Allah neyi yasak etmişse onu işliyorsunuz. Allah neyi emretmişse onları da işlemiyorsunuz. İşte Allah'ın yoluna girene kadar genel çerçeve budur ve insanlar hep mutsuzdur, mutsuzdur, mutsuzdur. Ama Allah'ın yoluna girdikten sonra Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 10 ihsan aldıktan sonra tâibiyetiniz gerçekleştiği andan itibaren nefs tezkiyesine başlarsınız. Bunun tabii neticesi olarak ruhunuz Allah'a doğru her %7 nefsinizin kalbindeki nur birikiminde yolculuğa çıkar. Bütün gök katlarını aşar. Nefsinizin kalbinin yarıdan fazla temizlendiği bir noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuşsunuzdur. Nefsinizin kalbi tamamen temizlendi mi? Hayır, temizlenmedi. Ama yarıyı aştınız. Yani şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Öyleyse nefsiniz Allah'ın emirlerine %50'den fazla itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri de %50'den daha fazla işlemiyor. Öyleyse fizik vücudunuz şeytanın kulu olmaktan %50'den daha fazla kurtuldu. İşte bu noktaya geldikten sonra, Allah'ın evliyası olduktan sonra nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artacaktır. Bunun manası iç aleminizde, dış aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde giderek daha çok, daha çok, daha çok dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Sevgili kardeşlerim, evvela şununla mutlu olmalısınız. Siz öğrendiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın cennetinin anahtarını ele geçirdiniz. Düşünün ki onlar bilmiyorlar. Bilmedikleri için bu mutluluğun sahibi olamıyorlar. Sadece bilmedikleri için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? İnsanlar bilseler ki Allah'a ulaşmayı dileseler, gidecekleri yer mutlaka cennet, Allah garanti etmiş cennetini, o zaman herkes dileyecek Allah'a ulaşmayı. Öyle zannediyorsunuz değil mi? Ama dilemiyorlar. Öğrendikleri halde şeytan insanların bir kısmına Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak onları kendisiyle beraber cehenneme sürüklüyor.
sevgili kardeşlerim,

Allah'a teslim olma hususunu gerçekleştirecek olan kendi sırat-ı müstakimin üzerinde kemal derecelerinde fizik vücudunuzda, nefsinizde olgunlaşıyor. Her geçen gün mutluluğa doğru yol alıyorsunuz. İşte o Allah, Allah olmasa size 10 tane ihsanı kim verecek? 10 tane ihsanı alamazsanız nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki sizin sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde ard arda 10 tane ihsanı Allah size veriyor. 10. ihsan ile gösterdiği irşat makamına ulaştığınız zaman 10 tane de nimet veriyor. Bütün bunlar size olan derin sevgisini ifade etmiyor mu? Öyle değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala sizi o kadar çok sevmeseydi, sırf bir talebiniz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah size 10 tane ihsan verir miydi? Mürşidinize ulaştığınızda 10 tane nimet verir miydi? Bütün günahlarınızı sevaba çevirir miydi? Kalbinizin içine iman yazıp da sizi mümin kılar mıydı? Ruhunuzu kendisine doğru yola çıkartır mıydı? Sevgili kardeşlerim, o Allah ve sizi çok seviyor. Öyleyse sorun kendinize, neden mutlu değilim diye. Allah beni bu kadar çok seviyorsa, bana 10 tane ihsanı vermişse, ben mürşidime ulaşmışsam, 10 tane nimet almışsam, Allah'ın yolundaki seyri sülûkumu tamamlamışsam, Allah'ın evliyası olmuşsam, o zaman nasıl oluyor da olaylar beni bu kadar tesir altına alabiliyor diye kendi kendinizi hesaba çekin. Allah'ın sizinle beraber olması yetmez mi? Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. En kuvvetli sizlersiniz. Allah'a güvenenleriniz. Allah Teala diyor ki eğer bana tevekkül ediyorsanız sizi yenecek yoktur. Allah Teala diyor ki eğer bana tevekkül ediyorsanız galip gelecek olan mutlaka sizlersiniz. Sevgili kardeşlerim, o sizinle beraber sizi yaratan, bütün kainatı yaratan Allah sizinle her an beraber size yardım etmek için hep bekliyor, arıyor, fırsat arıyor. Ona o fırsatı vermeyen zavallılardan olmayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakın Allah Teala size neler ihsan edecek. İrşat makamına ulaştığınız zaman başlangıçta ihsan buyurduğu 10 tane ihsan ötesinde 10 tane de nimet almak söz konusu. Sadece insan olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için ve Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini sayın. Ne zaman kendinizi mutsuz hissederseniz, o zaman Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini sayın. 10 ihsanın ötesinde, 10 nimetten sonra aldığınız her Allah'tan aldığınız güzellik bir nimettir. Ne zaman huzursuz olursanız, Allah'ın üzerinize sekinet indirmesini isteyin. İndirir. Bir nevi uyuklama haline girersiniz kısa devrede. Eğer bir topluluksanız, o zaman her biriniz de Allah Teala ayrı bir zaman parçasında bir sekinet verecektir üzerinize. Nerede huzursuzluğunuza sebebiyet veren bir olay vücuda gelmişse, o olayın üzerinizdeki tesir

Birini Allah-u Teala mutlaka alacaktır. Sekinetiyle. Diyelim ki 15-20 kişisiniz. Bir kısmınız sizi dinlerken, bizim anlattıklarımızı dinlerken uyuklama haline girerler. Ama kulakları ve kalpleri bizi dinler. Sonra onlar normal standarda giderler. Diğer bir kısım sekinet almaya başlar Allah-u Teala'dan. Onlar normal hale girer. Diğer bir kısım sekinet almaya başlar. Ve böylece devamlı olarak Allah'ın sekineti toplum arasında dağılır ve insanlar Allah'tan gelen bu güzelliklerle huzura kavuşurlar. Düşünün bir sevgili kardeşlerim, o Allah kainatı yaratmış, sizi ruhunuzla, veçinizle, nefsinizle o yaratmış sahibiniz. Ve sizden hiçbir şey istemiyor sizin mutluluğunuzdan başka. Bütün vasıta emirler, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zekat vermek gibi, zikir yapmak gibi, hepsi sizi o saadete, saadetinizi oluşturacak olan teslimlere birer birer ulaştırmak için. Teslimlerin her biri bir ara hedeftir. Son teslimden sonra ulaşacağınız yer mutluluktur. Öyleyse dizaynda birinci takvada birinci cennet, ikinci takvada ikinci cennet, üçüncü takvada üçüncü cennet ve dünya saadetinin yarısı. Dördüncü takvada dördüncü cennet, dünya saadetinin %90'ı. Beşinci takvada dünya saadetinin %100'ü. Beşinci cennet. İrşada ulaştığınız zaman altıncı cennet. Yine dünya saadetinin bütünü. Bir hakkın takvaya ulaştığınız zaman yedinci kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. Öyleyse ne istiyor Allah-u Teala sizden? Sadece mutlu olmanızı. Bunun için her şeyi yapmaya hazır. Talep ettiğiniz her şeyi size vermeye hazır. Siz vazgeçmedikçe onun sizden vazgeçmesi mümkün değil. Sizi o kadar çok seviyor ki o sevgiyi idrak edebilmeniz mümkün değil. Ama bütün bu şartlarda gene de mutsuzsanız, o zaman bunu Allah-u Teala'ya yüklemeniz yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Siz size düşeni yapmıyorsunuz. Nefsinizdeki afetleri temizleme konusunda bir gayretiniz yoksa, mutluluğunuzun devamını artacağı bir dizayn içinde olamazsınız. Ama kendinizi başkalarına adadığınız, başkalarına hizmet verdiğiniz, onların mutluluğu için çalıştığınız sürece Allah'ın ülkesinde daimi zikrin sahibi olan bir insan hangi mutlulukları yaşıyorsa o süre içinde aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. Öyleyse düşünün bir defa, sevinecek ne kadar çok şeyiniz var. Allah sizinle beraber yetmez mi? Tek başına bu nimet, Allah'ın sizinle beraber olması. Diyor ki, bütün dünya düşmanınız olsa, ben sizinle berabersem, ben onlara galip gelirim diyor Allah-u Teala. Gene diyor ki, bütün dünya sizinle beraber olsa ama ben size düşmansam, eğer benimle savaş halindeyseniz dememiz daha doğru. Bütün dünya sizinle beraber olsa diyor Allah-u Teala, eğer benimle savaş halindeyseniz gene ben size galip gelirim diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne kadar çok sevinmeniz lazım geldiğini bir düşünün. Allah her an sizlerle.
Yani bizlerle beraber, bizleri birbirimize dost kılmış, sevgili kılmış, Allah için sevmeyi öğretmiş ve Allah için olmayı bizlere nasip kılmış. Her şeyimiz Allah için sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinizi tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 bin zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her güzel şey ne kadar çabuk sona eriyor, farkında mısınız? Bir saatlik bir beraberlik bir anda başladı, bir anda bitti gibi geliyor bize. Bu kadar çabuk mu geçecekti zaman? Bu kadar çabuk mu birbirimizden sohbet açısından ayrılacaktık? Ama bu sohbetlerin her biri bir hazinenin bir parçası olarak bilgisayarlarınızın hafızasında sizleri bekliyor. Ne zaman bize ulaşırsanız 5000'in üzerindeki sualin cevabını orada bulacaksınız. Sizinle her zaman beraberiz. Sorularınızı ulaştırın, cevap verelim. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, hem cennet saatine hem dünya saatine ulaştırarak sizleri zülcenain kılması dualarımızla, mutluluğu yaşamanızı bütün gönlümüzle dileyerek ve sizden bunu isteyerek, mutlu olmanızı isteyerek, Allah'ın istediği gibi sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ediyoruz. Evet, muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Öncelikle bir yarenlik sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Alimihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki böyle bir sohbetinize daha ulaşmayı bizlere nasip oldu inşallah. Önümüzdeki diğer sohbetlerinize tekrar zaten bizlere birlikte olabilmek ümidiyle bizler için inşallah çok kıymet olan dualarınızı bekliyor ve mübarek ellerinizden tekrar sonsuz hürmetlerimizi yapıyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun.

0: Bırakıyorum sen veriyorsun.
1: Tamam, inşallah.

0: sıcaklık arası 1 derece yükseltsinler şeyi. Şey, düşürsünler 1 derece sadece.
1: Efendimiz inşallah şu anda görüntüyü, sesi beraber canlı
0: durumdayız.
1: Hazır mı inşallah efendim?
0: Tamam. Hay Allah razı olsun. İnşallah biz hazırız. Başlayabiliriz ben. Allah razı olsun.
1: İnşallah nimetinize geçiyorum inşallah efendim. Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler, inşallah kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ve bu bölümde inşallah
0: İşte Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması sizlerin gayretine bağlı. Her geçen gün ruhunuzun size hakimiyetini sağlamak mı istiyorsanız çok zikir yapacaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız. Unutmayın, 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa tabi olanların hepsi daimi zikre ulaştılar. 14 asır sonra bugün sizler hayattasınız. Hepiniz için hedef odur. Bir gün hepinizin inşallah ulaştığını görmek istiyorum. Ve bunu yapabilecek olan yapıdasınız hepiniz. Hepiniz bunu yapabilecek olan standartlarla yaratıldınız. Fıtratınızda daimi zikre ulaşmak var. Öyleyse Allah'ın size verdiği imkanı kullanın. Her akşam düşünün ben bugün ne kadar zikir yaptım diye. Bunun manası şudur. Şeytan bana ne kadar süre hakim olamadı. İkisi aynı şeydir. Zikir yaptığınız sürece şeytanın size hakim olması mümkün değildir. Çünkü yolu kapattınız. Karanlıkların nefsinizin kalbine gönderemez. Sizi negatif istikamette kullanamaz iblis. Zikir yaptığınız sürece şeytana bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Yapmadığınız sürece bütün boyutlarıyla şeytana açık verdiniz. Fırsat bulursa size kabul ettirebilirse talebini mutlaka bunu arzuya dönüştürecektir ve sizi o hedefe yöneltecektir. Yaptıktan sonra da yanlışı hep huzursuz olacaksınız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Mayıs ayının 21. günü akşamı 1998 yılı. Evet, Türkiye'den dindar kardeşimiz, misafirimiz. Bizimle çok eski bir gezi aşinası. İlk tedrisimize ilk başlayan talebelerimizden. Allah ömür boyu beraber kısın inşallah. Diğer kardeşlerimize tercüman oldular. Güzel duygularını bize getirdiler. Allah hepsinden razı olsun. İfadeden anlaşılacağı gibi burada bir beraberlik söz konusu. Beraberliğin özenmesi söz konusu. Eski günlerin yad edilmesi söz konusu. Belki biraz başlangıçta kıymetin anlaşılamaması, her şeyin ileride daha güzel yerlerin oturmasını bile duyulan daha büyük bir hasret, daha büyük bir iştiyak. Öyleyse aşk meselesine dikkatle baktığımız zaman Yunus'un ve bütün evliyanın Allah-u Teala'ya aşık olduklarını görüyoruz. Mürşide duyulan sevgi bu aşkın bir yansımasıdır. Gerçekten Allah'ın bütün evliyası hep şiirlerinde, konuşmalarında, sohbetlerinde hep aynı dizayne işlemişlerdir. Allah'a olan aşkını. Yani Yunus'un cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç böyle isteyene vergül, hani bana seni gerek seni demesinin arkasında Allah'a olan derin aşkı yatıyor. İrşad meclisi Allah'ı temsil eder. Fizik standartları da temsil eder. Fizik ötesi standartları da temsil eder. Bu temsilin muhtevasına baktığımız zaman bunun arkasında Allah'a duyulan aşkın bir simgeyle noktalanması söz konusudur. İşte bu mürşittir. İrşat nefsi orada başlar. Dikkat edin sözlerime. Allah'ı sevmeyenler, Allah'a aşık olmayanlar mürşitleri sevemezler. Hatta onlardan nefret ederler. İşte Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. İnsanlar evvela bir hoşlanacakları zemin ararlar. Bir de bakarlar ki bunun en uygun muhatabı Allah'tır. Allah'tan hoşlanmaya başlarlar. Bu kısa zamanda bu muhabbet olayı sevgiye dönüşür. Allah'ı seven insanlar. Sevgi çoğalınca bunun adı artık aşktır. Aşka düşmektir. Ve Allah'a aşık olunur. Allah'a asıl güzellik davet eder. Başlar ve sonsuza kadar o devam eder. Hayranlık. Dikkat buyurulsun ki hayranlık hariç diğer bütün konularda aynı seviyedeki insanlar için de geçerli olan bir sevgi çerçevesi vardır. Muhabbette de, sevgide de, aşkta da durumu böyle kabullenmek mümkün. Ama hayranlığa gelince orada durum. Hayranlık meselesinde daima bir mahfek vardır, yukarıda olan, bir de mazun vardır, aşağıda olan. İşte bu dünya üzerinde Allah'a hayran olanların en başında biz varız. Bu kainatta onu en çok severiz, ona en çok hayran olanız. Öyleyse biz, bize bağlı olan kardeşlerimizin bir aynasıyız. O ayna neyi yansıtacaktır? Bize Allah için yansıyanları. Allah'a karşı duydukları direkt aşkın bizim vasıtamızda da gene Allah'a ulaşması. Allah'tan gelen sevginin bizden sonra onlara dağılması. Biz bir sacayak oluşturuyoruz. Biz varız. Tüm Allah'ı sevenler var ve Allah var. İşte bu sevgi hanesi, aşk hanesi, hayranlık hanesi öyle bir ateştir ki insanın içini öyle bir standartta yakar ki burada sevgiyi, aşkı, hayranlığı bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Ve sadece manevi alemde değil, fizik alemde de beraber olmak arzusu insanın içini buram buram kaplar. İşte Dündar kardeşimiz böyle bir konuda Ankara'daki, Türkiye'deki kardeşlerimize tercümanı oldu. Dualarından bahsediyor. O dualarda Allah-u Teala'ya uzun uzun şükrettikten, hamd ettikten sonra bizimle birlikte bir yemekte de beraber olma hasreti dile getiriliyor. Şu hasret mevzusuna beraber bakalım. Hasret nedir? Her şeyden evvel sevgiyi ve aşkı arttırıcı bir müessesedir. Neden Allah-u Teala hem sevgi veriyor hem ayırıyor? Hasretlik oluşsun diye. Hasretlik insanı yücelten bir duygudur. Eğer Allah yolunda olan insanlar birbirine hasretse bunun arkasında mutlaka yücelme vardır. Bunun arkasında mutlaka Allah'a yaklaşma vardır. Ve işte bu aşktır ki insanları soyunur. İnsanları anlatır. İnsanların kalbi duygularını terennüm ettirir. Ve bütün güzellikleri sinesinde toplar. Dikkat edin. İnsanların şeytanla ilişkilerinde eğer onlara tarafsız bir gözle bakabilirseniz yalnız ve yalnız çirkinliklerin olduğunu göreceksiniz. Ama insanların Allah ile olan ilişkilerinde tabii eğer o ilişki kurulabilmişse sadece güzellikler vardır. Allah'ı sevmeyen insanların mürşitleri sevmemesi kadar tabii bir şey olamaz. biz Allah'a hayranız. Ondan bize gelenler bizim için gelmez. Bizden etrafa dağılmak için gelir. İşte Hacet Namazı müessesesi bütün boyutlarını yaşıyor. Birçok kardeşimiz Hacet Namazı kılarak bizimle beraber olmayı dilediler. Biz onlarla hep beraber olduk. Kim bilir kaç yüz defa, kaç bin defa, kaç bin kardeşimizle. Bu kapılar her zaman açıktır. Ama bunlar kardeşimizin daha evvel dile getirdiği gibi fiziğin ötesindeki bir beraberlik yaşadığınız anda fiziğe çok yakındır. Ama o bittiği zaman onun fizik olmadığını anlayacaksınız. Neye göre fizik olmadığını? Bu aleme göre, zahiri aleme göre, fizik vücutlarımızın alemine göre. Ama o da aslında fiziktir. Nefsimizin alemine göre. Zaten bu sebeple insanlar eğer derin rüyaya girmişlerse o rüya aleminde yaşadıkları şeyin bu dünya hayatı mı olduğunu yoksa başka bir alemde mi geçtiğini katiyen o anda idrak edemezler. Ancak uyandıktan sonra olanların vücuda giren bütün güzelliklerin berza aleminde gerçekleştiğini, oradaki fizik şartlarda gerçekleştiğini göreceklerdir. Yine de Allah Teala'nın hasret edilici bir güzelliğidir. Hacet Namaz'ın ulaştırdığı rüyada beraber olma olayı. Allah Teala bütün dualarınızı kabul etmeye hazır. Diyor ki ücibu davet et dahi izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Devam ediyor. فَلْيَتِجِيهُ لِي وَيُؤْمِنُ لِي لَعَلَّهُمْ يَعْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşad olmasınlar. Öyleyse güzelliklerin yaşanmasında insana dikkatle bakın. İnsan yalnız başına bir şey ifade etmez. Cemaat halinde yaşamak onun yaşam standartlarının içine Allah-u Teala tarafından kurulmuştur. İnsan sosyal bir mahluktur. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaktır. Paylaşacaktır. Nasıl şu anda burada beraber

Asıl Türkiye'de sizlerle beraber şey, bu beraberlik insanın tabiatında mevcut. İşte beraberlik de ki diğergenliği gerektirir. Sizinle beraber olanlara kendinizden daha çok değer verdiğinizi. Ne zaman mutlu olursunuz? Ne zaman başkalarına kendinizden bir şeyler ikram edersiniz? Sunarsanız? Ne zaman onların ihtiyaçlarına bir küçücük güzellikle mukabele eder, onu tatmin edebilirsiniz? O zaman bir sevgi halesidir ki iki grubun arasında gelir, konuşur, gönülleri tutuşturur, bütün güzellikleri yaşarsınız. Dikkat edin, güzellik dediğiniz her sahada ruhunuz vardır, siz varsınız, bir de biz varız. Allah-u Teala'nın sevgilileri. Onu sevenler arasında sevgi vardır, mutluluk vardır, güzellik vardır. Başka grup insanlar da var. Şeytan ve onu sevenler. Bu sevgi tabii ruhun sevgisi olamaz. Şeytana karşı insanlar hep şüpheyle aldı tırdıklarından emin olarak bir yaklaşım içindedirler. İç dünyaları bunu kesin olarak hissetmektedir. Ama Allah ile bütünleştiğimiz zaman hiçbir zaman aldanmanızın mümkün olmadığını, kainattaki güvenli açısından %100'ü temsil eden o yüce Allah'a dost olduğunuzu hissedeceksiniz. İşte o zaman Allah sizin mevlanız olur. Onun dostlarının arasında en üst seviye makamı işgal etmesi hali. Onun tarafından çok sevileceksiniz. Sevgi karşılıklı bir müessesidir. Hasretse bu müessesenin mimarıdır. Hasret varsa sevgi gelişecek imkanlara kavuşur. Hasret varsa sevgi büyük boyutlarda artar. Allah-u Teala'nın öyleyse hasreti ortaya koymaktan muradı ne? Sadece sevgiyi arttırmak. Dikkat edin. Hasret sevilmenin sinyali. Eğer sevgi yoksa hasret de yoktur. İlk nefret ettiğiniz bir insanla beraber olmayı ister misiniz? Aksine belki de Allah-u Teala'ya onun sizinle beraber olmaması için dua bile ettiğiniz olmuştur. Ama eğer seviyorsanız, eğer aşıksanız, eğer hayransanız, onunla beraber olmak istersiniz. İşte biz Allah'a hayranız. Ve hamdolsun ki her an onunla beraberiz. Bu güzelliklerin herkes tarafından yaşanması tabiatıyla temel hedefimiz. Birbirine karşı sevgisi olmayan insanların, Allah'ı sevmeyen insanların bize karşı sevgisi olabilir mi? Elbette bu mümkün değil. Onun için bir takım insanların bizden nefret ettiğini göreceksiniz. Bize kuşkuyla baktıklarını göreceksiniz. Onlar ömürleri boyunca Allah'ın bu muhteşem güzelliklerini hiçbir veç ile yaşayamayacak olanlardır. Bir başka ifadeyle nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve bu dünyada boşuna yaşayanlardır. Kıyamet günü şeytanın onlara söylediklerine bakın. Allah da size vaatte bulunmuştur.

ben de bulundum. O Allah sözünü yerine getirdi, vaadini yerine getirdi. Ben şeytanın vaadini yerine getirmedim. Bana inanmak mecburiyetinde değildiniz. Öyleyse beni suçlamayın. Bana inandınız, Allah'tan yüz çevirdiniz, benim dostum oldunuz. İşte madalyanın bir tarafında onlar var. Ama bizim sözümüz onlarla ilişkili değil. Bizim sözümüz sizlerle ilişkili. Bizim sözümüz günün dostlarımızla ilişkili. Bizim sözümüz Allah'ın sevgilileriyle ilişkili. Allah'ı sevenler birbirlerini severler. Allah'ı sevmeyenler Allah'ı sevenleri sevmezler. Kanunlar Allah-u Teala tarafından kuruluyor. İşte bir de bakıyorsunuz, o bataklıktan birisi çıkmış, Allah'ı sevmeye başlamış. Önce muhabbet, sonra sevgi. Bir güzellik ki demeyin gitsin. Adım adım en güzele doğru, el ele, kol kola, gönül gönüle bir saf halinde yaklaşın. Nasıl Allah'ın zatına insan ruhları zemin katından itibaren saflar halinde yükselirse, sevgi de saf halinde bir müessesidir. Ve dikkat edin, her toplumun arasında münafıklar her zaman olmuştur. Ama onlar o güzelliği zedeleyememişlerdir. İnsanların kalplerindeki o her renkten açan güllere mani olamamışlardır. Yalnız onların kalbinde bataklık kuşları vardır. Ama negatif tesir etmeye çalıştığı insanların kalpleri hep Allah'ın nurlarıyla doludur. İşte bu güzellikler kimin kalbinde çiçek açmışsa onlar için hasret geçerlidir. Sevgi varsa ayrılık bir değer ifade eder. Sevgiyi arttırıcı bir faktördür. İşte o değerin ifadesine adına hasret diyoruz. Özlem, uzakta olanı yakına getirme dileğin. Allah-u Teala bunu söylediğimiz gibi her zaman kabul eder. O gece insanlar rüyalarında bizimle beraber olurlar. Ve unutuluğu her boyutta yaşamak imkanının sahibidirler. Dikkat edin ki Allah'ın kitabında sadece mutluluğa geçit var. İşte bizim memleketimizde de din adamları var. Allah'ı tanıtıyorlar insanlara. Kim Allah? İnsanları cehenneme atan bir tanrı. Hayır. Bu tanımın içinde değil Allah-u Teala. Eğer böyle tanımlarsanız onların söylediği standarda ulaşırsınız. Yani her seferinde Allah'tan korkma tavsiyesinde bulunursunuz insanlara. İçinizde sevgi yoksa, korku varsa başka insanlara tavsiyeniz aynı standartlarda olacaktır. Allah'a sevgi varsa o zaman insanlara şunu söyleyeceksiniz. Seven sevdiğine kavuşmayı diler. Ama korkan korktuğundan kaçar. Ve Allah sevilmeyi diliyor. İşte o sevgisinin iki ayrı boyutu var. Birinci boyutta sizlerle Allah arasındaki sevgi, aşk. İkinci boyutta bizden dolaşarak size ulaşan bir sevgi. Eğer bu sevgiyi üç boyutlu olarak dilerseniz, düşünürseniz, sizden, Allah'tan dolaşarak bize ulaşan bir üçüncü boyuttan da bahsedebiliriz. Böylece piramidin üç boyutu tamamlanır. Nasıl hikmet piramidinde üç boyut varsa, piramidin üç duvarı varsa, birisi hayırsa, birisi hükümse, üçüncüsü de tezekkürse, bu üç tane boyutun oluşturduğu piramidi
Allah ile olan ilişkimizi koyun. Biz varız, siz varsınız, Allah var. Sizden bize sevgi geliyor Allah'tan dolaşarak. Bizden size sevgi geliyor Allah'tan dolaşarak. Allah'ın sevgisi size geliyor bizden dolaşarak. Allah'ın sevgisi size geliyor direkt olarak. Hepsi mümkün mü? Evet, hepsi mümkün. İşte o günleri hatırlıyorum. Tutuklandığımız zaman hepimiz bir aradaydık. 19 kişiydik. Ve ben konuşurken uyukluyorum. Cebbar konuşurken uyukluyor. Dinleyenlerim de hepsi uyukluyor. Önce anlayamadık ne olduğunu. Sonra Allah-u Teala'ya sorduk. Bunun anlamı ne diye. İşte dedi Kur'an-ı Kerim'de sekinat adı verilen müessese bu şimdi sizin yaşadığınız şey. Biz savaş boyunca onları kalplerine bu huşu müessesesini vererek hep böyle yarı uyku halinde bulundurduk. Ki canlanmaları icap ettiği zaman en büyük kuvvetle canlansınlar diye. Kalbimize sekinat doldurdu Allah-u Teala. Güzellikleri yaşadık. İşte o günleri yaşayanlar o günleri unutamazlar. O günlerin güzelliği hep kalplerimizde yaşamaya devam edecektir. Sömrümüz boyunca. Bunun muhtemasındaki en büyük, en çok yer kaplayan faktör sevgidir. Aşktır. Dikkat edin. İki boyuttan idare edilmeye çalışırsınız. Birisi nefsiniz, şeytanla ilişki kuran boyut. Birisi ruhunuz, Allah'la ilişki kuran boyut. Ve sevgi sadece bir tarafta yaşanır. Allah'ın tarafında. Şeytanın tarafında sevgi asla. Hiçbir standartta şeytanın ve nefsinizin boyutunda sevgi oluşamaz. İşte o sevginin oluşması sizinle Allah-u Teala arasındaki ilişkinin muhtevasına bakar. Dikkat edin. O her yerde, her zaman en güzeli dizayn edecektir. En güzeli sağlayacaktır. Ve her şeyi en güzel boyutta yaşatan, yaratan O'dur. Öyleyse insanlar Allah ile olan ilişkilerinde fizik vücutlarıyla, nefsleriyle, ruhlarıyla yaşarlar. Marifet olur ki nefsini ruh hüviyetine sokmak. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunu gerçekleştirmiş olacaksınız. O zaman üç vücudunuz da muhabbeti, sevgiyi, aşkı ve hayranlığı yaşayacak. Başlangıçta sadece bir boyutta var olan, yalnız ruhunuzda var olan bu sistem, siz zikrinizi arttırdıkça nefsinizi işgal etmeye başlar. Nefsinizin davranışları fizik vücudunuzu tedirli edeceği için fizik vücudunuzun da davranışlarının hakimi yine nefsinizdir. Öyleyse her tarafın gece olduğu bir noktadan yola çıkıyorsunuz. Her tarafın nurlara dolu olduğu bir gündüze doğru. İşte sizi geceden gündüze taşıyan müreffese aşktır. Allah'a karşı duyduğunuz aşk, bize karşı duyduğunuz sevgi, aşk. Bu öyle bir aşktır ki insanların hep nefslerinin arzusuyla karıştırdığı aşka hiç benzemez. Bir tarafta hiçbir noktasında dedirenme, hiçbir noktasında kirlenme olmayan bir muhteşem sevgi müessesesi var. Hayranlıkla nokta olan. Öbür tarafta şeytanın bir tuzağında
insanların iç içe hüsranı yaşadıkları ağızdan oluşan bir müessese. Hiç seven de sevmeyen biri olur mu? Hiç seven de nefret eden biri olur mu? Hiç cahil de arif biri olur mu? Neden alim demedim? Çünkü biz kuluz. Her ilmi hem de irfanı ihate etmek gibi bir ihsanda bulunmuş Allah-u Teala bizlere. Ama kendi adını söylediği zaman hiçbir zaman el-arif demiyor. Sadece el-alimi kullanıyor. Neden? Çünkü onun ilim sıfatı hem irfanı hem ilmi beraberce ifade eder. Ve ihata eder. Allah'a göre Allah'ın arif olması diye bir şey yoktur. Çünkü onun alim olması arif olmayı da zaten mütevasına toplamıştır. Yani bizim yaşantımızda başlangıçtan itibaren gayb olan şeyler onun için hep malumdur. Gaybe ulaştığımız zaman kalp gözümüz açılıp da fiziğin ötesine açıldığımız zaman irfan sahibi oluruz. Alim standartlarını aşarız. İlmen yakini aşıp aynen yakinin sahibi oluruz. En sonunda Allah'ı gördüğümüz zaman hakkı yakinin sahibi oluruz. O ise kendisinden hiçbir gizlisi gizli olmayan, gizli olanları da yaratandır. Gizli olanların da sevgisi sahibidir. Her şeyden evvel Allah'ın asıl sıfatına dikkatle bakın. Bu sıfatın adına sevgi diyor Allah-u Teala. Ne kadar çok hasret düşünürseniz düşünün, hiçbirisi sevgi boyutunda bir yer kaplamak imkanına sahip değildir Allah'ın ilminde. Şeytanın ilminde de bu konumda da nefrettir, kindir, intikamdır. Allah'ın bütün güzelliklerine karşı şeytanın bütün çirkinlikleri. İşte kardeşlerimiz uzun seneler beraberce çok güzel günleri yaşadığımız kardeşlerimiz bizi özlüyorlar. Sevgi kanadının ağırlığından kaynaklanan hasret adı verilen bir müessese. Sevgiyi arttırıcı bir temel Allah'ın kuralı. Bu kurala dikkatle bakın. Sakın onu küçümsemeyin. O insanın tekamülü için bir çekici kuvvettir. Muharrik kuvvettir. Harekete geçirici kuvvettir. Ve Allah insanları onunla şekle sokar. İhtiyaç sahibi olan bir insanı İhtiyaç sahibi olmayan bir insandan ne ayırır? Allah'a karşı duyulan aşk ayırır. Allah'a karşı duyulan büyük sevgi ayırır. İnsanlar için genellikle Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmak bir angaryadır. Uzun süre bunu hep angarya olarak değerlendirir insanlar. Bu onlardaki Allah aşkının eksikliğinden kaynaklanan bir müessesedir. O yeterli boyutlarda oluşamamıştır. Eğer Allah'ın hizmeti angarya terakki eden bir insan varsa o bizimle uzun süre yaşamamıştır. Yaşamış olsaydı onda da iştiyak müessesesi adım adım gerçekleşecekti. İştiyaka dikkatle bakın. Başkalarından, alelade bir insandan çok daha ötede Allah için bir şeyler yapma seferberliği. O seferberliğe dikkatle bakın. İç dünyanızı kaplar, dış dünyanızı kaplar, Allah ile ilişkinizi kaplar, üç ayrı boyutu da temsil eder. Hizmet vermek istersiniz. Bütün gücünüzle, her şeyinizle. Siz o zaman İmam-ı Şafii Hazretleri'nin söylediği kalıba doğru yaklaşıyorsunuz demektir. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım.
böyle söylüyordu. İşte o hedefe, Allah için zekat olma hedefine teslim nefesiyle yaklaşmışsınız ki teslimin yakıtı aşktır. Allah'a karşı duyulan sevgidir. Bu yakıtın raket ateşi hale gelmesi onun hayranlığa dönüşmesi demektir. Öyleyse bütün güzellikler hep sizin için. Hasret varsa sevinin. Bunun anlamı Allah'ı çok seviyorsunuzdur. Bunun anlamı mürşidinizi çok seviyorsunuzdur. Yoksa hasret duymazsınız. O yolunuzda bile olmaz. O orada olmuş, siz dünyanın başka bir yerinde olmuşsunuz. Umurunuzda bile olmaz. Peki birçok insanlar için bizim oradan ayrılıp buraya gelişimiz bir kurtuluş olmuştur. Bizden korkanlar için bir gün Allah'ın bütün hakikatleri anlaşılacak. Kimliğimiz ortaya çıkacak. Herkes tarafından kabul görmüş bir kimlik. Allah'ın şu dünya üzerindeki en değerli kıldığı kişi. Bir gün öyle olacağını biliyorlar. Bundan korkuyorlar. Ve bize sevgi değil, bize nefret besliyorlar. Böyle insanların hasret duyması mümkün mü? Öyleyse insanlar neden hasret duyar? Hasretin temelinde ne vardır? Hasretin temelinde sevgi vardır, aşk vardır, hayranlık vardır. İşte o temel zülüğe dikkat edin. Sizi başka bütün varlıklardan ayıran odur, sevgidir. İnsanların kalplerinde Allah-u Teala'nın insanlarını ait olduğu değerlerle bir sıraya koyarsanız, ruhunuzun hasretleri arasındaki en büyük faktörün sevgi olduğunu göreceksiniz. Sevmek. Allah'ın ilmindeki en değerli faktördür. Bütün güzellikleri yaşamanızın en büyük amili sevgi. İşte sevgi dediğiniz zaman orada durun. Sevgi fedakarlıktır. Bir insanı veya Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Ölçüsü bu. Onun için hangi fedakarlığa katlanabiliyorsanız o fedakarlığınızın derecesinde onu seviyorsunuz. İşte zikriniz Allah yolundaki bir fedakarlık fikri bütün amellerinizin, bütün fiillerinizin ötesine geçmesi gerekir. Geçmesi mümkün mü? Gayet tabii. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız bütün amellerinizin ötesinde zikir vardır. Neden vardır? Çünkü siz o zikirle bütün amelleri işliyorsunuz. Yaptığınız her işi zikirle yapıyorsunuz. Öyleyse her ameliniz en büyük ibadettir. Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak değerlendiriyor. Dikkat edin sahabeye, bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Onun için Peygamber Efendimiz sana filan diyor. Alimlerin uykusu aslında ariflerin demek istiyor. Diğerlerinin ibadetlerinden daha ötede değer taşır. İşte Allah, işte siz. Eğer onu seviyorsanız, onun sevgi ailesinin içindesiniz demektir. Sizinle beraber hep çiçekler vardır. Gül kokuları duyarsınız. Bütün güzellikler sizindir. Ama insanlar
bu sevgiden yoğunsunlarsa etraflarında hep karanlık gözüklerdir. Hiç karanlık aydınlık bir olur mu? Nefsinize dikkatle bakın. Başlangıçta kapkaranlık bir nefsin sahibisiniz. Bir gün gecelerin gündüz olduğunu göreceksiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok etmeyi başaracaksınız. İşte o zaman güneş bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. Gece artık sizden uzaktır. Bir daha gece olmayacak bir hayat geçireceksiniz. İstediği zaman bu dünya üzerinde istediği kadar gündüzler geceleri kovalasın, geceler gündüzleri kovalasın. Ama sizin için o içinizdeki güneş hiç batmayacaktır. Kalbinizi bütün boyutlarıyla aydınlatmaya devam edecektir. Hiç batmayan Allah'ın güneşinin sahibi olacaksınız. Biliyor musunuz ki Hind-i İlahi'de hiç kimseye ışığın kaynağı gösterilmemiştir. Ama en aydınlık günden daha aydınlık bir zeminde yaşarsınız. İşte o muhteşem aydınlığın mimarı Allah'tır. Işığın kaynağını kimseye göstermez ama ışık kesin olarak orada hüküm fermadır. İşte bu sevdiğiniz şeylerden fedakarlık etmeniz var ya, sevdiğiniz şeylerden sevgi için fedakarlık edersiniz. Sevgi hasreti mutlak olarak gerektirir ve hasret sevgiyi eksiltmez. Sevgiyi büyütür. Ona yeni boyutlar kazandırır. Mesafe boyutu kazandırır. Arada bir mekan mesafesi konulmuştur. O mekan aşılmadan oraya ulaşamazsınız. İşte engel gibi görünen bu zaman farklılığı aslında sizin sevginizin büyütecidir. Onunla sulanacaksınız. Meyveler onunla yeşerecek. Onunla olgunlaşacak. Meyveler hayatınıza yeni güneşler gibi doğacak. Allah'ın güzelliğini bütün boyutlarda yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın sevgisi, bir karşılaştırın bakalım. Şeytanın çirkinliklerinde en ufak bir benzerlik gösterebilir mi? Bir tarafta gece var, karanlık var, huzursuzluk var, kavga var, stres var, kaos var. Her şey, bütün boyutları çirkin ve huzursuz kılıcı. Bir tarafta da sevgiyi düşünün. O sevginin ışığı altında aydınlanan bir kainat. Allah'ın nurları. İçinizi boydan boya kaplayan güzellikler, güzellikler, güzellikler. Hasret hangi tarafta yeşerir dersiniz? O karanlıkların temsil edildiği şeytanın yanında mı? Şeytan varsa nefret vardır. Nefret varsa hasret yoktur. Allah varsa sevgi vardır. Sevgi varsa hasret vardır. Öyleyse Allah Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın. Bir tarafta hep güzellikler tesbih tanesi gibi ard arda sıralanmış, sizin her birini tutmanızı bekleyen, onlara ulaşmanızı bekleyen güzellikler. İşte bu güzellikler, o tesbih tanelerinin belki en önemlisi hasret.
فإذا

Yükselmekle yücelmek aynı anlama gelmez. Allah'ın sıratımızdaki üzerinde ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yükselmektir. Ruhunuz sonunda Allah'a ulaşır ve vuslata nail olursunuz. Yükselmenizin sonuna ulaştınız. Yol bitti. Peki ya insanı kamil olmak? Kemal derecelerinde olgunlaşmak, sevginin ırmaklarından sulanmak, suvarılmak daha doğru bir ifadeyle ve oradan alınan o güzellikleri yaşamak. Bu hepinizin hakkı. Ama bunu sadece sevenler yaşayabilir. Diğerleri bu imkanın sahibi değildir. Onlar sadece nefret ederler. Onlar sadece şeytanla arkadaştırlar. Bütün ölçüleri maddi hesaplara dayanır. Hep Allah yolundaki hizmetten kaçmaya çalışırlar. Oysa ki mutlu kılacak olan şey sizleri onun yolunda hizmet edebilmektir. O hizmet edenlerin neden mutlu olduklarına dikkatle bakın. Orada sevgi vardır. Orada aşk vardır. Eğer sevgi varsa, aşk varsa orada fedakarlık vardır. Sevmenin bedeli. Ve Allah-u Teala'nın izninde daha çok sevmek, daha çok sevmek, daha çok sevmek. Muhabbetin, sevginin, aşkın artışı ve hayranlığa ulaşması. Hayranlık sadece o sonsuz bir meşesidir. Noktalanır mı? Hayır, noktalanmaz. Başka sistemlerin hepsi noktalanacaktır. Mesela Allah-u Teala'nın karşısında bir cahil insan kendinin bir şey olduğunu zanneder. Gurur abidesi gibidir insan. Vaktiyle Mevlana'yı da öyleymiş. Her tartışmada rakiplerini hep yendiği için bir gurur abidesi gibi dolaşırmış ortalıkta. Sonra bir sevgi abidesi olmuş. İşte güneşin, işte karanlığın iki tane dünyası. Gurur nefsimizin en korkunç afetlerinden bir tanesidir. Tevazunun yerine sevgiyi koymak mecburiyetini duyuyorum. Sevgi öyle bir müessesi olarak Allah-u Teala tarafından yaratılmış ki ruhumuzdaki bütün hasretlerin toplamından daha değerlidir tek başına. Sizi tek başına hedefe götürür. İnsanlar o gururun sahibiyken Allah'a değer vermezler. Mukayese etmek gereğini duymazlar. Ama Allah'a yaklaştıkça kendinizle onu mukayese etmek gereğini duyacaksınız. Bakacaksınız ki 99 esmasının her birisi için o mükemmelliği ve tamamiyeti temsil eder. Ve ona köle olmayı başardığınız zaman kocaman olduğunuzu ama kocaman bir sıfır olduğunuzu göreceksiniz. Onun 99 esmasındaki tamamiyet, onun 99 esmasındaki mükemmellik, eksiksizlik ve sizin 99 esmanın her birindeki sıfır oluşunuz. İşte köleliğinizin üst noktası orasıdır. Sizi sonsuz mutluluğa ve sonsuz hürriyete götürecek olan makam o makamdır. Salah makamıdır. Salah makamı size ait olan her şeyin tükendiği, yok olduğu, sıfırlandığınız noktadır. Başka bir ifadeyle sevginizin bütün boyutlarıyla hayranlığa dönüştüğü makamdır.

Yoksunuz. O var. Neydi başlangıçtaki olay? Siz vardınız. Başka insanlar vardı. Ve Allah vardı. Ne zamana kadar üç boyut olarak gidiyorsunuz? Başkalarının davranışları sizi üzmeye devam ettiği sürece hep üç grup var. Siz varsınız, başkaları var ve Allah var. Öyle bir yere ulaşacaksınız ki daimi zikrin o noktasında artık başkalarının yaptığı hiçbir fiil sizi üzemeyecek. Ne olmuşsunuz? Ne güzel anlatıyor Allah-u Teala. Takva elbisesini giydiniz. Takva zırhını kuşandınız. Artık onlar kılıçlarıyla, artık onlar silahlarıyla size bir zarar veremezler. Üzerinize Allah-u Teala takva zırhını gönderdi. Ve giydirdi size. İşte salah makamının hediyesi budur. Kim takva zırhını giyerse artık başkaları yoktur. Onu öldürmek isteyenler vardır. Ona kötülük etmek isteyen bir sürü insan vardır. Ama onun gözünde hiçbirisi görünmez. O takva zırhının sahibidir. Üçüncü takvanın üst mertebesine ulaşmıştır. Oradan sonra yani ihlas makamında siz varsınız, başka insanlar yok. Bir de Allah var. Ne zaman salaha ulaşırsanız orada siz de yoksunuz. İşte kendinizi sıfırladığınız yer, sizin de yok olduğunuz yer, yalnız Allah'ın var olduğu yerdir. Sevginin sizi götüreceği son istasyon orasıdır. Sıfırlandığınız yer. Allah'ın bütün güzelliklerini üç vücudunuzun hepsinde, bütün boyutlarıyla yaşadığınız ve üç vücudunuzun birbirinden farkı kalmadığı yer. Baştan ruhunuz da nefsiniz geceyle gündüz gibiydi. Oraya ulaştığınız zaman ikisi de gündüzün en aydınlık kesimini temsil ederler. Bu güzellikler Allah-u Teala tarafından yaşamak için verilmiştir. Yaşamak. Ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi başka bir varlık olarak değil, insan olarak yaratmış. Şu kainatta yarattığı mahlukatın en üstünden olarak yaratmış. Ve bunun için ne kadar Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. İşte ne zaman bunu idrak edeceksiniz? O söylediğimiz kutba ulaştığınız zaman, orada ne zaman etrafınızdaki insanları sıfırlarsanız, ne zaman daha öteye geçip kendinizi de sıfırlayabilirseniz, geriye sadece Allah kalır. İşte orada hasret bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. Bir an bile Allah'tan ayrılmayı istemezsiniz. Ama yaşamak mecburiyetindesiniz. Hayatta olduğunuz sürece bu hayatın gerektirdiği görevleriniz var. Şu anda ben hayatımın en güzel görevini yapıyorum. Sizlere Allah'ı anlatıyorum. Sizlere hasreti anlatıyorum. Sizlere sevgiyi, aşkı, hayranlığı anlatıyorum. Doyulmaz bir zevki yaşıyorum. Birçoğunuz aynı zevki benimle birlikte yaşıyor. Sadece yaşama hacimleri birbirinden farklı. Yoksa aynı zevkler.
Bu hacimler de hiç kimsenin elinde değildir. Hacim farklılığı Allah'ın ihsanları sebebiyledir. Ama siz kendinizden ne kadar vazgeçebilirsiniz, Allah'ın sizdeki o aşk boyutunu o kadar büyütmesine neden olursunuz. Arkasında hep sizden Allah'a bir geçit aramak vardır. Ve ona bütün verdiğinizi verdiğiniz zaman ondan her şeyi geri alırsınız. Söylediklerimi düşünün. Her birinde sizi daha çok mutluluğa getirecek olan çok şeyler göreceksiniz. Onun güzelliklerini yaşayacaksınız. Hayat bir mutluluktur. Hayat saadetin iksiridir. Ve siz o mutluluğu söylediğim boyutlarda yaşamak üzere yaratıldınız hepiniz. O okyanusta ne kadar kulaç atabilirsiniz, o kadar hedefe doğru yaklaşırsınız. Dikkat edin ki buradaki size güç veren en büyük, en sağlam müessese Allah'a karşı duyduğunuz sevgidir, aşktır, hayranlıktır. İşte biz bu dünya üzerinde sadece ve sadece bir aynayız. Allah'ın aynasıyız. Size karşı. Sizin aynınızız Allah'a karşı. Öyleyse biz bir köprüyüz. Allah'la sizlerin arasında bir köprü. Onun bize öğrettiği bütün güzellikleri sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaşarız. Siz yaşayacaksınız. Dikkat edin ki Allah'ı kendi saflarınıza aldıysanız bu sizin için kutsallığın üst noktalara doğru yürümesi anlamına gelir. Güzellikler, güzellikler, güzellikler ve bu güzellikleri saran gül kokuları. Bir gün ağzınızdan Allah'ın gül kokularının çıktığını yaşayacaksınız. Sonsuz bir mutluluk ifade edecek bu size. Ve bir gün etrafınızın Allah'ın nurlarıyla hale hale şekil değiştirdiğini, aydınlandığını göreceksiniz. Her an onun nurlarını beraberinizde göreceksiniz. Başınızın üzerinde o felah nurunu yaşayacaksınız. Ve ona hayran olmanın en güzel bedelini ondan alacaksınız. Bu kainattaki en yüksek değerlerle sizi teçhiz edecek. Yani Hazil Azim'in, yani Fevzil Azim'in, yani Ecrül Azim'in sahibi olacaksınız. Ve hayatınız ona şükretmekle, hayatınız ona hamd etmekle, hayatınız ona kendinizi hasretmekle geçecek. Bütün güzellikleri onunla birlikte yaşamanın sonsuz mutluluğuna ulaşacaksınız. Hepinizin sevginin ışığı altında, sevgi hanesi içinde bütün bu sizlere bu küçücük bir saatlik zaman parçası içinde anlatmaya çalıştıklarımızı, yaşamanızı, bu büyük sunuğu bizimle ve Allah'la paylaşmanızı bütün gönlünüzle dileyerek ve dualar ederek bu akşamki sohbetimizi hasretle inşallah burada tamamlıyoruz.
Ona olan hayranlarınızın artması dileğiyle Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu Aleyküm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir zikir sohbeti yapmak üzere bu zikir sohbetinde davranış biçimlerinden bahsetmek üzere sevgili kardeşlerim, insanlar sosyal varlıklardır. Yani bir arada yaşamak mecburiyetinde olan mahluklardır. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez, oluşturamaz, üretemez. Bu sebeple hepimiz başkalarına her açıdan muhtacız. Toplumun her kesiminde neşeler ürettiler, herkesin faydasına sunulur. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda sohbet yapmak söz konusu.

Bir bakının müteşekkir olarak sizler tasavvufu yaşamakta olanlarsınız. Tasavvuf öyle bir yaşantı biçimidir ki tasavvufla başkalarına örnek olunur. Öyleyse tasavvufi yaşantıya giren bir kişi derya hayatında dışarıdaki davranışlarından farklı bir yeni dizayna kendisini alıştırmak hedefine yönelmelidir. Tasavvuf mensupları örnek olacak olan insanlardır. İnsanlık tarihi boyunca hep böyle olmuş. Tasavvuf, yani Allah'a teslim olma standartlarının yaşanması, yani Hz. İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini, yani bütün dinler aslında tek bir din olarak var olmuş ve tasavvufu yaşayanlar Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep başkalarına örnek olmuş. Örnek davranışların sahibi olmuşlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse tasavvufun size vermek istediği mesaj nedir? Elinden ve dilinden kimsenin rahatsız olmadığı bir olgun insan tipi, kemale erişmiş insan tipi vücuda getirmek. Örnek alınacak bir insan türü. Bütün davranışlarında mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getiren, bütün davranışlarında mutlaka Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir davranış biçimi. Bununla amil olacaksınız. Hedefiniz bu olacak. Her şeyi en güzel standartlarda tatbikata koyan bir davranış biçimi. Öyleyse Allah sizlerden ne istiyor? Aranızda bir dostluk halesinin, bir dostluk merkeminin yanması ve esmesi. Sizi başkalarından ayrı kılan bir özellik. Sizden başkalarına ulaşan her şey sadece onları mutlu kılacak olan davranışlar olmalı. Öyleyse o davranışlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dizaynı ona göre yapmamız lazım. Başkalarını seveceğiz. Başkalarına karşı saygılı olacağız. Ancak o zaman onların da bizi seveceğini, onların da bize karşı saygılı olacağını hiç unutmayalım. Biz başkalarına karşı saygısız davranırsak, bizden başkalarını üzecek davranışlar sadır olursa, o zaman başkalarının da bize karşı davranışları aynı statüde olmaz mı? Saygısızlığın mukabili saygısızlıktır.
sevgisizliğin mukabili sevgisizliktir. Öyleyse nasıl davranırsak öyle bir davranışa muhatap oluruz. Öyleyse hem biz başkalarına en iyi davranmanın mutluluğunu yaşarsak, hem de başkalarından o en iyi davranışın bize aksetmesi oluşursa, o zaman insanlar arasındaki münasebetler Allah'ın emrettiği en güzel forma oturur. Sevgili kardeşlerim, sizler tasavvuf mensupları olarak bu güzel davranışları benimsemek, yerlerine oturtmak, tatbik etmek durumundasınız. Öyleyse tasavvufun temel ilkesi çevresel şartlarla yozlaşmamaktır. Çevrenizdeki insanlar, tasavvufi hayatı yaşamayanlar sizden çok farklı davranışlarda bulunacaklardır. İçeceklerdir, kumar oynayacaklardır, birbirlerine karşı saygısız davranışlarda bulunacaklardır, birbirini kıracaklardır, kavga edeceklerdir, yer alacaklardır. Ama siz onlar gibi olmamak için buradasınız. Tasavvufu bunun için yaşıyorsunuz. Tasavvuf mensubu eşittir örnek insan eşitliğini, alameti farikasını, sizi başkalarından farklı kılan bu özelliği hayatınıza hep tatbik etmek mecburiyetindesiniz. İnsanlar size başkalarına gösterdikleri zaman, işte sen de onun gibi davranmalısın diyebilmediler. Bunu ben şöyle davranırım, böyle yaparım tarzında lafla değil, davranışlarınızla ispat etmek zorundasınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu dizayn içerisinde geleceğe doğru bakın. Böyle bir dizaynda sizi başkalarından ayıran perde sizin Allah'ın emirlerine itaatiniz, yasak ettiği şeyleri işlememenizdir. Öyleyse hayatınızın her saniyesinde bunu düşünmelisiniz. Sizden çevrenize ulaşan her söz ölçülü olmalıdır. İnsanları kıracak, üzecek sözler sizin tarafınızdan sarf edilmemelidir. Beşeri münasebetler, yani insan ilişkileri çok cepheden hüküm ifade eder. Başkalarında bir takım yanlış şeyleri görürsünüz. Tasavvuf mensupları arasında eksik davranış biçimleri görürsünüz. Olması lazım gelenin dışında davranış biçimleri görürsünüz. Elbette hepiniz aynı seviyede değilsiniz. Başkalarına davranışlarınız yansırken onları kıracak olan bir şeyler söylemiş olabilirsiniz. Veya başkaları onları söylemiştir. Veya başkaları yanlış davranışlarda bulunmuştur. Burada dikkat edilmesi lazım gelen önemli şey, başkalarının yanlışını fark ettiğiniz zaman
kendinizin de aynı yanlışları yapıp yapmadığınızı kontrol etmek mecburiyetindesiniz. Diyelim ki bir kardeşiniz yanlış bir davranışta bulundu. Siz de onu ikaz ettiniz. Bir yanlış davranış biçimi konusunda onu kırarak değil, ona en güzel davranışlarda bulunarak, ondan taraf olarak, onun daha güzel olması için, daha güzel ulaşması için yapılması lazım gelen şeyleri ifade ederek. Sevgili kardeşlerim, bir üçüncü kişi de sizin ona söylediğinizi duyduğunda, sizin de aslında aynı hataları yaptığınızı ama bunun farkında olmadığınızı görecektir. Çoğumuz hata yaparız ama hata yaptığımızı fark etmeyiz. Başkalarının yaptıkları bize hata olarak görünür. Bizim yaptıklarımız bize hata olarak görünmez. İşte burada sevgili kardeşlerim, başkalarını bir tenkit sürgüsünden geçirdiğiniz zaman hedefinizin o kişiye mutsuzluk vermek olmadığını düşünün. Yani onu ikaz ederken onu üzecek, kıracak bir davranış biçimi uyguladığınız zaman siz onun hatasından daha büyük bir hatayı yapmış olursunuz. Ama bu uyarıyı yapmadan önce evvela kendinize bakın. Sakın siz de aynı hatayı yapmakta olan birisi olmayasınız. Çoğunuz için bu geçerlidir. Onun için üçüncü kişiyi misal olarak verdim. İkinci kişi birincisine hatasını söylüyor. Ama onları duyan üçüncü kişi bakıyor ki o gördüğü hatayı söyleyen de aynı hatayı defalarca yapmış ama farkında değil. Öyleyse ilk işiniz, bir başkasında bir hata gördüğünüz zaman ilk işiniz, acaba ben de bu hatayı işliyor muyum diye kendinizi bir süzgeçten geçirmek. Ve böyle olunca eğer biz de aynı hatayı yapıyorsak evvela karşımızdakine hoşgörülü davranmalıyız. Biz aynı hatayı yapmıyorsak gene hoşgörülü davranmalıyız. İnsanların hatalarını yüzlerine karşı sert bir şekilde söylemek yanlış bir davranış biçimi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu davranış biçimlerini doğruya dönüştürmekle mükellefsiniz. Kimsenin kalbini kırmadan en güzel davranışı uygulamalısınız. Öyleyse ne yapılabilir? Nasıl yapılabilir? Bu dizayn hangi dizayn olmalı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela hoşgörülü davranmayı usul haline getirin. Her gördüğünüz yanlışlığı, acaba ben de aynı yanlışlığı yapıyor muyum diye bir kendinize dikkatle bakın. Kendinizi çekip düzenleyin. Ve davranışlarını herkese en güzele yaklaştırıcı olmalı. Herkese karşı davranışlarımız onları kırmadan güzellikleri sergilemek ve sonra da bu konuda bilgi sahibi kılmak. Sevgili öğrenciler,
isteyenler, dinleyenler aslında kalın çizgilerle konunun bütün çevresi, hudutları bellidir. Allah'ın emirleri mi var? Onları yapacaksınız. Tasavvuf mensupları olarak. Allah'ın yasakları mı var? Onları mutlaka riayet edeceksiniz. Yasak edilen bir şeyi yapmayacaksınız. Bu kadar basit bir kanuna dayanıyor her şey. Ama tatbikata girdiğiniz zaman nefsimizin afetleri devreye mutlaka girer. Ve nefs afetleri bizi Allah neyi emretmişse onun tersini yapmaya zorlar şeytanla birlikte. Ve Allah neyi yasaklamışsa onu mutlaka yapmaya zorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey aslında belli. Ama tatbikat neden yanlışlıklarla dolu? Dikkat etmemizden kaynaklanıyor. Bir. Ondan sonra asıl kötü standartlar başlıyor. İblis tasavvufi yaşantıyı olması lazım gelen günün tamamen tersinden size dikte ederek hep yanlış şeyler yapmanıza sebebiyet veriyor. Size bir kardeşiniz bir yardımda bulunduğu zaman, bir iyilikte bulunduğu zaman ona teşekkür etmediğiniz takdirde tasavvufun gereklerini yapmamakla kalmazsınız. Dışarıdaki insanların da davranış biçimlerinde kendilerine bir güzel davranışta bulunduğu zaman ona teşekkür etmek hep asıldır. Tasavvufun dışındaki insanlar da bunu yaparlar. Ben tasavvuftayım. O bana bu iyiliği yaptı. Ama Allah nasıl sonra mükafatını verecek. Onun derecatını Allah Teala yükseltecek bana bu iyiliği yaptığı için. Öyleyse Allah'tan nasıl olsa mükafatını alacak. Benim ayrıca teşekkür etmeme gerek yok diye düşünüyorsanız hata büyüktür. Hiç kimse size iyilik yapmak mecburiyetinde değil. Eğer siz dışarıdan bir pozitif tesir almışsanız bu sizi memnun olan eden bir şeyse, başka bir alternatif, başka bir izah tarzı ile bir ihtiyacınızın tatmini söz konusuysa, bunun için size bir yardımda bulunulmuşsa, ben de tasavvuftayım, o da tasavvufta, onda var, bende yok. Onu bana almaya, onu bana vermeye mecbur tarzında bir davranışın bazı kardeşlerimizde mevcut olduğunu görüyorum. Sevgili kardeşlerim, hayır, mecbur değil. Hiç kimse mecbur değil. Kim kendisinde olan bir şeyi bir başkasına mesela size veriyorsa, bir yakınınız, bir arkadaşınız size ihtiyacınız olan bir şeyi alıyorsa, size bunu teslim ediyorsa, ihtiyacınızın olduğunun farkına varmışsa, sizin de o anda onu temin edecek olan imkanınız yoksa veya varsa, o kardeşinizin size bunu temin etmesi, size hediye etmesi, sizin de ben buna layık olduğum için bu bana verildi, benim bunun için teşekkür etmem gerekmiyor tarzında bir düşüncenin sahibi olmanız ve teşekkür etmemeniz veya böyle bir düşüncenin de sahibi değilsiniz ama teşekkür etme alışkanlığınız yok.
ve gene teşekkür etmiyorsunuz. Sizdeki sebep ne olursa olsun, önemli olan sizin gördüğünüz sebep değildir. Önemli olan sizden dışarıdaki kardeşlerimize ulaşan davranış biçimidir. Onları üzecek veya sevindirecek olan sizin düşünceleriniz değildir. Sizin düşüncelerinizin dışarıya yansımasıdır. Eğer size yapılan bir iyilik varsa, bunun karşılığını bir teşekkür olarak bile söylemek gereğini duymuyorsanız, tasavvuf mensubuna yakışmayan bir davranış biçimi içindesiniz. Ve o size yapılan güzel davranışın cevabını veremediniz. Onu boşlukta bıraktınız. Size düşeni gerçekleştiremediniz. Tasavvufta size bu mu öğretiliyor? Nerede olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun, bu bilgileri bizden alacaksınız. Bileceksiniz ki size birisi bir iyilikte bulunduğu zaman size onu borçlu bile olsa siz ona bir teşekkür mutlak olarak borçlanırsınız. Mutlaka teşekkür etmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın emri böyle. Size yapılan bir iyilik için o kişi kendisine düşen gayreti göstermiştir. Onu size sağlamıştır. Bunun altında kalmak, teşekkür etmemekle oluşur. Eğer nefsiniz devreye girmişse, teşekkür etmeyi size onur kırıcı bir şeymiş gibi gösterir. Sevgili kardeşlerim, gerek yardım eden kardeşlerimizin yardım edileni küçük görmesi gibi bir olay varsa, işte bak sen bunu yapamıyorsun, alamıyorsun, edemiyorsun. Bunu ancak ben sana getirebiliyorum. Benim kıymetimi bil tarzında bir davranış biçimi varsa Allah-u Teala buna insanın yaptıklarını başa kalkması diyor. Sevgili kardeşlerim, sizde olan bir şey, diyelim ki başkalarında yok ve onların ihtiyacı var. Mesela araba. Araba sahibinin o ihtiyacı olan kardeşimize bunu teklif etmesi gerekir. Ama teklif edebilmesi için o anda arabaya ihtiyacı olmaması gerekir. Veya arabayı diğer kardeşimizin emrinde kullanabilmesi için müsait zeminin var olması gerekir. Şimdi araba sahibinin görevi imkanları müsait olduğu sürece kardeşlerine arabasını tahsis etmesi ve teklif ondan gelmelidir. Peki arabanın sahibi olmayıp da tasavvuf mensubu olması sebebiyle o arabayı, o arabadan istifade etmek isteyen kişiler, tasavvuftan olduğuma göre, o da tasavvuftan olduğuna göre biz dışarıdaki insanlar değiliz. O arabanın sahibi olduğuna göre bu arabayı mutlaka benim ihtiyacım olduğu zaman bana tahsis etmeli diye ne düşünüyorsunuz? İşte büyük bir hata. Bunun usul haline geldiğini görmekteyim. Araba sahibi olan kardeşlerimiz arabalarını diğerlerine araba sahibi olmayanlara her an tahsis etmelidir. Böyle bir izlenim var araba sahibi olmayan kardeşlerimizde. Yani onların ihtiyacı araba sahibinin ihtiyacından önde gelirmiş gibi
bir davranış bir şey. Tasavvufa mensup olmak bunu gerçekleştirmek için yeterli sebep sayılıyor. Eğer tasavvufta olmasaydı o arabayı kolay kolay isteyemezdi. Ama tasavvufta olduğu için bunun kendisine verilen bir hak olduğunu düşünüyor. Sevgili kardeşlerim, meseleye dikkatle bakın. Bir araba her şeyden evvel kullanılma açısından araba sahibinin ihtiyaçları için alınmıştır. Elbette sizin ihtiyacınız olduğu zaman da o arabadan istifade etmelisiniz. Ama evvela bunun bir lütuf olduğunun bilincinde olacaksınız. O arabayı arabanın sahibine hak tanımadan, sanki o araba üzerinde hiçbir hakkın sahibi değilmiş gibi, sadece sizin ihtiyaçlarınıza dilediğiniz anda tahsis edilmesi, sizin tabii hakkınızmış gibi size görünüyorsa, bu tasavvufa uygun bir düşünce de değildir. Bunun dışa vurulması tasavvufa uygun bir davranış biçimi de değildir. Araba sahipleri nasıl ihtiyacı olan kardeşlerine kendi ihtiyaçlarının dışındaki zaman parçalarında arabalarını tahsis etmekle mükellef iseler, o arabanın istifade edecekler de o arabanın sahibinin haklarına kendilerinden daha önde gelen bir hak olarak riayet etmek mecburiyetindedirler. Evvela arabanın sahibi hak sahibidir. Öyleyse hiç düşünmeden, acaba şu anda o araba o kişiye lazım mı değil mi diye hiç düşünmeden, gel beni falan yerden al, beni falan yere götür, benimle beraber çarşıya çıkacağız, alışveriş edeceğiz, arabanı şu saatte şurada hazır bulundur gibi bir takım taleplerin hiç danışmak gereğini bile duymadan kardeşleriniz arasında bazı yerlerde usulen de getirdiğini görüyorum. Her yerde. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf hiç kimseye başkasının haklarını çiğneme yetkisi vermez. Tasavvuf sizin davranış biçimlerinizin başkalarını huzursuz edecek bir hüviyet almasına asla müsaade etmez. O arabanın sahibi olan kardeşimiz size her an hiç düşünmeden arabasını vermekteyse, siz de bunu her seferinde o araba size tahsis ediliyor diye kendi hakkınız gibi görmeye başladıysanız, burada büyük bir yanlış var. Bir kişiden, bir kardeşimizden bir talepte bulunurken evvela düşünmeniz lazım gelen şey, o anda o vasıtaya onun sahibinin ihtiyacının olup olmadığını tespit etmektir. Bunu ondan sormak mecburiyetindesiniz. Eğer sormuyorsanız, sormak gereğini duymuyorsanız, o zaman siz bir tasavvuf mensubunun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Daha da kötüsü, tasavvufta olmayı, bu yanlış davranışı yapabilmek için sizi yetki sahibi kılan bir özellik olarak değerlendiriyorsunuz. Ben tasavvuftayım, isterim. O araba onun olduğu kadar da benimdir. Onun ihtiyacı olsun olmasın, benim o anda ihtiyacım varsa ben o arabayı isterim ondan ve alırım, kullanırım. Böyle bir noktaya ulaşmış olduğunuzun farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bu hak mıdır? Allah Teala bu hakkı size veriyor mu? Elbette arabaların sahibi olan kardeşlerimiz arabalarını tahsis edeceklerdir. Elbette bundan zevk duyacakları bir ortam olmalıdır. Bu onlar için. Başkalarına yardım edebilmek için ellerine bir fırsat geçti diye sevinerek bunu yapacaklardır. Ama siz arabaları isteyenler,
eğer hiçbir şekilde en ufak bir adab-ı maşeret kaidesine, nezaket kaidesine riayet etmeden her an kendi ihtiyacı olsun olmasın size arabasını dilediğiniz standartlarda tahsis etmesini istiyorsanız burada haklı mısınız? O kişinin o anda o arabaya ihtiyacı varsa, ailenin ihtiyacı varsa, kişinin ihtiyacı varsa, önde arabanın sahibinin hakkı gelmez mi? Allah-u Teala aksini mi önerir? Burada kardeşlerimizin yanlış davranışı, hiç sormak gereğini duymadan karşı tarafa emrivakiler yapması. Hiçbiriniz bu yetkinin sahibi değilsiniz. Canınız istediği an başka birine ait olan arabayı hele hele emir şeklinde size tahsis edilmesini isteyemezsiniz. Evvela onun o anda o arabaya ihtiyacı olup olmadığını sormak mecburiyetindesiniz. En basit nezaket kuralları bunu gösterir. Tasavvufta ise bu daha bir incelik kazanır. Benim gördüğüm tasavvuf tam tersinin bir vasıtası olarak kullanılıyor. Ben de tasavvuftayım, o da tasavvufta. Ben dilediğim an onların basını alırım. Böyle düşünüyorsanız tasavvuf sizi adam etmemiş. Tasavvuf sizi daha da dejenere etmiş. İşte ne yazık ki kardeşlerimiz arasında bir takım yanlışlıklar bu standartlarda devam ediyor. Araba sahiplerine gelince ihtiyacınız olmadığı bütün zaman parçalarında onu ihtiyaç sahiplerinin kullanmasına müsaade etmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, araba sahibi olmayı bir üzüntü haline getirmeye, araba sahiplerine davranışlarımızla üzüntü vermeye hiçbirimizin hakkı yoktur. Bu açıkça haksızlıktır. Tasavvufa ise hiçbir şekilde yakışmaz. O arabanın benzinini alan odur. O arabaya taksit ödeyen odur. O arabanın bütün masraflarını yapan odur. Ve siz bunların hiçbirinin umurunuzda bile olmaksızın dilediğiniz anda onun arabasına el koymak imkanına sahip olduğunuzu zannediyorsanız hayır. Evvela adaletin yerine gelmesi gerekir. Onun istikametinde masrafları neyse ona iştirak etmek mecburiyetindesiniz. Kimin arabasını kullanıyorsanız. Belki siz teklif ettiğiniz zaman o almayacaktır. Başka bir konu. Ama sevgili kardeşlerim, bunların hiçbirinin düşünülmediği, tatbik sahasına konulmadığı ve adaletsizliğin bütün boyutlarına hüküm sürdüğü bir ortam görüyorum ben. Hele büyük şehirlerde mesafeler varsa bir araba sahibini başka bir yerden sizin bulunduğunuz yere getirip de ondan bir hizmet istemeniz, o kişinin saatlerini, zamanını size adamak standartlarında acaba vaziyeti müsait midir? Bunu inceliyor musunuz? Yoksa madem ki ben tasavvuftayım, o da tasavvufta, ben buradayım, karşı taraftayım, o da öbür tarafta, ama olsun, köprüyü geçecek, gelecek, bana hizmetini görecek, ondan sonra geri dönecek, ne yaparsa yapsın. Bu kadar düşüncesizlik olabilir mi sevgili kardeşlerim? Arabanın oradan oraya girmesi bir sürü benzin parasını gerektiriyor.
karşıdan karşıya geçmek söz konusuysa köprü parası. Bunu o araba sahibinin üzerine yüklediğiniz zaman haksızlık doğar. Sevgili kardeşlerim, her şey için olay böyle. Tasavvufta etrafınızda olan davranış biçimlerinde nezaket kurallarına başkalarından, tasavvufun dışındakilerden daha çok riayet etmek mecburiyetindesiniz. Hepiniz diğerinize en güzel davranışı gösterdiğiniz zaman, onlardan da en güzel davranışı aldığınız zaman tasavvufu yaşarsınız. En basit nezaket kurallarına bile riayet etmeden tasavvufu yaşamak, o kimsenin hacı değildir. Onlar tasavvufu yaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, her yerde bir adab vardır. Tasavvuf da baştan aşağı adaptır. Ve ben bu adabı sizlerde yerleştiremediğimin ızdırabını, hüznünü yaşıyorum. Bunca senelik gayretimiz demek ki boşuna. Dejenerasyon görüyorum. Olması lazım gelenden uzak davranışlar görüyorum. Neden sevgili kardeşlerim? Şeytanın ve nefsinizin afetlerinin sizi etkilemesine neden müsaade ediyorsunuz? Bu sizi etkilemesi, şeytanın ve nefsinizin afetlerinin başkalarına yanlış davranışlar olarak yansıyor. Ve onları huzursuz kılıyorsunuz davranışlarınızla. Sıkıntıya sokuyorsunuz. Buna hakkınız var mı? Sizin herhangi bir ihtiyacınız görülecek diye başkalarının sıkılması mı gerekiyor? Buna dikkat etmeyecek misiniz? Nereye kadar uzanıyor hakkınız? Orada durmasını bilmek mecburiyetindesiniz. Her şey ne kadar tersine dönmüş bizim aramızda. Başkalarının da faydalanabilecekleri malları, şeyleri, vasıtaları, vasıtaların sahipleri, hadi buyurun sizi dediğiniz yere götüreyim tarzında bir talebi olmaksızın, siz kendi kendinize ona emirler vermeye kalkarsanız bu doğru bir davranış biçimi olur mu? Aranızda nezaketle davranışlarda bulunan kardeşlerimiz var. Başkalarının hakkına riayet eden, karşısındaki susmadan konuşmayan, başkasının sözünü kesmeyen, nezaketle ve sabırla sonuna kadar dinleyen kardeşlerimiz var. Hamdolsun ki onlar tasavvufun temelidir. Tasavvufta başkaları konuşurken onun sesini, sözünü kesmemek asıldır. Sevgili kardeşlerim, buna genel çerçeve içinde riayet edilmediğini görüyorum. Çoğunuz tarafından. Daha kötüsü, böyle olan kardeşlerimizi tenkit ettiğinizi görüyorum. Yani sabırla sözleri dinleyen, siz susmadıkça konuşmayan kardeşlerimizi tenkit ettiğinizi görüyorum. Sanki siz tasavvufu yaşıyormuşsunuz da onlar yaşamıyormuş gibi. Neye dayanarak bunu yapıyorsunuz? Doğru yaptığınızı mı zannediyorsunuz? Ne farkınız kalıyor ki o zaman dışarıdaki insanlardan? Tasavvufta olmayı başkasının
haklarına tecavüz etmeye yetki sahibi gibi kişinin kendisini görmesi, tasavvuf mensubunun buna hakkı vardır diye düşünmesi, düşünülecek olan yanlışlıkların en büyüğü. Siz tasavvufa, nezaket kurallarına dışarıdakilerin çok ötesinde yer vermek üzere geldiniz. Burada adab öğreneceksiniz. Tasavvuf baştan aşağı adaptır. Birbirinize karşı davranışlarınızda da bu adaba riayet edeceksiniz. Tamam, bizimle konuşurken bu adaba riayet ediyorsunuz. Ama başkalarıyla konuştuğunuz zaman çok normal bir olay sizler için onun sözünü kesmek, dilediğiniz gibi davranışlarda bulunmak. Neden böyle yapıyorsunuz kardeşlerim? Bir yozlaşmanın bazı kardeşlerimizde tesir sahası bulduğunu görmek bizi hüzünlendiriyor. Gayretlerimizin semere vermediğinin, bir sonuca ulaşamadığının açık belirtisi bu. Demek ki boşuna ulaşıyoruz birçok kardeşimiz için. Öyleyse o kardeşlerimize sesleniyorum. Davranış biçimlerinize dikkat edin. Arkadaşlarınıza hitap ettiğiniz zaman onun ismini kullanın. Onları elinizde dürterek, diyerek onlara "Hey, bana baksana" tarzında ifadelerle tasavvuf dışı bir davranış biçimi yerine onun ismini kullansanız daha güzel olmaz mı? Hiç kimsenin davranış biçimlerinde tasavvufi hayatı zedelemeye yetkisinin olmaması lazım geldiği kanısındayım. Çünkü tasavvuf örnek alınması lazım gelen bir müessesedir. Başkaları

af dilemek gereğini duymuyorsunuz. Onun ne kadar zamanınızı gasp ettiğinizi hiç düşünmüyorsunuz. Herkes için zaman Allah'ın en büyük hazinesidir. Yaşlandıkça daha yapılacak görevleriniz olduğunu düşündükçe zamanın önemini daha çok anlayacaksınız. O kadar çok yapılması lazım gelen şey var ki sevgili kardeşlerim, şu Kur'an-ı Kerim tefsirinin mesela bitirilmesi olayı, daha üç yıldan fazla zamanımızı alacağım. Öyleyse zamanı en iyi kullanmak mecburiyetindeyiz. Her geçen günün hepinize hayır getirmesi için bir çabanın sahibiyiz. Günlerin gelecek günlerde birbirine yaklaştırılması, birleştirilmesi, hidayet çağının bütün dünyaya duyurulması söz konusu. Onları gerçekleştirmeden onlarla vazifeli olduğumuza göre zamanın bitmesi bizi üzer. Öyleyse geçen her dakika kıymetlidir. Kullanılması lazım. Hepimizin görevleri var. O görevleri Allah'ın verdiği ömür kadar yaşayarak gerçekleştirebiliriz. Ömrün sahibi odur. İşte yaşlandıkça bir taraftan geri kalan zaman parçası, bir taraftan da görevlerimiz. O zaman zamanın kıymetini daha çok anlarsınız. Hiç boşa zaman harcamayı istemezsiniz. Ama kişilere söz vermişsiniz, onları bekletmişsiniz. Yarım saat, bir saat, iki saat. Ondan sonra işlerinizi gördükten sonra oraya gitmişsiniz. Af dilemek, özür dilemek yok. Ve kendinizi tasavvufta kabul ediyorsunuz. Böyle bir saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Başkalarına onlardan neyi gasp ettiyseniz, onun rızası olmaksızın aldıysanız, onun bedelini bir özürle ödemek mecburiyetindesiniz. Başkaları size hangi lütufta bulunmuşsa onun karşılığında da mutlaka teşekkür etmelisiniz. En asgari standartlarda bunları dışarıdakiler de yapıyor. Siz daha çok yapmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Yolun neresindesiniz? Bütün davranışlarınız en güzele dönük olmalı. Kapsıldığınız zaman, öksürdüğünüz zaman çevrenize bunun bir negatif etkisi olmamasına çok dikkat etmelisiniz. Girdiğiniz zaman da bir affedersiniz demek hepiniz için çok gerekli diye düşünüyorum. Farklılığı oluşturmak üzere. Tasavvuf mensubu alelade bir insan değildir. O Allah tarafından seçilmiştir. Ve bir şerefe layık görülmüştür. Allah'ın evliyası olma şerefine. Öyleyse bunun bedelini en güzel davranışlarla ödemek mecburiyetindedir kişi. Kardeşlerimiz bulundukları hizmet noktalarında elbette her dergahta bir hayat var. Birçok kişi yaşıyor orada. Herkes birbirine yardım etmek mecburiyetinde. Yemeklerin yapılması, sofraların kurulması, yemeğin yenmesi, etrafın temizlenmesi, bir sürü iş. Bu işler yapılırken bir kısmının bir kısmına onları hiçe sayarcasına emrettiğini görmek,

0: ilgilendiriyor. Bir talep, bir rica usulünce söylendiği zaman karşımızdakini kırmaz. Ama ona emretmeye kalkarsan, onun üzerinde bir mevkiin sahibiymiş gibi davranırsak, bu davranışımızla onu kırarsak, Allah'ın emrettiği bir şey değil, yasak ettiği bir şey yapmış oluruz. Hiç kimsenin davranış biçimleriyle başkasının üzülmesini oluşturması tecviz edilemez. Davranışlarınızda tevazuu öne almalısınız. Hiç kimseye emretmemelisiniz. Bir yardım talebinde bulunmak başka şey, emretmek başka şey. Emretmek hep kırıcıdır. Sevgili kardeşlerim, her ifade eğer sizin ağzınızda yumuşayarak başkasına ulaşırsa oradan pozitif bir tepki alırsınız. Kendinizi ben ondan yaşlıyım, ona emredebilirim şeklinde düşünmemelisiniz. Usulü dairesinde istenen her şey için etrafınızdaki kardeşleriniz size o istikamete yardım etmeye her zaman hazır olmalıdırlar. Yani hepiniz sizden bir şey talep edildiği zaman derhal yardımınızı uzatmalısınız. Ama bu isteğin başkasının onurunu kıracak bir davranışla tahakkuk etmesi, bir üstünlük kisvesine bürünmesi, burada yanlışlık var sevgili kardeşlerim. O zaman bir haksız davranışın içine giriyorsunuz. Elbette herkes herkese yardım etmeye hazırdır. Bizim öngördüğümüz, hedef tayin ettiğimiz şey, herkesin etrafındaki herkese onlardan yardım istemek değil, yardım etmek talebinde bulunmasıdır. Elbette küçüklerin büyüklere karşı saygısı olacak. Elbette büyüklerin küçüklere karşı sevgisi olacak. Ama bu hiyerarşik merdiven üzerinde başkalarını kırıcı bir şekilde emretmek, bu tasavvufun dizaynı içerisinde yoktur. Tasavvuf hiç kimseyi kırabilecek olan bir davranışı tecviz etmez. Buna cevaz vermez. Bir yere oraya haber vermeden misafirliğe gitmeniz yanlış bir şey. Evvela öğreneceksiniz ne zaman gitmeniz uygun. Onun standartlarına ziyaret edeceğiniz kişinin zaman standartlarına siz uymak mecburiyetindesiniz. Öyleyse tasavvufta, ben tasavvuf mensubuyum, canım istediği zaman giderim, ne kadar istersen de o kadar kalırım. İkisini de yapmamanız lazım. Hem canınız istediği zaman gitmeniz herhangi bir kardeşimizin evine doğru değil, mutlaka ondan izin almak mecburiyetindesiniz. Ne zaman gelmenizin uygun olduğuna dair. Hem de dilediğiniz kadar orada oturmanız yine yanlış.
1: Çünkü kişinin kişisel işleri her zaman olabilir. Onun uygun saatinde, uygun standartlarda bir araya gelmeniz söz konusu olmalı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve bir kişiye bir teklifte bulundunuz. Size bir yardım edilmesini, bir konuda sizin için bir şeyler yapılmasını istiyorsunuz ama karşınızdakinin durumu müsait değil. Daha evvel verdiğiniz söz dolayısıyla başka bir şey yapması lazım sizin istediğiniz saatlerde. Misal olarak söylüyorum. O zaman üzülüyorsunuz ve kırılıyorsunuz karşınızdakine. Doğru mu? Gerçekten onun şartları öyleyse, şeytan size hayır aslında öyle değil, o öyle söylüyor diye 100 tane dereden su getirip sizin ona kırılmanızı temin etmeye çalışır. Red cevabı almışsanız. Şeytanın bir tek gayesi vardır. Hepinizi sadece üzmek. Birbirinize düşman etmek, birbirinizi kırmanızı ve birbirinize düşman etmenizi sağlamak. Düşman olmanızı sağlamak. Sevgili kardeşlerim, bir eve ziyarete gittiğinizde o evdeki her şeyi kullanmak imkanı, kullanmak hakkının sahibi değilsiniz. Neyi kullanacaksanız müsaade almak mecburiyetindesiniz. Her yerde aynı dergahın içinde ayrı odalardasınız. Ama bir başka kardeşinin odasına ziyarete gittiniz. Gitmek için izin istemek mecburiyetindesiniz. Oradayken onun eşyalarını onun rızası olmadan kullanmamak mecburiyetindesiniz. Tasavvufta böyle şey olur mu? Hepimizin eşyası herkesindir diye düşünemezsiniz. Hepinizin eşyası herkesin değildir. Herkesin şahsi eşyası kendisine aittir. Ve onu siz kullanmak istiyorsanız mutlaka izin olmak mecburiyetindesiniz. Özellikle toplum olarak yaşıyorsanız orada her şeyi bir sıraya bağlamak mecburiyetindesiniz. Banyoyu kullanmak için, tuvaleti kullanmak için, her konuda bir belli nezaket kaidesine her zaman riayet etmek mecburiyetindesiniz. Çocukları devamlı daha güzele yaklaştırmakla hepiniz mükellefsiniz. Ama çocuklarda da görüyorum ki büyükler konuşurken, hatta biz konuşurken daha sözümüze başladığımız zaman çocuklar sözümüzü kesip konuşmak için etki istiyorlar. Daha ne söylediğimizi söylemeye yeni başlamışız. Ama onun kafasında olsa da bir şey var. Bunu çocuklarımıza öğretmekle mükellefiz. Zor kullanmakla değil. Böyle yapman ayıptır. Bundan sonra yapmayacaksın. Yaparsan seni cezalandırırım. Hüviyetinde değil. Ama onların da doğruyu öğrenmesi, devamlı olarak büyüklerinin sözünü kesmemesi asıl hedefiniz olmalıdır. Yani etrafınızda kim varsa onlara faydalı olmak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir davranış biçimleri konusu daha burada inşallah tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla, sizlerin Zülcelal'in kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki ve Medini, İyâken abudu ve İyâken estaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm. Lezzîne en'amte aleyhim, gâilel mağdûbi aleyhim ve neddâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.
3: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Bir yeni sohbette, bir mutluluk sohbetinde sizlere sesleniyorum. Biliyor musunuz? Allah Teala kainatta en üstün mahluklar olarak bizleri, insanları yarattı. İnsan neden üstündür? İlk insan olan, topraktan yaratılan Adem Aleyhisselam'a secde edildiği için Allah'ın katındaki en kıymetli mahluk insandır. Eğer insanın da var olduğu bir ortamda başka bir mahluka secde edilseydi Allah'ın emriyle, o insan, o varlık insandan üstün olacaktı. Ama Adem Aleyhisselam'a secde ediliyor. Bu sebeple biz insanlar cinlerden de, meleklerden de, şeytanlardan da Allah-u Teala'nın indinde üstün mahluklarız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepsi bu kadar mı? Hayır, değil. Muhtevasında vücutlarından birisi ruh olan, Allah'tan gelen ve Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruh taşıyan kainattaki tek varlık insandır. Allah'tan bir emanetin sahibi ve Allah'a dönecek olan bir emanetin sahibi insan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olmadan evvel bir emanet vardı sizde, ruhunuz. Ama tabi olduğunuz zaman sizlerden ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Başınızın üzerinde ise devrin imamının ruhu oluştu. Gene bir ruh var sizinle beraber ama içinizde değil, dışınızda. Bu sebeple dışarıdan kontrol ediyor nefsinizin afetlerini ve nefsinize azap veren odur. Nefsinize huzur veren de odur. Öyleyse üstün olan insandır. Neden insandır üstün olan? Sizler için söylüyorum sevgili kardeşlerim, sizler insansınız. Allah'ın yarattığı bütün başka mahluklardan üstün olduğunuzu bilmenizi istiyorum. İnsan bütün bitkilerden üstündür. Herkes tamam der tabii. Bütün hayvanlardan üstündür. Kuşlardan, balıklardan üstündür. Tamam, tamam. Ama insan cinlerden de meleklerden de üstündür. Allah'ın yeryüzündeki varisidir. Bunun için üstündür. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Bunun için üstündür. Yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk insandır.
bütün kainat her şeyiyle, bütün yerler, gökler, ikisinin arasındakiler hepsi insan için yaratılmıştır. Yerler, gökler, ikisinin arasındakiler ve o yerlerde ve göklerde ve onların ikisinin arasındakilerde yaşayan bütün mahlukat insan için yaratılmıştır. Öyleyse çok hamd edin, şükredin Allah-u Teala'yı ki sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Bizler bir bitki olabilirdik. Allah-u Teala bizleri bir bitki olarak yaratabilirdi. Bir kuş olarak, bir balık olarak, bir hayvan olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yarattı. Öyleyse Allah-u Teala'ya sadece insan olarak yaratıldığımız için ne kadar çok şükretmemiz, hamd etmemiz lazım. Ne diyor Câziye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey, canlısıyla, cansızıyla her şey biz insanlar için yaratılmış.

Allah'ın zatına geri dönmesi lazım gelen bir emanet taşıyoruz. Ruh. Sadece biz insanlar, insandan başka hiçbir mahlukta bu ruh mevcut değil. Öyleyse bizim vücudumuzun mekan olduğu bir varlık, ruhumuz, onu Allah'a gönderdiğimiz zaman bizden ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'ın zatı aynı ruha mekan oluyor. Zaten o ruh bize gelmeden evvel, Allah Teala tarafından üfürülmeden evvel Allah'taydı. Ve döneceği yer gene Allah. Allah sonsuz hayatın sahibidir. Biz insanlarsa hudutlu bir hayatın, mahdut bir hayatın sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki öyleyiz. Allah Teala neyi yapmışsa, nasıl yapmışsa, her yaptığı mutlaka en güzelidir. Ben ise hepiniz kendi prototipinizin en güzel örneğisiniz. İnsan olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Dünyanın varisi olmak, Allah'a şükretmek için bir büyük vesile. Yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olmak, Allah'a şükretmek için büyük bir vesile. Ruh sahibi olmak, her biri ayrı ayrı bir kıymet. Sevgili kardeşlerim, Allah'a en yakın varlık olarak yaratıldınız, insan. Allah'ın en büyük mükafatlarına layık bir yaratık. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. En üstün, biz insanları yaratmış Allah-u Teala. Ve kainattaki ibadet eden her türlü varlığa ibadetinin gerçek hudutlarını gösteren, öğreten netice itibariyle bir insandır. Öyleyse Allah Teala insan olarak yarattığı bu mahlukunu en çok sevdiği mahluk olarak yaratıyor. Eğer biz insanlardan daha fazla sevdiği bir mahluk olsaydı Allah Teala'nın, biz o mahluku için yaratılmış olacaktık. Öyleyse bütün mahlukatı bizim için yarattığını söylüyor. Öyleyse şeksiz şüphesiz Allah'ın en çok sevdiği, en üstün tuttuğu mahluk biz insanlarız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bazdan gelin beraberce yola çıkalım. El ele tutuşalım. Önümüzdeki şu yeşilliğe doğru, deryaya doğru yürüyelim. Güneşin altında Allah'ı düşünerek. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Her şey sizlerle öylesine güzel ki, bu güzelliğin içinde eriyorum, yok oluyorum. Hamdolsun ki sizler varsınız. Hamdolsun ki Allah bizleri yarattı. Hepimizi.
Ve zamanın bu parçasında bu dünya adı verilen gezegende hayata geldik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hidayet çağında Allah Teala bizi hayatta kıldı. Asrı hidayette yaşıyoruz. Bütün dünyaya ve kainata hidayetin öğretileceği yer, merkez burası. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd ve şükretmemiz lazım ki onun dostları olmaya layık görülmüşüz. Çok hamd etmek ve şükretmek için geçerli sebep değil mi? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmış, Allah'a ulaşmış, Allah'ın evliyası olmuşsunuz. Mutlulukları yaşamak için en güzel sebebe sahip olmuşsunuz. Sonra mı çoğunuz böyle bir olaydan sonra, vuslattan sonra Allah'a tevekkül etmeyi başarmışsınız. Bir kısmınız tevekkül etmeyi başaramamışsınız. Eğer irşat makamından ve Allah'tan ve Allah'ın ayetlerinden bir şüpheniz yoksa fıska düşmezsiniz. Ama mutluluğunuz yavaş yavaş azalır. Kimler için söylüyorum bunu? Allah'a ulaştıktan sonra zikirlerini aksatanlar, namazlarını aksatanlar, Allah ile ilişkilerinde zayıflayanlara söylüyorum. O kardeşlerimiz, eğer irşat makamından bir, Allah'ın ayetlerinden iki, Allah'tan üç, şüphede değillerse, böyle bir şüpheleri yoksa, o zaman fıska düşmeleri söz konusu olmaz. Allah Teala fıska düşenlerin özelliklerini böyle veriyor. Allah'tan şüpheye düşenler, Resullerinden şüpheye düşenler ve Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşenler. Şüphe söz konusuysa velayet kalmaz. Evliyalık makamı elinizden derhal alınır. Her şey aslına rücu eder. Ne olur? Açılmış olan gözlerinizdeki hicab-ı mestüre geri gelir. Kulaklarınızdaki vakra yeniden konulur. Kalbinizdeki ekinet yeniden yerine konur. Allah'ın nur kapısı Allah'a döndürülmüşken tekrar aşağı döndürülür. Kalbinizin mührü açık olan mührünün açılmasıyla kalbinizdeki iman kelimesi alınır, yerine küfür kelimesi yazılır. Başınızın üzerinden devrin imamının ruhu alınır ve sizin ruhunuz vücudunuza geri döndürülür. Sevaba döndürmüş olan bütün dereceleriniz tekrar günaha döner. Allah Teala size 1'e 100 vermeye başlamıştı. 1'e 700'e kadar da çıkarmıştı bunu. Tekrar 1'e 10'a geri dönersiniz. Göğsünüzden kalbinize açılan yol kapatılır. Her şey aslına rücu eder. Allah'a açılması lazım gelen, kapalı olan ama açılmış olan sistemler tekrar kapatılır. Her şey
başa döner. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederim ki insan olarak yaratıldık. Ve bundan daha çok hamd teşekkür ederim ki herhangi bir insan değiliz. Allah'ın öğretisine muhatap olmuş bir toplulukuz. Allah'ın öğretim yaptığı, Allah'ın öğrettiği bir ilmin sahibiyiz. Öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Allah'ı biliyoruz. Ona iman ediyoruz. Ve onu görmek şerefine nail olduk. Siz de olacaksınız. O zaman daha çok hamd ve şükredeceksiniz. Gök katlarını görmeye başladığınız zaman zevkinizi şimdiden yaşıyor gibiyim. Allah'a ne kadar şükredeceksiniz gözyaşlarıyla, kalp gözünüzü açtı da size bütün gök katlarını gösterdi diye. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, siz Allah'ın dostusunuz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olduğunuz an, kısa bir zaman sonra Allah'ın dostu yani velisi olmak şerefine erdiniz. Birkaç aylık, 5-6 aylık bir zaman parçası içerisinde 33 bin zikirle 7 gök katını açtınız ve Allah-u Teala'ya ulaştınız. Zikir yapıyorsunuz. Zikir yapmanın o büyük hazzını yaşıyorsunuz. Alelade bir insan değilsiniz. Allah'ın evliyası olduğunuz anda Allah'ın artık bir sevgilisisiniz. Allah sizi seviyor. Nasıl oldu? Seviyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'ın bir sevgilisi olmak, Allah-u Teala tarafından sevilmek bir büyük olay değil mi? Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliğin dizaynı içerisinde Allah'ın size karşı bir de özel bir sevgisi varsa, onun bir sevgilisiyseniz, Allah'ın bütün evliyaları Allah'ın sevgilisidir. Siz Allah'ı seversiniz, Allah da sizi sever. Onun sizleri seviyor olması, onun açısından size verilen bir şereftir. Kim Allah'ı severse Allah tarafından sevilir. Ve sevmesi de, Allah tarafından sevilmesi de bir ayrıcalıktır. Bir onurdur. Bir şereftir. Öyleyse gelin Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, şükredelim sevgili kardeşlerim. Bu çatının altındayız. Mihr çatısının. Mihr biliyorsunuz, Acemce güneş demek. Hidayet güneşinin çatısı altındayız. Hidayet çağının sahibiyiz. Bizler, sevgili kardeşlerim, hepimiz, bize emanet edildi hidayet müessesesi. Öyleyse sevinmez miyiz? Allah-u Teala'nın bu şerefe layık gördüğü bizler, hidayet çağının mimarları, tayin kimseye ait değildir, sadece Allah'a aittir. Mührü dilediğine verir. Öyleyse
bu çağa hidayet çağı buyurmuşsa, hidayetin öğretilmesi görevini bize vermişse, hidayet çağının sahibi kılınmışsak, sizlerle birlikte bir bütün oluşturuyorsak, bizler birer güneşsek, meşaleysek, ışıksak, öyleyse şükredecek ne kadar çok şeyimiz var. Görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Görmüyor musunuz ışığı? Gözlerinizi kapatın ve ışığı görmeye çalışın. Oradan uzaktan iki gözünüze ayrılarak iki tane ışık geldiğini göreceksiniz. Allah'a çok şükredeceksiniz. İki ışığın birleştiği yeri göreceksiniz. Her şey ne kadar güzel değil mi sevgili kardeşlerim? İki ışık hüzmesini görenler, sizlere sesleniyorum. Kalp gözünün sahipleri. Gözlerinizi kapattığınız zaman, biraz sıktığınız zaman gözlerinizi, gözlerinizin içinde aydınlık oluşmaya başlamışsa tamamdır. Nurlar sizindir. Nurların sahibi kılındınız. İki parmağınızla gözlerinizi bastırdığınız zaman bir ışık doluyorsa, karanlık ortamı bir ışık yok ediyorsa bir nur, işte o Allah'ın nurudur. Gözlerinizin Allah tarafından verilen nurudur. O benim gözümün nuru kardeşlerim. Size böyle hitap etmek ne kadar büyük bir zevk biliyor musunuz? O benim gözümün nuru kardeşlerim. Allah'ın sevgilileri, dostları, geleceğin ışıltılı mimarları. Gelecekte Türkiye bu kötü şartlarını devam ettirmeyecek. Ait olduğu yerde olacak. O zaman daha mutlu olacaksınız. Daha bir yakın olacaksınız Allah'a. Allah'ın nurunda daha bir huzurla, daha bir mutlulukla var olacaksınız. Yerler, gökler sizin olacak. Sevgili kardeşlerim, insanlar birçok konuyu erişilmez olarak mütalaa ederler. Öyle olmakta haklıdırlar. Öyle mütalaa etmekte. Çünkü bilmiyorlar. Öğretileri Allah tarafından değil, kitaplar onların ilmi öğrendiği yer, Allah değil, kitaplar. Öyleyse o kitaplardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim, şu kainattaki en büyük hazinedir. Ve insanları Kur'an-ı Kerim'den ayırmak için, başka kitapları baş tacı etmeleri için İblis 14 asırdan beri olağanüstü bir gayretin sahibi. Bu mahluk sinsi ve çok zeki. Muhakeme kabiliyeti çok yüksek.
ikna etmek kabiliyeti çok yüksek. Taklit kabiliyeti çok yüksek. İçinizdeki o size ait olan sesi, iç sesinizi taklit etmekte büyük bir maharetin sahibi. Sizi aldatabilmek için her zaman hazır. Bir tek gayesi var, sizi ve etrafınızdaki insanları sizin vasıtanızla mutsuz etmek. Etrafınızdaki insanları mutsuz etmek, her biri vasıtasıyla sizi mutsuz etmek. Nasıl Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyorsa, mutluluğunuz için varsa, sizi mutlu olmanız için yaratmışsa, İblis de bir yaratık ama sizi mutsuz etmek için var. Allah sizi mutlu etmek için yarattığı için, yarattığı cihetle o sizi mutsuz kılmak ister. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler bir bütünüz. Siz, biz ve Allah. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki hep onun gösterdiklerini hayranlıkla izlemekteyim. Onu da. Sevgili kardeşlerim, bir gün gökleri göreceksiniz. Size anlattığım bütün gök katlarını birer birer size de gösterecek. O zamanki halinizi görmek istiyorum. Mutluluktan uçacaksınız. Allah'ın bu büyük lütfuna mazhar olduğunuz için. Kalp gözünüzün açılması ve size yedi gök katını Allah-u Teala'nın teker teker göstermesi Allah'ın bir lütfudur. Önce devrin imamının dergahını gösterir. Bir altın para kümesi gösterecek. Onarlık sıralar halinde oturmuş, önlerinde rahleler olan, üzerlerinde de Kur'an-ı Kerimler olan insan ruhları sırasını gösterecek. Orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı de göreceksiniz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı da göreceksiniz. Orada devrin imamını da göreceksiniz. Yedinci kata çıkan ruhlarla birlikte. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi bir büyük zevkler kumkumasıdır, şelalesidir, gök kuşağıdır. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri yaşamanızı ne kadar çok istiyorum biliyor musunuz? Gördüğünüz zaman daha bir sağlam basacaksınız yere. Ben Allah'ın güvendiği biriyim diyeceksiniz. Ki benim kalp gözümü açtı, bana gökleri gösterdi. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, onun güvenine mazhar olmak, bir vazifeyle yükümlenmek ve yavaş yavaş onu severken aşık olmak, ondan sonra da ona hayran olmak ve neticede onun kölesi olmak ve kainatın en büyük şerefinin bu olduğunu idrak etmek, Allah'ın azatsız kölesi olmak, imamet görevinin sahibi olmak,
Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Ne kadar çok insan var biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ı hiç tanımayan, yokmuşsa neden? Ve şu dünyadaki kısır taleplerle hayatını geçiren, üstelik de kendine zindan ederek geçiren milyonlarca insan yaşıyor. Hayır, milyarlarca. Milyonlarca insan bizim ülkemizde yaşıyor. Dünyada ise 7 milyar insan. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyor insanlar. Şair ne demiş? Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Biz de diyoruz ki ol insanlar ki dünya içredir, dünyayı bilmezler. Bu dünyayı fizikten ibaret bir hüviyet içerisinde görenler, idrakleri o kadar olanlardır. Allah Teala öğretmemiş ki öğrensinler. Allah Teala kalp gözlerini açmamış ki görsünler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. İhtiyacınız, gayretinizi arttırır. Artan gayretiniz himmeti davet eder. Himmet nusreti davet eder. Nusret iştiyakinizi arttırır. Artan iştiyak liyakatinizi arttırır. Artan liyakatiniz mükafatınızı arttırır. Bu dizi içerisinde her safhada siz varsınız. Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok tanıyan sizler. Bütün gök katlarını birer birer sizlere de gösterecek. Her katta neler yapıldığını göreceksiniz. Renkli filmlerin renklerinden çok daha güzel, bu dünyada ulaşamayacağınız güzel renkler içerisinde bir kainat dizaynı göreceksiniz. Sonra Adem'den, yokluktan geriye baktıracak ve kainatı göreceksiniz. Bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ve ilim ilim dedikleri şeyin Allah'ın size verdikleri yanında çok güdük kaldığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi gene O'dur, Allah'tır. İşte buradan öyle görünüyor. Her şey çok güzel görünüyor. Allah'ın nurunda, O'nun aydınlığında, O'nun dostu olmanın şerefine sahip olmak ve O'nun sağladığı mutluluğun sahibi olmak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı istiyor. Bunun için bunca mukaddes kitap indirmiş. Her nebisine mutlaka kitap vermiş Allah Teala. Ne kadar nebi geçmişse, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Yakup, Hazreti Davud, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem,
hepsine şeriat kitapları vermiş. Onlar Nebi, yani Acemce adıyla peygamber. Hepsi aynı zamanda Resul. Bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller aynı zamanda peygamber değildir. Allah-u Teala'nın ilmini öğrenmeden insanlara ahkam kesen bir sürü alim olduğunu iddia eden insan yaşıyor. Yaşamış her devirde. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala öylesine güzel yaratmış ki her şeyi. O güzelliğin içinde kendinizi hep kaybedeceksiniz. Gelecek, yokluk, göreceksiniz onları. O güzelliklerin hepsini yaşayacaksınız. Kader hücrelerinizi göreceksiniz. Böyle bir dizayn içerisinde en kıymetli duyunun sevmek olduğunu öğreneceksiniz. Her şeyin sevgiye dayalı olduğunu öğreneceksiniz. Sevgiyi yaşayacaksınız. Çağlayanlarca sevgi. Yumak yumak, kucak kucak sevgiyi yaşayacaksınız. Onu çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Ama sonunda hayran olacaksınız. Hep hayranlığınız devam edecek. Ölene kadar mı? Hayır, değil. Ondan sonra da devam edecek. Allah'ın cennetinde de hep devam edecek. Sonsuza kadar. Sevgili kardeşlerim, zaten ölmek diye bir şeyden korkarlar insanlar ama aslında kıyamet günü herkes bu bedenleriyle, fizik bedenleriyle yeniden var olacak. Gerçi fizik bedenleri bu var olmadan sonra enerji beden haline dönüşecek ama var olacaklar. Yani ölüm bir son değil sevgili kardeşlerim. Ölümü düşünerek korkan insanlara sesleniyorum. Hayır, ölüm bir son değil. Öldüğünüz zaman göreceksiniz ki fizik vücudunuz öldü. Ama siz nefs olarak yaşamakta devam ediyorsunuz. Berzah alemine gideceksiniz. Ama fizik vücudunuza o vücuttan ayrılarak dışarıdan bakacaksınız. Onun ölmesi sizin yaşamanıza engel teşkil etmeyecek. Kaldı ki onun için de ölüm bir son değil. Çünkü zaman ölmeden evvel mevcut olduğunuz noktaya, ölmeden evvelki noktaya tekrar geri dönecek. Geri döndüğü zaman gene canlanacaksınız. Hiç ölmemişsiniz gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nasıl hayranlık duymazsınız Allah-u Teala'ya? Mahkeme-i Kübra'da size en ufak bir adaletsizlik yapılması mümkün değildir. Hayatınız boyunca hayatınızın her saniyesi filme alınır. Üç boyutlu bir filme. Yetmez. Düşünceleriniz de üç boyutlu bir filme alınır. Ve Kiramen Katib'in meleklerinin ellerinde bulunan mizan
hayatınızın her saniyesinde sizin amel defterinize bir şeyler yazar. Kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri. Bu mizan şaşmaz bir dizayn taşır. Dünyada ve kainatta mevcut olan veya olabilecek bütün sistemleri bu mizan ihtiva eder ve bütün alternatifleriyle her olayınızda ne kadar taammüt var? Yani neyi kastettiniz? Hedefiniz neydi? Düşünce platformunuzda bu belli. Neyi vücuda getirdiniz? O da belli. Bir insan başka birini taammüden öldürmeyi planlayarak öldürmüş mü? Bütün boyutlarıyla belli. Çünkü düşünce platformunda evvela o düşünce şekilleniyor. Sonra da düşüncenin neticesi olarak başka birisinin ölümü. İnsanların sizi suçlu zannettiği ama hiç suçunuz olmayan bütün olaylar orada açık ve kesin olarak ortaya çıkacaktır. Çünkü düşünceniz de filme alındığı cihetle insanların sanası değil, düşünceniz ve fiiliyatınız orada hükümrandır. O düşüncenin sahibi olarak siz ne yaptınız? Sevgili kardeşlerim, adaletin ne olduğunu o gün öğreneceksiniz. Orada. İşte Mahkeme-i Kübra dediğimiz zaman bir mahkeme, hakim, avukat, müdde-i umumi, yani yargıç ve savcı, böyle şeyler yok Mahkeme-i Kübra'da. Sadece siz

yeşil rakamlardır ve pozitiftir, artıdır, zaittir. Bunlar kazandığınız derecelerdir. Allah'ın emrettiklerini yaptığınız zaman, yasak ettiklerini yapmadığınız zaman devamlı derece kazanırsınız. Sol tarafınızdaki rakamlar negatif rakamlardır. Allah'ın emirlerini yapmadığınız zaman, yasaklarını işlediğiniz zaman derece kaybedersiniz. Yani negatif, yani nakıs, yani eksi dereceler kazanırsınız. İşte böyle bir dizayn içinde kıyamet günü hayat filminizi göreceksiniz. Göreceksiniz ki size kıl kadar haksızlık edilmemiş, zulmedilmemiş. Hiçbir derecat kaybınız hak etmeden oluşmamış. Öyleyse bütün güzellikler sevgili kardeşlerim, hepsi sizin için. Her şeyi en güzel standartlarda düşünün. Hiç kimseye en ufak bir adaletsizliğin yapılmasının mümkün olmadığı bir ilahi adalet mekanizması. Hangi olayda ne kadar taammüt var, ne kadar tasarlamışsınız ve ne kadar yanlış şeyler tatbik etmişsiniz, hepsi belli. Hiçbir günahınız olmadan, tasarlamadan başka birine, farkına bile varmadığınız bir kötülüğünüz dokunmuşsa, bundan düşünce sisteminiz haberdar olmadığı cihetle size negatif derecelerin yazılmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi suçlu görmek için mutlak olarak iradenizin devreye girmesini temel şart kabul eder. Bir basit misal verelim. Bir adam silahını temizlerken silah elinden düşüyor. Namludan çıkan kurşun, bir kurşun varmış namlu zaten tabancada. Tetik bir yere takılıyor. Namludan çıkan kurşun bir kişiyi öldürüyor. Bu kişi o adamı öldürmemiştir. Öldürmek diye bir kastı yoktur. Düşüncesi orada açık bir şekilde göründüğü için böyle bir kastinin olmadığı açık ve kesin bir şekilde anlaşılacaktır. Peki bu adam birinin ölümüne sebebiyet vermiş, derecat kaybetmeyecek midir? Dikkatsizliği sebebiyle kaybedecektir. O kadar. Adam öldürmesi sebebiyle değil. Kasten adam öldüren birisinin kaybettiği derecatla, dikkatsizlik sebebiyle kasıt olmaksızın birinin ölümüne sebebiyet veren kişi arasında Allah-u Teala'nın dinde büyük fark var. Ama dünyada hiçbir hakim bir insanın ne ölçüde suçlu olduğu konusunda hakikati tam olarak bilemez. Hep karinelere göre hareket edip karar vermek mecburiyetindedir. Şahitleri dinleyecektir. Olayı şekillendirecektir. Ona göre hüküm verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah el-adl esmasının sahibidir. Adaletin kainat temsilcisidir. Allah Teala el-hak esmasının sahibidir. Hakkın gerçek temsilcisidir. Biliyorsunuz ki hak enfüsi bir statüyü içerir. Herkesin şahsi hakkı vardır. Ama adalet hakkın çiğnendiği yerde, haksızlığın var olduğu yerde iki tarafın haklarını tespit etmek üzere

mutlaka vücut bulması lazım gelen bir sonuç fonksiyonudur. Öyleyse sonucu adalet verecektir. Bu sebeple kıstla, yani adaletle davranmak hakimlerin temel görevidir. Uzunca bir süre kadılık yapan Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanefi Hazretleri hakimlik mi diyor, kadılık mı? Ateşten bir gömlekmiş diyor. Sevgili kardeşlerim, her kararında mutlaka Allah'a sorarak karar vermesine rağmen gene de o sorumluluk hissini bütün boyutlarıyla yaşamış. Ateşten gömlek diyor. Ve şimdi bakıyorsunuz adalet müessesesine. Her şey ne kadar değişmiş zaman içinde sevgili kardeşlerim. Ama her şey, unutmayın can dostlarım, gönül dostlarım, her şey sizlerle güzel. Siz varsınız. Hamdolsun ki beraberiz. Gene Allah'a sonsuz hamdolsun ki biz de varız. Şu dünya hayatını yaşıyoruz beraberce. Paylaşacağımız o kadar güzel anılarımız var ki sevgili kardeşlerim. İşte burada bu kasette bizi seyrediyorsunuz, dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Sizler ve biz ve Allah hepimiz bir aradayız ve onun bir müstesna güzelliğini yaşıyoruz beraberce. Mutluluk denilen şey iç dünyanızda huzur, işte bu sulh ve sükun hali olmalı. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, yani nefsinizin bütün afetleri yok olmuş, ruhunuzun bütün hasretlerinin eşitleri nefsinizin kalbini doldurmuş, nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmışlar. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış aleminizde başka insanlarla kavgayı bitirmişsiniz. Siz onlara düşman değilsiniz. Düşman olmanız artık mümkün değil. Ama onlar size düşman olabilirler. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için hiç kimseye kötü davranamazsınız. Onların huzursuzluk duyacakları davranış biçimlerinde bulunamazsınız. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri sizin olur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dış aleminizde de bir gün kavgayı bitireceksiniz. Bu başkalarının size düşman olmaması manasına gelmez. Ama sizin dış dünyanızda sizin düşman olabileceğiniz kimse kalmamıştır. Düşmanlık diye bir his iç dünyanızda mevcut değildir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık, bunlar sizde hiç kalmayacaktır daimi zikre ulaştığınız zaman. Böylece dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşacaksınız. Sonra da Allah'ın emirler cephesi mi,
bütün emirleri gerçekleştiren bir insansınız. Daimi zikre ulaşmışsınız. Yasaklar cephesi mi? Bütün yasaklara riayet ediyorsunuz. Nefsinizle ruhunuzdan bir uyum halinde Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememekte el birliği ediyorlar. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali Allah'ın emirlerinde de nehirlerinde de. Eğer bütün bunlar birer vakaysa işte o zaman siz iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir akşam daha beraber olduk. Bir öğlen daha beraber olduk demek daha doğru. Bir defa daha bir beraberlik, bir defa daha mutluluğun beraberce yaşanması. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed eczulahi feşhü. Ve anirrahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşani vel münkeri ve ala zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara, sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan nehyeder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Dindeki en büyük ibadetin hep namaz olduğu zannedilir. Eteden beri böyle söylenir. Namaz dinin direğidir. Gerçekten de öyledir. Namaz dinin direğidir. Ama direk bir çadır olmadığı takdirde bir işe yaramıyor. Zikir de dinin çadırıdır. Gerçekten çadır kelimesi burada tam olarak oturuyor yerlerine. Çünkü zikir gerçek bir koruyucudur. İnsanların nefslerindeki afetleri yok ettiği için, onun yerine ruhun hasletlerini getirdiği için, davranış biçimlerinde en üst seviyede etken olan nefsin tezkiyesi ve tasfiyesidir. Öyleyse koruyucu mu? Tam anlamıyla. İşte Allah Teala Adem Aleyhisselam için diyor ki, o takva zırhını kuşandı diyor. Sonunda Hazreti Adem bir peygamber olarak takva zırhını, takva elbisesini giymiş. Takva elbisesi giymek daimi zikrin sahibi olmak demektir. Takvanın, ekber takvanın, azim takvanın sahibi olmak demektir. Hayatının hiçbir saniyesinde zikirsiz bir anı geçmemek demektir. Zikrin bu en üst boyutlarında daimi zikir, külli zikir ve tesbih söz konusudur. Öyleyse zikir başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. Ve bu en büyük ibadet bizi mutlak olarak bir yerlere taşır. Evvela cennet mutluluğuna taşır. Sonra da dünya mutluluğuna taşır. Cennet mutluluğuna nasıl taşır? Ne zaman nefsimizin içindeki afetlerin yarısından fazlasını yok edebilirsek, zikirden başka bir silah yoktur elimizde, ve ruhumuzun hasretlerini yarıdan daha fazla nefsimizin kalbine taşırsak, oraya monte edersek, nefsimizin kalbi yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolar. Ve böylece tezkiye oluruz. Bu safa tezkiye safhasıdır. Neyle oldu? Zikirle oldu. Bu safada, yani nefsimizin kalbindeki o kapkaranlık olan afetlerin yarıdan daha fazlasının gitmesi, %51'inin gitmesi, onun yerine ruhun hasretlerinin gelmesi olayına Kur'an-ı Kerim ne diyor? Nefs tezkiyesi diyor. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi ebediyen tezkiye edemezsiniz. Demek ki bu tezkiyeyi sağlayan unsur iki tane, en az iki tane nur. Ama aslında rahmetle fal ve salavat bir üçlü oluşturuyor. Daha başka bir ifadeyle rahmetle fazl, rahmetle salavat. Rahmetler kargo uçakları gibidir. Öyleyse dizaynı ona göre yapalım. Allah-u Teala'nın zikirden muradı nedir? Allah'ın zikirden muradı, zikrin Allah'ın katından indirdiği rahmet, fazl ve salavat isimli nurlardır.
Öyleyse rahmetin, fazlın ve salavatın nefsimizin kalbinde bir görev ifade etmesi söz konusu. Acaba nefs tezkiyesi dediğimiz olay zikrin neyi sağladığını göstermesi açısından nasıl bir olgudur? Nefsimizin kalbinde Allah'ın nurlarının dolması, dolması ve dolması söz konusudur. Öyleyse nefsimizin kalbine başlangıçta bakarsak şunu görüyoruz. Nefsimizin kalbi baştan sona kadar afetlerle doludur. Sadece afetler. Nefsimizin kalbinde tam 19 grup afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, yalan, isyan, düşmanlık. Tam 19 tane afet nefsimizin kalbini tamamen kuşatmış durumda. Bu afetler karanlıklarla temsil olunur. Ve bütün insanların kalplerinde doğuşlarından itibaren küfür yazısı yazar. Bu yazıya dikkatle bakın, bu küfür yazısına dikkatle bakın. Bütün insanların kalbinde başlangıçta sadece bu yazı vardır. Bütün insanlar kalplerindeki 19 afetle birlikte doğarlar. Ve 19 tane afet nefsin kalbini kapkaranlık bir dünya haline getirmiştir. Karanlık olması eşyanın tabiyeden son derece uygundur. Çünkü bütün insanların kalbinde karanlıkları kendisine çeken bir çekim gücü var. Bu kelimenin adı küfür. Allah Teala bir insan mürşidine ulaştığı zaman onun kalbindeki mührü açıyor, kalbin içindeki küfrü alıyor ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Üç işlem yapıyor, son üç işlem. Nefsin kalbinde bir insanın nefs tezkiyesine başlaması için, zikrin onun iç dünyasında bir birikim oluşturabilmesi için o kişinin mutlaka mürşidine ulaşması lazım. Nefsinin kalbinde bu işlemin mutlaka gerçekleşmesi lazım. Hangi işlem? Nefsin kalbine nurların dolması işlemi. İşte bunu sağlayan müessesenin adı zikirdir. Dikkat edin, kalbinizde sadece iki türlü işlem gerçekleşebilir. Ya doğuştan olduğu gibi bütün ömrünüz boyunca nefsinizin kalbi karanlıklarla tamamen kaplanmış olarak kalır. Nefsinizin kalbi kapkaranlıktır. Tamamen afetlerden oluşmuştur. Afetlerle doludur. Ve sizi sadece şerre davet eder. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey bütün insanlar için şunu ifade ediyor. İnsanoğlunun kalbi başlangıçta kapkaranlık. Sadece karanlıklarla temsil edilen afetler var. Başka hiçbir şey yok. Zaten başka bir şeyi oluşturmak da mümkün değil. Çünkü nefsin kalbinde karanlıkları kendisine çeken ama nurları iten bir olgu var. Küfür kelimesi. Kaldı ki zaten o görev yapmasa bile kişinin kalbine Allah'ın nurunun girmesi mümkün değil. İki sebepten değil. Bir, kalp mühürlü. İki, Allah-u Teala daha henüz kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmamış. Öyleyse ne demek istiyoruz? Görüyorsunuz ki adım adım konuya giriyoruz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bir insanın nefsinin kalbi kapkaranlıktır. Nefsinin kalbi mühürlüdür. Ve o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açılmamıştır. Öyleyse başlangıç noktasında nefsin kalbine baktığımız zaman nefsin kalbinin tamamen karanlıklardan oluştuğunu görüyoruz. Öyleyse bu kapkaranlık nefs kalbi bütün insanlar için bir değişiklik göstermez. Bütün insanlarda 19 tane afet mevcuttur. Bu afetlerin
toplamı eğer Allah-u Teala bir ortalama rakam üzerinden hareket etmişse, mesela her afete onlar puan vermişse, eğer ortalama 10 rakamıysa, bütün afetler onlar puandan dağıtım olsaydı 190 puan edecek diye Allah-u Teala bütün insanları bu yüksek 190 puan üzerinden yaratır. Ama ne yazık ki afetler arasında bir eşitlik katiyen söz konusu değildir. Herkesin karakterinin başkalarından farklı olmasının arkasında da bu afetlerin hasbelkader dağılımı yatar. Bütün insanların da nefsin afetler arasında başkalarına benzemeyen bir değişik olay vardır. Biz tabi 10 rakamıyla ifade ettik. 19 tane afet, 190 puan eder dedik. Bu 10 rakamını mesela 10 milyon olarak kabul edin. Ve nefsinizin kalbindeki afetler toplamı da 190 bin puan olsun. Böyle bir durumda herkesin ayrı bir yerde ayrı bir özelliği vardır. Herkeste 19 afetin dağılımı mutlaka birbirinden farklıdır. İşte bu farklılık farklı karakterlerin oluşmasına sebebiyet verir. Öyleyse nefsimizin kalbinin başlangıçtan mürşidimize ulaştığımız noktaya kadar neleri ihtiva etmesi lazım geldiğini bir göz atalım. Başlangıçta nefsimizin kalbinde afetler var. Baştan aşağı afetler. Nefsimizin kalbinde küfür kelimesi var. Afetlerin temsil edildiği karanlıkların kalbimize çekilip kalbimize yerleşebilmesi için. Başlangıçta kalbimiz mühürlü. Allah'ın nurlarının biz istemedikçe kalbimize girmesi mümkün olmadığı için. Dikkat edin sevgili izleyiciler. Dikkat edin ki bir insanın kalbi başlangıçta kapkaranlıktır ve rahmet kapısı, Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği nur kapısı mühürlüdür. Peki şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine gireceği kapı açıktır. Onun için Allah Teala bütün insanları başlangıçta şeytanın kulu kabul ediyor. Çünkü şeytanın kapısı daima açıktır. Oradan dilediği kadar karanlığı kalbimize sokar. Hiçbir engel yok. Onun için bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Şeytanın kontrolü altında bir kapı söz konusu. Allah'ın kapısı mı? Orada durun. O kapı sizin talebiniz üzerine açılır. Talebiniz yoksa kapıyı Allah Teala asla açmayacaktır. Öyleyse kim cennete gidecekse kendi iradesiyle Allah yolunda yaptığı gayretlerin sebebiyle o hedefe ulaşmıştır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu gayretlerin arkasından bir hedefe varmaktır. İşte bunun öncüsü kişinin irade yapısıdır. Bir insan kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala onu hiçbir zaman kendisine ulaştırmaz. Hiçbir zaman o kişinin kalbindeki mührü açmaz. Mührün içine de imanı hiçbir zaman yazması söz konusu değildir. O kişi ebediyen kafir olarak kalır. Öyleyse gene şimdi sizinle nefsimizin başlangıçtaki durumuna bakalım. Ne var nefsimizin kalbinde? Bir defa saydığımız 19 tane afet var. Başka ne var? Nefsimizin kalbinde mühür var. Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesine mani oluyor. Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. Hiçbir şey değişmez. O kafirler mümin olmazlar. O kafirlerin kalpleri mühürlüdür. Demek ki insanların kalbinde bir mühür var. Kimlerin kalbinde mühür var? Kafirlerin. Bütün insanlar mı? Evet, istisna olmaksızın bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle duvarlar. İşte burada film kopuyor. Çünkü insanlara zaman içerisinde
emaniye bilgiler ulaştıranlar demişler ki bütün insanlar İslam olarak doğarlar. Sonra anne baba onları kafir yapar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bütün insanların kalplerinde küfür yazdığını, onların kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Kalbinizde başka ne var diye düşünüyorsanız o zaman İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerine bakmamız lazım geliyor beraberce. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen onlara Allah'ın ismini tek tek zikrederek Allah'ın ayetlerini okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman biz onlarla senin aranda hicab-ı mestur adlı bir perde bulundururuz. Bu perde sebebiyle senden nefret ederler, sana karşı muhabbet beslemezler. Onların kulaklarında vakra vardır. Kulakları duyar. Ama onlar senin söylediklerinin özellikle irşada müteallik olan kesimini işitmezler. Yani onların manasına varamazlar kulaklarındaki vakra sebebiyle. Ve onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Habibim sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönüp nefretle oradan uzaklaşırlar. Öyleyse Allah Teala nefretten bahsediyor. Nefreti oluşturan şey nedir? Bütün insanların İrşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mestura adlı gizli perde. Hicab perde demek, mestura da örtülü demek, gizli demek. Bunun bir başka adı gulf olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a senin de bizim aramızda bir engel olmak üzere kalbimizde gulf vardır, bir örtü vardır, bir perde vardır. Demek ki insanların nefslerinin kalbi bir takım özellikler taşıyor. Bu özelliklerin, karanlıkların, perdelerin kalkabilmesi ancak kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Konumuza gelene kadar olan safhayı kısaca hemen açıklayalım. Bir insanla Allah arasındaki ilişkilerde tam 28 basamak söz konusudur. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler, mukayese ederler, bir karara varmak üzere bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Herkes tutar. Önemli olan ikinci basamaktan öteye geçebilmektir. Kimler geçebilir? Bu değerlendirmeden sonra Allah'a ulaşmayı bileyenler. İşte İnsanların kurtuluşa başladığı nokta burasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenler birinci ve ikinci basamağı işgal edenlerdir. Hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamazlar. Hiçbir zaman da cennete gitmeleri mümkün değildir. İnsan suresinin Behir suresinin üçüncü ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz insanları hidayete erdirmeye hazırız. Ama dileyen şükredenlerden olur. Dileyen küfredenlerden olur. İşte böyle bir dizaynda bir insanın dilemesi asıl. Ya dilemediği için küfürde kalır, yani küfrü dilemiş olur ya da dilediği için küfürden imana ulaşır. Öyleyse kalbin yapısında sadece iki kelime barınabilir. Bir, başlangıçta bütün insanların kalplerinde küfür kelimesi olur. İki, mürşidine ulaştığı gün kalbin mührü açılır. Ve kalbin içindeki küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınır. Kalbin içine iman kelimesi yazılır. İşte böyle bir olay söz konusu. Kalbin içine imanın yazılması. Şimdi neleri gördük? Kalbin içinde küfür kelimesi var. Bir, kalbin içinde bir sistem var, bir kompütür sistemi. İdrake mani oluyor. Adı ekinnet. Sonra
kalp mühürlü. Sonra bu kalbin içinde irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestüre veya gulf var. Perde var. Örtü var. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu kalpteki sistemlere bir defa daha göz atıyor. Diyor ki Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalete bırakır. Nefslerini kendileri ilah edinenler kimler? Mürşitlerine ulaşmayanlar. Şimdi onların kalplerinden bahsediyor Allah-u Teala. Onların kalpleri vardır. Ama o kalp mühürlüdür. Diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinde sem'i isimli işitme hastası vardır. Ama o da mühürlüdür. Onların kalplerinde basar isimli görme hastası vardır. Ama üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, örtülüdür. Allah-u Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Kalplerinde fuar tasası vardır. Ama onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler. Yani Allah-u Teala ekimnetten bahsediyor. Ekimnetin ona örtü olduğunu. Sonra ne diyor? Onların kalplerinde görme hastası vardır. Ama göremezler. Onların kalplerinde kulaklar vardır. Ama işitemezler. Yani Allah-u Teala demek istiyor ki onlar, o cehenneme gidecek olanlar var ya, cehennemi kendileri için yaratmış insanlar, onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler diyor Allah-u Teala. Öyleyse kalbin başlangıç yapısında muhteva böyle. Sadece karanlıktan oluşan bir kalp var. Her türlü negatif faktör onun iç dünyasında yer almış. İşte zikir odur ki bu nefsimizin kalbinde bir tesir sahası vücuda getiren ve bizi huzursuzluktan huzursuzluğa sürükleyen şu nefsimizdeki afetleri Allah-u Teala elimine etmek için, devre dışı bırakmak için bir formüle sahip. Bu formül uygulama alanına girdiği zaman adı zikir oluyor. Zikir nedir? Zikir, Allah'ın ismini ard arda tekrar etmek. Kalbimizin vaziyetini gördük. Kalbimizdeki başlangıç kademesine itibaren neler olduğuna baktığımız zaman kalbimizin, demek ki nefsimizin kalbinde bir ekinnet var. İdraki önleyen bir müessese. Sonra kalbimizde göz var ama görmüyor, kör. Kalbimizde kulak var ama işitmiyor, sağır. Kalbimizde küfür kelimesi var. Kalbimizde baştan aşağı karanlıklar var. Kalbimizde idraki önleyen ekinnet var. Kalbimizde mühür var. Allah'ın nurlarının içeri girmesine müsaade etmiyor. İşte herkes kulvara eşit şartlarda çıkar. Herkesin kalbi mühürlüdür. Herkesin kalbi %100 karanlıklarla kaplıdır. Herkes kulaklarında vakayla devreye girer. Her şey ondan sonra değişecektir. İşte kalbin bu yapısından neticesine ulaştığımız zaman kalpte görüyoruz? Kalbin baştan aşağı nurlarla dolduğunu, %100 nurlarla dolduğunu görüyoruz. Rabbani kapının tamamen üzerini örten mührün oradan zulmani kapıya ulaşıp daimi olarak orada kaldığını görüyoruz. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman. Böyle olduğu için kalbin kararması mümkün değil. Kalp %100 aydınlanmış, nurlanmış durumda. İşte gecenin gündüze dönüşmesi bu standartta oluyor. Onun için Allah Teala biz geceyi gündüzden çıkarırız, gündüzden geceyi çıkarırız buyuruyor. Öyleyse gündüzden gecenin çıkması, gecenin de gündüzden çıkması
birbirine benzer olayları ifade eder. Bütün insanlar hayata gecede başlarlar. Kalpleri kapkaranlıktır. Sonra yavaş yavaş şafaka kadar, yani zikir başlar. Kalp aydınlanmaya başlar. Bu aydınlığın dizaynı adım adım kişinin kalbini aydınlatır. Yarıya geçtiği zaman nefs tezkiyesine ulaşırsınız. Tamamına ulaştığınız zaman nefsiniz tasfiye olur. Birincisinde nefsinizin kalbinin yarıdan fazlası Allah'ın nurlarıyla dolmuş. Sadece geri kalan kesimler karanlıklardan ibaret olmuştur. Ama sonucuna ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Daimi zikre ulaştığınız zaman. İşte gece gündüz olmuştur. Böyle bir gecenin gündüz olmasından evvel bir tehlike her zaman vardır. Fısk tehlikesi. Böyle bir tehlikeye düştüğünüz zaman Allah-u Teala'nın neden Allah'ın gündüzden geceyi çıkardık dediğini de idrak edersiniz. Çünkü o zaman Allah-u Teala kişinin kalbindeki iman kelimesini tamamen çekip alıyor ve küfür kelimesini tekrar o kalbe koyuyor. Mühürünü açtığı kalbi tekrar mühürlüyor. Netice kalpteki bütün nurların orada kalması mümkün değildir. Çünkü artık iman kelimesi yoktur ki kalpleri muhtevasında toparlayabilsin. Sadece küfür kelimesi vardır. O da iman kelimesinin muhtevasında olan bütün aydınlıkları, Allah'ın nurlarını kapı dışarı eder ve şeytanın karanlıklarını etrafında toplamaya başlar. Öyleyse gündüzden Allah-u Teala geceyi çıkarıyor, geceden gündüzü çıkarıyor. Söylediğim gibi herkes hayatına gece başlar. Bu konuda bizi hedefe götüren şey Allah'ın zikrini yapmaktır. Zikir bir farzdır. Üç farz zikirden bahsediyor Allah-u Teala. Ara sıra zikirden, çok zikirden ve daimi zikirden. Üçü de farzdır. Öyleyse böyle bir dizayna dikkatle bakalım. Allah-u Teala buyuruyor, Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Bununla kalmıyor Allah-u Teala. Bize 8'de bunu söyleyen Allah-u Teala bununla kalmıyor. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîra. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Öyle bir zikir Allah'a zikret ki çok zikir olsun. Yani Allah'ı çok zikret diyor Allah-u Teala. Bu da son değil. Nisa 103'te Allah-u Teala konuyu tamamlıyor. Feskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yaparken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse zikir, çok zikir ve daimi zikir hepsi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ha, bizim sevgili din adamlarımız mı? Onlara göre farz değil. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikrin farz olduğunu göremezsiniz. Yok, böyle bir şey yok. 14 asırda devreden tamamen çıkmış. Sevgili izleyiciler, düşünebiliyor musunuz? 14 asır evvel ister ensar olsun, ister muhacirin olsun, her iki tarafta bulunanlar da, yani ensar Medine'deki yardımcılar, muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, her iki grup da daimi zikrin sahibi olmuşlar. Çünkü Allah-u Teala onların hepsinin sabikun olduğunu söylüyor. Sabikun'un, yani hayırda yapılan müsabakalarda birinci, ikinci ve üçüncü gelenlerin muhtevaları, salah makamının sahibi olmak birinci grup, ihlas makamının sahibi olmak ikinci grup ve üçüncü grupta ulul elbab, daimi zikrin sahipleri. Hepsi müştereken aynı standartta daimi zikir açısından. Hepsi daimi zikirdeler. Öyleyse
zikrin oluşturduğu bir dizaynı görüyoruz. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. İşte kim Allah'ın ismini böyle Allah, Allah, Allah diye tekrar ederse o kişi zikir yapıyor. Ne olur? Kalpte 7 tane işlem tamamladıktan sonra ne olduğuna beraberce bakalım. Ne vardı kalbimizde? İkindet vardı. Birinci işlem. Allah Teala ikindeti alıyor kalbimizden ve yerine ihmat koyuyor. İşte Allah Teala bu hususu açıklığa kavuşturmuş. Nefsimizin kalbinin içine ihmat koyuyor Allah Teala. Hac suresi 54. ayet-i kerime kalbimizdeki ikindeti alıyor. İdraki önleyen kompütür sistemini alıyor. İdraki sağlayan başka bir kompütür sistemi getiriyor. Şeytani bir kompütür sistemini alıyor. Rabbani bir kompütür sistemi koyuyor. Böylece nefsimizin kalbindeki birinci işlem ikindetin alınması, ikinci işlem ihbatın konulması. Sonra Allah Teala sünnetullah ile kalbimize ulaşıyor. Ve kalbimizin mührünü Allah'a çeviriyor. Şeytana dönük konumda olan karanlıklar aşağıdan nefsimizin kalbine dalarlar. Nefsimizin nur kapısını, nefsimizin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Yani bir silindir şeklinde düşünürseniz silindiri düzgün hale getiriyor. Nur kapısı artık Allah'a dönüktür. Neden? Çünkü Allah Teala nurlarını yukarıdan aşağı inzal ettiğini söylüyor. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Zümer 23'te Allah-u Teala'nın söylediği şey, Allah nurlarını kitaba ve kitabın içindeki sözlere benzer bir şekilde, nasıl kitapla içindeki sözler bir ikili oluşturuyorsa, birisi zarfsa kitap, öteki mazrufsa kitabın içindeki sözler, Allah nurlarını ikişer ikişer gönderir. Birisi zarftır, bu nurlardan, iki tane nurdan bir tanesi, yani Allah'ın rahmeti, kargo uçağıdır, zarftır. Onun muhtevasında getirdiği, yüklenerek getirdiği ise iki grup nurdur. Birisi fazıldır, ikincisi de salavattır. Her ikisinde de rahmet zarftır. İçindeki o gelen fazla salavat, her ikisi de zarfın içindeki mazruftur. Ve Allah Teala diyor ki Allah nurlarını ikişer ikişer indirir. O kişinin kalbine, o kişinin kalbinde huşu oluşur diyor Allah Teala. Ve o kişinin kalbi titrer diyor. Öyleyse Allah Teala'nın zikriyle kalplerin yumuşaması, kalplerin titremesi ve kişinin kalbinin hidayete ermesi. Kalbin nurlarla %50'den fazla aydınlanması. Bunlar hep zikrin oluşturabildiği özel meyveler sevgili izleyenler. Zikir olmazsa bunların hiçbirisi yok. İşte kişi mürşidine ulaşmadan evvel demek ki kalbinin kapısı Allah'a dönüyor. Üçüncü işlem yetmez. Allah Teala bunu Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde söylüyor. 32. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar. Onların kaderi Allah'a dönüktür. İşte böylece Allah Teala insanların kalplerini Allah'a döndürüyor. Böyle bir dizayn söz konusu. Kalplerin Allah'a dönmesi. Peki sonra kalpler Allah'a döndüğü zaman ne oluyor? Bundan sonra Allah Teala dördüncü işlemi gerçekleştiriyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki
فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi hidayet erdirmeyi, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğüslerini teslimi açar diyor Allah-u Teala. Böylece Allah'ın göğüslerini teslim açtığı insanlar söz konusu. Yani göğüslerinden, kalplerinden nur yolu açtığı insanlar. Nereden biliyoruz böyle olduğunu? Zümer 22'den biliyoruz diyor ki Allah-u Teala sadece Allah'ın göğüslerini teslim açtığı kişiler, İslam'a açtığı kişiler var ya, sadece onların kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Demek ki nurlar eskiden bir zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmetiyle fazla göğsümüze geliyor. Ama göğsümüzden kalbimize yol yok. Yol olmadığı için oradaki o yolu araştıran nurlar orada yolu bulamayınca Allah'ın katına tekrar geri dönüyorlardı. Ama ne zaman nur yolu açılırsa kalbe kadar gelen bu nurlar kalpten içeriye gireceklerdir. Ve nefsimizin kalbini Allah'ın nurları aydınlatmaya başlayacaktır. Şimdi Allah-u Teala'nın nurlarının bu dördüncü işlemden sonra, göğsümüzden kalbimize yol açıldıktan sonra ne olduğuna bakalım. Zikir yapıyoruz. Allah'tan rahmetle fazl geliyor. Bu gelen iki nur göğsümüze geliyor. Göğsümüzdeki şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşıyor. Sürpriz. Kalbimiz mühürlü. Allah Teala'nın yol açması hedefe ulaştıramadı kişiyi. Kalbine ulaşan nurlar kalbin içine giremiyor. Ne rahmet ne fazl. Ama rahmetin sızabildiğini görüyoruz. İşte bu sızıntı %1 derken %2'ye ulaşıyor nefsimizin kalbinde. Sonra ne oluyor? O zaman huşu sahibi oluyoruz. Hacet namazını kılıyoruz. Mürşidimizi Allah'tan soruyoruz. Gösteriyor ve ona ulaşıyoruz. Ne olur? Mürşidimize ulaştığımız zaman ne olur? Nefsimizin kalbinin kapısını Allah-u Teala açar, yani mühürünü. Hani şu mühür sebebiyle rahmetle faz kalbimize giremiyor diye, kalbimiz mühürlü diye. Açıyor Allah-u Teala o mühürü. Rahmetin de fazın da salavatın da nefsimizin kalbine girmesini temin etmek üzere. Ve kalbimizin içinde yazan küfrü, küfür kelimesini Allah-u Teala çekip alıyor dışarıya ve kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. İşte iman kelimesi mümin kelimesini doğurur. Küfür kelimesi kafir kelimesini doğurur. Kafir kelimesi küfür kelimesinden geliyor. Mümin kelimesi de iman kelimesinden. Öyleyse bütün insanların kalplerinde mürşitlerine ulaştıkları güne kadar küfür kelimesi mutlak olarak yazar. Hiçbir istisnası olmamıştır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah Teala bir hedefe yöneltiyor hepimize. Allah'ın yoluna yöneltiyor. Zikre yöneltiyor. Kainattaki en büyük ibadete. Bu sebeple zikri farz koymuş ve bütün sahabe daim zikrin sahibi olmuşlar. Hatta daha öteye geçmişler. Hepsi daim zikrin ötesinde zikir konusunda tesbihe ulaşmışlar. Öyleyse sahabeye saygıyla bakın. Onlar devrinin nurlarıdır. Zikir yaptığımız zaman ne olur? Mürşidimize ulaştık. 7 tane kalp şartı tamamlandı. Bu 7 kalp şartını sadece sayıyorum. Bir, kalbimizdeki ekinleti alıyor Allah-u Teala. İki, yerine ihbat koyuyor. Üç, kalbimizin nur kapısı şeytana dönük konumdayken Allah'a dönük konuma getiriliyor. Dördüncüsü, göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala bir nur yolu açıyor. Beşincisi, kalbimizin mührünü açıyor Allah-u Teala mürşidimize ulaştığımız zaman. Altıncısı, kalbimizdeki küfür kelimesini alıyor. Yedincisi, kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. İşte böyle yaptığı zaman nefsimizin kalbindeki konum tamamen değişmiştir. Kalbimizdeki küfür kelimesi artık yoktur ki karanlıklar gelsin de kalbimizde kalabilsin.
karanlıkların artık kalbimizde tamamını işgal etmesi söz konusu değil. Yerleşen nurlar yerleştikleri kesimi ellerinden bırakmıyorlar. Öyleyse sıfır nurla başlayan, hayata başlayan bir insan, nefs tezkiyesine başladığı zaman, yani nefsinin kalbinde bu 7 tane işlem tamam olduğu zaman, o kişi mürşidine mutlak olarak ulaşmıştır. Başının üzerine mürşidin ruhu gelmiştir. O kişinin kalbine iman mutlaka yazılmıştır. İşte böyle bir noktada kişinin yaptığı zikir bakalım nerelere götürüyor insanı. Allah'tan gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin kalbine ulaşır. Ama bundan evvel sadece bir grup nur geliyordu. Rahmetle farz. Nereden biliyoruz? Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah'a sarılmayı, kim ruhunu Allah'laştırmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve kendisini ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Rahmetinin ve fazlının diyor içine koyar. Yani onların zikir yaptıkları zaman Allah'tan kalplerine gelen, göğüslerine gelen rahmetle fazl isimli iki tane nur vardır. O nurlar da içeri giremedikleri için onları kuşatır. Onun için Allah Teala rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Yani onların kalplerine nur girer demiyor. Rahmetinin fazlının içine koyar. Ne zaman nur girecek? Ne zaman göğsünden kalbine kişinin nur yolu açılırsa. O zaman da ikisi birden kalbe giremeyecek. Hatta ikisi de giremeyecek. Ama sadece rahmet kalbe sızacak. Kişi mürşidine ulaştı. Nefsinin kalbinde iki nur var. Onu bir kenara bırakalım. %2 nur. Kişi uçu sahibi oldu. Şimdi ne olacak? Bu kişinin kalbine rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da gelecek. İşte Bakara suresi 156. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a döneceğiz. Ruhumuzu mutlaka her halükarda Allah'a ulaştıracağız. Bir sonraki ayet-i kerime Bakara 157 Allah Teala buyuruyor. İşte diyor onlar hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a mutlaka döneceğinden emin olanlar hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Ve Allah'ın rahmeti de salavatı da onların üzerinedir diyor. Yani Allah rahmetini ve fazlını herkese gönderiyor. Kalbinin mühürü açık olsun, kapalı olsun herkes rahmeti ve salavatı alıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kalbinin içine rahmet sızamıyor da, giremiyor da. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların göğsünü teslim açıyor Allah Teala. Rahmetle faz kalplerine ulaşıyor. Gene kalbin içine giremiyorlar ama rahmet sızıyor. Ama kim mürşidine ulaşmışsa kalbindeki 7 tane şart tamam olmuştur. O kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Nasıl başlamıştır? Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar eden kişinin göğsüne Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin gene göğsüne Allah'ın rahmeti ve salavatı geliyor. Kalbe oluşuyor. Rahmetle fazla, rahmetle salavat. Kalbin mührü Allah-u Teala tarafından açılmış. Mühür hareketlerle gelmiş. Ve gelen bu nurlar mührü kalbin alt boyutuna doğru. Yukarıda nur kapısı. Oradan bastırıyor aşağı doğru. Zaten yukarıdan aşağı iniyor nurlar. Ve bastıran bu nurlar mührü kalbin ta zülmani kapısına kadar itiyorlar. Zülmani kapıya ulaşan bu Allah-u Teala'nın nurları mührün üzerine baskıya devam ediyorlar zikir boyunca. Devam edenlerse ne olur? Rahmet, fazl-ı selavat adlı 3 tane grubun, 3 enerji grubunun baskısı var. Aşağıdan saldıransa bir negatif enerji grubu, yani karanlıklar, afetler.
üçe karşı bir karanlıklar malum. Ve katiyen içeri katiyen giremiyorlar. Üç grup enerjinin bastırdığı mühür zikir boyunca orada kalıyor. Kalırsa ne olur? Kalpteki önemli özellik neydi? Allah-u Teala'nın kalbi imanı yazmış olması. İman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim alanıdır. Neyi çekiyor? Rahmet, fazl ve salavat isimli üç tane nurdan yalnız bir tanesini, fazılları, yani ruhun faziletlerini temsil eden, hasletlerini temsil eden faziletler nefsimizin kalbine giriyor, iman kelimesinin etrafında kümelenmeye, toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin çekim gücü sadece fazla tesir eder. Salavatın görevi ise nefsimizin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü negatif etkilemesine mani olmak. Ve zikir başlıyor. Nefsimizin kalbine inen rahmetle fazla rahmetle salavat nefsimizin kalbine giriyor. Küfür kelimesi mevcut olmadığı için karanlıkları çekemiyor. Ve karanlıklar Allah'ın katından gelen rahmet partikülleriyle Rabbani kapıdan dışarı atılıyor. Ve kalbin içi %100 nurlarla doluyor. Zikir boyunca olay böyle. Ve iman kelimesinin etrafında yavaş yavaş %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Diyelim ki %100'ün nur birikimi tamamlandı. Kişi zikrini tamamladı. 2 saat zikretti o gün. Zikri bıraktı. Bıraktığı zaman ne olur? Rabbani Zulmani kapıya kadar inen mühür oradan için duruyordu. Zikir sebebiyle Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının o mühürün üzerine kadar inip mühürü orada tutacak olan baskıyı yapmaları söz konusuydu. Zikir bitti. Allah'tan rahmet gelmiyor, faz gelmiyor, salavat gelmiyor. Öyleyse o kişinin kalbindeki mühür artık yukarıdan aşağı bir baskıyla korunmuyor. Bu sebeple aşağıdan gelen karanlıklar kalbi yeniden işgal

tesir etmek imkanının sahibi. Ve vücudun kumandanı olan akla nefsimizin kalbindeki afetler şer taleplerle ulaşıyor. Bunun farkına varan ruh derhal bir hayır talebiyle ulaşıyor. Ama karar aklın. Bu akıl belli bir standart içinde hayat tecrübesinin sahibi olur. Hangi kültüre göre eğitilmişse o kültürün adamıdır. İşte sokaklarından çamur akan bir dünyada zilvani kültürü yetişen bir insan düşünün. Ve herkes bu kültürün içerisinde. Herkes çamurdan nasibini alıyor. Ve tabii bu açıdan akıl nefsin taleplerine evet diyor, yeşil ışık yapıyor. Ruhun Allah'ın emirlerini yerine getirme talebine hayır diyor. Allah'ın yasaklarını işlemekten ruhun men etmesine de akıl gene hayır diyor. Yeşil ışık nefse yanıyor ve devamlı günah işleyen bir insan oluyoruz. İşte %100 böyle olan bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %7 azaldığı zaman %7 taleplerde de azalma söz konusu. Ve nefsin kalbinde %7 nurlanma olmuş. Ruh bu, vücudumuzdan vücudumuza ulaştığımız gün ayrılan ruhumuz, zemin kattan birinci kata kadar yükselme imkanını sağlıyor. Ve yükseliyor. Yeniden bir %7 nur birikiminin %1, %2 derken yeni bir %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsi emare nereden geliyor? Allah-u Teala diyor ki, Hazreti Yusuf Yüce Rabbimize diyor ki Allah-u Teala'ya ve ma uberru nefsi inden nefse de emanetin bir suyi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. İşte şerri emreden bu nefs kademesi %100 şerri emreden bu nefs kademesi %7 afetlerde azalma olduğu zaman %93 şerre düşüyor. Ve bir daha %7 nur birikimi sağlanıyor. Nefsi levame. Kişinin nefsini levmettiği kademe. Bu kademeye Allah-u Teala ikinci nefs kademesi adını veriyor. Nefsi levame. Nefsini kınayan bir insan. İşte Allah-u Teala diyor ki o levvami nefse kasem ederim, yemin ederim. Ya Allah-u Teala'nın burada söylediği şey, kişinin yaptıklarından büyük nedamet duyması, pişmanlık duyması, devamlı Allah-u Teala'dan af talebinde bulunması ve nefsini kınaması. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime Fela uksumu bin nefsi levameti buyuruyor Allah-u Teala. O nefse levame nefse kasam ederim. Ruhumuz ikinci kata ulaşıyor. Bir daha 107 nur birikimi nefsi mülkime. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ve elhamah fücurah ve takvah. Allah-u Teala Şems Suresinin 8. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın takvasına ilham edilir. Ve ilham ediliyor kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları, Allah'ın ilhamı. Üçüncü kademede kişi yüzün nefsin kalbinde %21 nur birikimi var. Huşudaki %2'yi bunun henüz dışında tutuyoruz. Sonra kişi daha çok zikrediyor. Ruhu üçüncü kata kadar ulaşmış. Ve nefsi mutmainne. Dördüncü defa %7 nur birikimiyle kişi nefs-i mutmainneye ulaşıyor. Ya eyyetüen nefs-i mutmainneti buyuruyor Allah sana. Ey mutmain olan nefs. Acaba nedir mutmainne? Kişinin doyuma ulaşması. Nefsin hırsına artık esir olmaması, nefsin kişiyi etkisi altına hırs afetinin alamaması. İşte burada nefs-i mutmainne kademesindeki kişi. Allah Teala buyuruyor ki
Rahat

28'de Ela bi zikrullahi tatmeinnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler ancak sadece Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmainlik kademesine erer. Onun için Allah Teala ey mutmain olan nefs diye bir kademeden bahsediyor. Ondan sonra diyor ki Allah'tan razı ol ve Allah'ın da rızasını kazan. Yani bana verdiğin yemini yerine getir diyor. Tezkiye olma yeminini yerine getir diyor. Nefsimiz Allah-u Teala'ya tezkiye olacağı dair yemin vermiş ezelde. Yeminlerini yerine getirenlerin de gideceği yer cennet. İşte Müzzemmil suresinin 38-39-40. Ayetleri. Külcü nefsim bir maketemet ve hiretin illa ashabel cemin ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahibi olan nesler onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte burası nefsin dördüncü kademesi. Kişi doyumlaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisi için yeterli olduğundan artık emin oluyor. Fecr suresinin 27. ayet kerimesinde Allah-u Teala bunları söylüyor. Sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiyeten diyor Allah Teala Fecr 28 ve Mardiye sen Allah'tan razı ol, Allah da senden razı olsun. Bunlar iki kademe daha %7'lik iki kademe daha nefsimizin kalbi nurlarla 6 kere %42 doluyor ve nihayet ondan sonraki kademede nefs tezkiye oluyor. Fatır Suresi 18. ayet-i kerime. Hemen tezekka ve innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o kişinin o kişi bunu kendi nefsi için yapmış olur. Yani nefsinin Allah'a verdiği yemin sebebiyle yapmış olur. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Radiyede 5. kata çıkan, Mardiyede 6. kata çıkan İnsan ruhu tezkiyede 7. gökyüzüne çıkıyor. 7 tane alemi dolaşıyor. Ve 7 tane alemin ötesinde 7. gökyüzünün 7 tane alemini geçtikten sonra Sitte-i Münta'ya ulaşıyor. Rabbini görüyor ve Rabbine ulaşıyor. Rabbinin zatında ifna oluyor. Yok oluyor. İşte burası ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmesidir. Nedir ruhumuzun Allah'a verdiği misak? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırma noktasındayız. Ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Nefs mi? 7 kademede %7'nin ruhu biriktirerek %49'a ulaşıyor. İki de huşudaki nurla beraber nefsin kalbindeki nurlar yarıyı aşıyor. %51'e ulaşıyor. Şeytan insanlara olan hakimiyetini kaybediyor. %100 nefsin kalbindeki afetler tamamen afetten oluştuğu için nefsin kalbi. Nefsin bütününe tesir edebilen şeytan şimdi nefsin yarısına bile tesir edemiyor. Yarısından daha azına tesir edebiliyor. Artık hakimiyet Allah'ın nurlarında. Kalpte iman kelimesi var. Karanlıklarda artık nefsin kalbinin zikir yapması bile kişi %51'ine dil uzatamıyor, el uzatamıyor, onları oradan atamıyor. Nefsin kalbinin yarısından fazlası Allah'ın nurlarıyla dolu. Burası sevgili izleyenler yolun yarısı. Nefs tasfiyesinin yarı yolundayız. Nefsimiz tezkiye olmuş. Ruhumuz Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olmuş. İslam olmanın birinci şartını tamamlamışız. Birinci safhasını tamamlamışız. Daha fizik vücudumuzun Allah'a teslimi var. Daha nefsimizin Allah'a teslimi var. İkisi de zikrimizin arttırılmasıyla tahakkuk edecek. Öyleyse burası velayete ulaştığımız yer. Kişi ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında kayboluyor. Allah'ın zatı kişinin ruhuna meap oluyor. Ve kişinin böylece Allah ile olan hedefinin yarısı tamamlanmış oluyor.
Burası kişiye sadece cennet saadetini sağlar. Nefs konusundaki söylediklerimizin yarısı inşallah burada tamamlanıyor nefsimizin zikirle alakalı olan işlemleri. En ise gelecek kesetimizde ikinci kesimimizde tamamlamak üzere. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah da tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Cenab-ı ve İyâken Estaîn. Etina sırat-ı müstakîm. Sırat-ı lezzine eyleyt. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki biz Allah'ı sevenleri, birbirlerini Allah için sevenleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sevgiden başka ne var ki? Sevgi, Allah-u Teala'nın bizlere en büyük hediyesidir. Kalplerimizi telif edecek olan, birleştirecek olan, bizleri mutluluğa ulaştıracak olan en güçlü araç, en güçlü vasıta, en kuvvetlisi sevgidir. Mutluluk mu? Sevmenin fonksiyonudur. Severseniz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz mutsuz. Allah'ı sevdikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevdikçe başka insanları seveceksiniz. Sevginin kaynağı Allah'tır. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Sevgi ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Nefret, nefsimizin afetlerinden bir tanesi. Nefsimiz %100 afetlerden oluşmuştur. Doğunca %100 afetlerle olan bir nefs kalbinde düşmanlıkla, kinle, nefretle nefsimizin kalbi dolu olarak hayata başlarız. Ruhumuzda da buna mukabil sevgi vardır, sempati vardır. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbindedir. Öyleyse mutluluk sevmek ise, mutluluğun yolu sevmekten geçiyorsa, bir insanın mutlu olmasının temelinde, mutlak saadete ulaşmasında en büyük faktör sevginin nefrete hakim olması ve nefretin sonunda bizi tamamen terk etmesi, yerini bütünüyle sevgiye vermesidir. Mutluluk sevginin nişanesidir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Allah'ı seveceksiniz. Ondan hoşlanmakla başlayan hayatınız Allah'ı sevmekle devam edecek. Sonra Allah'a aşık olmakla devam edecek. Sonunda da Allah'a hayran olacaksınız. Bir sevgi merdiveninden çıkış bu. Yukarıya doğru, mutluluğa doğru çıkış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan mutluluğun var olduğu bir dünyada yaşamak ister misiniz? Kim istemez ki diyeceksiniz. Biz de size
böyle bir suale karşı başka bir sual soracağız. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Sevin. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeye çalışın. İşte bu sevmek size zor gelecek. Çünkü sevgi hak edilir. Sevgili kardeşlerim, ama bu bir bütün müessese değildir. Sevgi hak edilir. Ama sizin çevrenizdeki insanlara sevgi duymak konusundaki gayretiniz sevgiyi daha kolay mümkün kılar, daha çabuk arttırır, yetmez. Sevebilmeniz için mutlaka nefsinizin kalbine sevginin yerleşmesi şarttır. Yoksa sevemezsiniz. Sevginin dizaynına dikkatle bakın. Normal sevgiden bahsetmiyoruz. Onun ötesindeki bir sevgi sizi mutlu kılabilir. Yoksa ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle oluşmuş ve bunlardan bir tanesi de sevgi. Elbette sevme müessesesi iç dünyanızda herkesinki kadar bir seviyede vardır. Mesele nefsinizin kalbindeki nefretin ruhunuzun kalbindeki sevgiyi örtmesi veya örtmemesidir. Ne kadar bir dünya sizin için sevgiye dayalıysa geri kalanı nefrete dayalıdır. Öyleyse bütün insanların ruhlarının kalbindeki sevgi eşit değildir. Nefsinizin kalbindeki nefret ne kadar çoksa ruhunuzun kalbindeki sevgi o kadar azdır. Tersi de geçerlidir. Ruhunuzun kalbindeki sevgi ne kadar çoksa nefsinizin kalbindeki nefret o kadar azdır. Öyleyse bu müesseseye ait olduğu yere oturtursanız sevgiyle nefret toplamının her zaman birbirine eşit olduğunu görürsünüz. Ortalama 10 puanlık bir dizayn içerisinde ikisinin toplamı daima 20 edeceğine göre, eğer nefsinizin kalbinde 13 puan sevgi varsa, ruhunuzun kalbinde sadece 7 puan, ruhunuzun kalbinde 13 puan sevgi varsa, nefsinizin kalbinde sadece 7 puan nefret vardır. Ruhunuzun kalbindeki sevgiyi 15 puan kabul edersek, nefsinizin kalbinde sadece 5 puan nefret vardır. Nefsiniz 19 tane afetten oluşur, ruhunuz 19 tane hasletten oluşur. Sevgi 19 tane hasletin sadece bir tanesidir. Nefret de 19 tane afetin sadece bir tanesidir. Bütün afetler ve hasletler zıtlarıyla bütünü teşkil ederler. Nefsinizin ve ruhunuzun kalpleri toplamı hep aynı sonuca ulaşır. Toplam daima 10'ar puanlık bir dizayn söz konusuysa toplam daima 20'dir. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Her şeyden önce sevemedikleri için, nefret ettikleri için, kin duydukları için, başkalarını kalplerine bir dost olarak yerleştiremedikleri için, özellikle Allah'ı sevemedikleri için. Sevgili kardeşlerim, mutsuz insanla mutlu insan birbirinden Allah'ın standartlarında ayrıdırlar. Mutlu insan
üç ayrı cepheden bu mutluluğu yaşayan bir insandır. İç dünyasında mutludur. Dış dünyasında mutludur. Yani başka insanlarla olan ilişkilerinde mutludur. İki, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. İç dünyadaki mutluluğun arkasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi yatar. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa orada mutsuzluk vardır. Huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, hüzün vardır. Bir insanın iç dünyasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin afetlerinin yok olarak, ruhunuzun hasretlerinin eşidi olan faziletlerin, nefsinizin kalbini tamamen doldurması yatar. Mutluluğun temelinde bu yatar. Nefsinizin kalbinin ruhunuzun hasletlerine paralel bir hüviyete bürünmesi. Nefsinizin kalbindeki hasletlerle ruhunuzun kalbindeki afetler birbirinin tersi hedeflere yöneliktir. Nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini çiğnemek ister, yapmamak ister. Nefsinizin kalbi Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek ister. Buna göre yaratılmıştır nefsinizin afetleri. Allah Teala hepinizi eşit şartlarda hayat yarışında kulvara ulaştırır. Nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa ruhunuzun kalbinde de o kadar hasret vardır. Hedefiniz nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok edip ruhunuzun hasretlerini nefsinizin kalbine yerleştirmek, monte etmek. O standartlar içinde mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn mutluluğun simgesidir. Kişinin iç dünyasında nefsindeki bütün afetlerin yok olması, öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, isyan, iptiralar, cibrilik, cehalet, bunların her biri ayrı bir afettir. Bunların zıtları ise ruhunuzun kalbindeki hasletleri ifade eder. Öyleyse iç dünyanızda mutluluk nefsinizdeki bütün afetleri yok etmekle mümkündür. Yok edebilir misiniz? Evet. Allah-u Teala bunun için size yardım etmeye hazır. Allah-u Teala bizden ne istiyor diye hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, can dostlarım? Sadece sizlerin mutlu olmasını ister. Onun için yaratıldınız. Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevgisiyle Allah-u Teala sizlerin sadece mutlu olmasını ister. Onun sevgisi sizin içindir. Kainatta en çok sevdiği mahluk insandır. En üstün vasıflarla donattığı insan ve en çok insanı sever. Ve en çok sevdiği mahluk olan insanın, yani sizlerin mutlu olmanızı ister sadece. Öyleyse Allah'ın
insanı yaratmaktan murade, insanın mutluluğu, saadeti yaşamasıdır. Allah'ı tanıyarak yaşayabilir. Hidayetle yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, hidayet yoksa mutluluk yoktur. Hidayet nedir? Ruhun hidayeti, veçin hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Başka bir kelime kullanarak aynı sıralamayı net bir şekilde herkesin anlayabileceği bir dile sokabiliriz. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun veçin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi ve iradenin Allah'a teslimi. Hidayet, Allah'a teslim demektir. Peki ruhumuz nasıl Allah'a teslim olur? Allah'a ulaşarak, Allah'ın zatında yok olarak. İşte Âl-i İmrân 73, innel hüdâ hüdâllâh. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte Bakara 120, inne hüdâllâhi hüvel hüdâ. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdâllâhi Allah'a ulaşma, hüve işte o el-hüdâ, hidayettir. Bu ruhumuzun teslimi. Fizik vücudumuz için de Allah Teala teslimi şart kılıyor. Bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerini görüyoruz. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Veçin Allah'a teslimi. İşte bu veçin hidayeti. Sonra nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslim edilmesi. Neyle mümkün? Daimi zikirle mümkün. Sadece daimi zikrin sahipleri nefslerini Allah'a teslim edebilirler. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını Allah Teala ulul elbab olduklarını söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olunlar ve diyor Allah Teala sahabe için onlar, yani sahabe hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri, Âl-i İmrân 190 ve 191. Daimi zikrin sahibi olanları anlatıyor. Li ulil elbab yeskurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulil elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse daimi zikrin sahibi olmak, ulil elbab olmayı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamına Allah-u Teala'nın onları tayin ettiğini, hepsinin mürşitler olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Ve bir hakkın takvanın sahibi olmakla mümkündür. Allah Teala iradenin teslimi safhasını bir farzla noktalamış.
Bakara suresinin 102. ayet kerimesinde diyor ki ya eyyühellezîne ettekullâhe hakka tukatihi. Ey amenü olanlar, takva sahibi olun. Bi hakkın takvanın sahibi olun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bu teslim bi hakkın takvanın, hakkı tukatihi takvanın teslimi, iradenin de Allah'a teslimi. Allah Teala iradenin tesliminde hakkul yakine ulaşmayı vurguluyor. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek, fakat hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmek, bu hakkı görerek gerçekleşen bir metinidir. 28. basamağın 5. kademesinde gerçekleşir. İradenin de Allah'a teslimi. Neyi sağlar? Allah-u Teala'nın kişiyi irşat makamına ulaştırmasını sağlar. Allah-u Teala'nın kişiyi mürşit kılmasını sağlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle gerçekleşir. Ne zaman? Ne zaman bir kişi iradesinde Allah'a teslim etmek isterse, salâh makamının 4. makamında, 4. kademesinde irşada ulaştığı zaman kişi, teslim edeceği son şeyi, iradesini Allah'a teslim etmek için hazır hale gelmiştir. İradesini Allah'a teslim etmek için talepte bulunacaktır. Bu teslim 19. defa onun nefsinin kalbindeki müzeyyen olmayı gerektirir. Ve bu müzeyyen olma standartlarında kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Ve kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlandığı noktaya dikkatle bakın. Bu noktada o kişi kendi iradesiyle bir şey yapmayacaktır. Allah Teala devamlı ona emirler verecektir. Bu emirleri gerçekleştirecektir kişi. O zaman görecektir ki Rabbi kendisini, onu yaratan Yüce Allah, o kişiyi, o kişinin kendisini sevdiğinden çok daha fazla seviyor. Öyleyse böyle bir dizaynda sevginin muhtevasına dikkatle bakın. Bu sevgi hakkul yakin sevgisidir. Rabbini gören kalp gözüyle Allah'ın kendi zatını gösterdiği bir kişinin o gaybi imanının tahkiki imana dönüştüğü noktada var olan en büyük sevgidir. Allah'a karşı duyulan sevginin en büyük boyutu Allah'ın zatının görüldüğü noktadan itibaren şekillenir. O sevginin 1. kademesinde irşat makamını Allah'ın tayin ettiği kişiler vardır. Daha üst kademesinde bütün kavimlerdeki Resuller vardır. En üst kademesinde ise her devirde yaşamakta olan insanların arasında her devirde devrin imamı vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Yoksa istemiyor musunuz? Aranızda mutlu olmayı istemeyen birisi var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Sevgili kardeşlerim, hiç ihtimal veremiyorum. Bir insan düşünemiyorum. Mutsuz olmayı isteyen bir insan, mutlu olmayı istemeyen bir insan. Ama şunu görüyorum, herkes mutsuz. Neden mutsuz?
sadece Allah'ın kendilerini mutlu olmaları için yarattığını unuttukları için ve Allah'a değil de nefslerine teslim oldukları için. Unutmayın, doğumunuz anından itibaren şeytan sizinle devamlı beraberdir. Hep sizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye ve Allah'ın emrettiği şeyleri, emirleri yerine getirmemeye yöneltmek için hep sizinle beraberdir. Hiç vazgeçmez. Bir karar verdiğiniz zaman o karardan sizi caydırmaya çalışan, sizi kendinize mahcup edecek olan o iblistir. En basit şeylerde, herhangi bir şey yapmak istiyorsunuz evde, ikinci bir alternatif aklınıza getirerek o kararı verdikten sonra sizi o karardan caydırmaya çalışan işte o iblistir. Her seferinde caydırmayı başarabilirse yeni bir alternatifle o kararınızın da yanlış olduğunu size ispat etmeye çalışır. Deneyin. Hayatınızın her saniyesinde, vereceğiniz her kararda sizin karşınızda bir düşman vardır. O iblistir. Ve sizi verdiğiniz her kararın zıttı olan bir tesirle o karardan caydırmak için devamlı bir uğraş halindedir. Maksadı ne? Her kararınızdan cayışınızda size sizin ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu ispat edecektir. Ve böylece iradenizi gerçekten zayıflatmak için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Allah Teala ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir emri var. Eğer bir konuda karar verirsen o kararında sebat et diyor. O kararın üzerinde dur, sakın vazgeçme diyor. Karar verene kadar onlarla istişare et diyor sahabeyle. Onların da fikrini al. Ama kararını verdikten sonra, ki kararı verdiren Allah Teala ona, ondan sonra sebat et diyor kararında. Sakın diyor vazgeçme. Neden? Çünkü iblis devamlı vazgeçilmeye çalışacaktır. Vazgeçtiği takdirde vazgeçme kararının da yanlış olduğunu ispat etmek için yeni alternatifler ileri sürecektir. Eğer başarabilirse bir defa daha ondan da vazgeçmesini, yeni bir karara varmasını sağlayabilirse ondan da vazgeçtiği için onu yerecektir. Ve yeni bir kararın arkasından daha yeni bir kararın ard arda gelmesini ve o kişinin iradesini yanlış istikamette kullandığının ona ispatıyla o kişiyi huzursuz etmek için iblis her şeyi yapacaktır. Herkes için geçerli. İşte Allah'a teslim olanlar, ruhlarını, beşlerini, nefslerini teslim ettikten sonra iradelerini de Allah'a teslim edenler bundan korkmazlar. İblis onlara da söyler ama bu kulaktan girer, ötekinden çıkar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman iradenizi Allah'ın iradesine bağlarsanız o noktadan sonra emirleri siz vermeyeceksiniz. Allah verecek. Size düşen şey sadece itaattir. Onun ne kadar büyük bir zevk olduğunu, size ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini ancak o zaman anlayabileceksiniz. Ondan evvel hep kendinizin emrindeydiniz. Başlangıçta %100 nefsinizin emrindeydiniz. Sonra nefsinizin emrinde olmanız azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Nefsinizin afetleri tamamen bitince artık siz ruhunuzun emrinde, yani dolaylı olarak Allah'ın emrinde oldunuz. Ama burada Allah Teala size emirlerini iletmiyordu. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere programlandığı için, nefsinizde de hiç afet kalmadığı için, nefsiniz de faziletlerle dolduğu için, faziletlerin de fazılların da durumu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek üzere onların programlanması sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi oldunuz. Ama kendi iradenizle.
Ne zaman ki iradenizi Allah'ın iradenize bağladınız, o noktadan itibaren emirleri Allah vermeye başladı. O zaman sizin iradeniz yok artık devrede. Allah'ın iradesi var. Allah'ın iradesi sizi sadece sonsuz mutluluklara ulaştıracak olan bütün seçimleri otomatik olarak yapacaktır. Sizin seçmek diye bir zahmete girmeniz gerekmiyor. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Her emrin yerine getirilmesinden sonra da arkasındaki hikmeti öğrendikçe Allah'a karşı sonsuz bir hayranlık duyacaksınız. Ve sizi öylesine büyük bir mutluluğun içine ulaştırdığı için ona sonsuz hamd edecek ve şükredeceksiniz. İşte insanların mutsuz olmasının arkasında o insanların nefslerine ve dolayısıyla şeytanın adımlarına tabi olmaları yatar. Hayata geldiğiniz andan itibaren nefsi afetlerle %100 dolu olan birisiniz. Evet, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Bu da bir vaka. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başa baş bir pozisyonda hayata giriyorsunuz. Ruhunuzun hasletleri de faal, nefsinizin afetleri de faal. Ve eşitlik sağlanmış durumda. Pozitifler ve negatifler birbirine eşit. Her ikisi de kendi saflarını %100 dolduruyor. Ve hayata adım atıyorsunuz. Devamlı nefsiniz size bir şeyler telkin ediyor. Allah'ın emretmediği şeyleri telkin ediyor. Allah'ın emirlerini çiğnemenizi telkin ediyor. Yasak ettiği şeyleri işlemenizi telkin ediyor. Dikkat edin. Allah sizinle doğumunuzdan itibaren konuşmaz. Ama şeytan devamlı size telkinde bulunacaktır. Hiç vazgeçmez. Hayatınız devamlı bir standart içinde hep Allah'ın güzelliklerinin dışında yaşamanız için şeytanın telkinleriyle geçecektir. Sadece bir tek muradı vardır. Sizi mutsuz etmek. Böyle bir dizaynın içerisinde iblisi iyi tanıyın. Ne zaman içinizdeki bir ses Allah'ın size emrettiği bir şeyi türlü bahanelerle yaptırmamaya çalışıyorsa bilin ki onunla karşı karşıyasınız. Bu sinsi düşman sizin içinizdeki o sesi çok ustaca taklit eder. Siz de bu içinizdeki söylenen sözlerin sizin kendi düşüncenizin söze dökülmüş şekli olduğunu düşünürsünüz. Kendinize ait zannedersiniz. Bu kurnaz mahluk bunun arkasına saklanarak sizi devamlı huzursuz etmek için aklınıza gelmeyecek çeşitli hünerlerin sahibi olarak sizi devamlı huzursuz etmek için elinden gelen hiçbir şeyi ardına koymaz. O iblistir. O şeytandır. Ve sizi alaşağı etmek için, Allah'tan koparmak için, kendi safına almak için elinden gelen her şeyi yapar. Düşünün sevgili kardeşlerim, başarısının ölçülerini bir düşünün. Bugün zulmani kelimelerin tekrarıyla oluşturulan transandantal meditasyon dünyadaki hastanelerin çok büyük bir kısmında, %90'dan fazlasında
bir tedavi vasıtası olarak kabul görmüş durumda. İnsanı stresin üst boyutlarına ulaştıracak olan bir yanlış uygulama, şeytani bir müessese insanlara doğruymuş gibi yutturulmuş. Bunu gerçekleştiren iblistir. İki tarafta da iblis var. Bunu teklif eden kişi iblisin tesiriyle teklif ediyor. Açıklamaları iblisin açıklamaları olarak teklif ettiği kişiye ulaştırıyor. Teklif ettiği kişiyi de şeytan ikna ediyor. İki tarafta da söz sahibi hep o. Böyle bir danışıklı dövüş müessesesinde insanların hep mağlup olmasının arkasında ne yatıyor? İnsanların Allah'ın emirlerini hiçe saymaları, mutluluklarının vasıtalarını unutmuş olmaları. Eğer o insanlar zikir yapsalardı, daimi zikre ulaşmadan da doğruları ve yanlışları birbirinden ayırt edebileceklerdi. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar zikir yapmıyorlar. İnsanlar zikir yapmadıkları için devamlı şeytanın tesiri altındalar. Nerede bir kavga körükleniyorsa iki tarafta da şeytanın telkinleri bunu sağlar. Taraflardan birine öbürünü kızdıracak bir hususu telkin eden iblis, bu tesir karşı tarafa ulaştığı zaman hemen ona telkinde bulunur. Bak, sana bunu yaptı. Sen ona cevap vermezsen herkes seni korkak birisi zannedecek. Bu sana bunu yapan adam da senin zaten bir korkak olduğunu biliyor. Muradı ne? İkinciye, birinciye cevap vermeyi, ona onun kendisine davrandığından daha sert bir şekilde davranmayı telkin etmek. Ve böylece öfke spiralini yukarıya doğru yükseltmek. Ve neticede en ağır suçlara kadar insanları teşvik etmek. En son sonuç birinin mezara, ötekinin hapse girmesi veya ötekinin de haksız bir sebepten öldüyse idama mahkum edilmesi. Ne oldu? Ulaştı hedefine. İnsanları mutluluğu yaşayamadan bu dünyadan ayırdığı gibi daha ötesi de var. Nefslerinin afetlerine yenilerek bu neticeye ulaştıkları için cehenneme mahkum etti insanları. Dikkat edin, Allah'ın koyduğu kanunda ancak kazandığınız dereceler kaybettiklerinizden fazla ise Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlamak üzere harekete geçmeniz lazım. Sıfırlayabildiğiniz yer daimi zikirdir. Ne olur daimi zikrin sahibiyseniz? Daimi zikrin sahibiyseniz nefsinizdeki bütün afetler zikir sebebiyle yok olmuştur. Neden? Yerlerini fazıllar tamamen işgal ettiği için, %98 fazıl işgal ettiği için, %2 de rahmet işgal ettiği için hepsi nurdur. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani nefsinizin size olan emirleri hep Allah'ın emirlerini asla yapmamak, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek iken, daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin de size emri Allah'ın bütün emirlerini yapmak, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Ruhunuzun emri mi zaten oydu. Doğuşunuzdan beri ruhunuz hep Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeniz, yasak ettiği fiilleri işlememeniz için vardır. Onu telkin eder devamlı. Peki muradı nedir?
arkasında yatan bir tek sebep var. Allah'ın size ruh vermesinde, ruha programladığı şey tekamülün son mertebesi olmasında, sadece bir tek muradı var. Ruhunuzun emrinde olun da Allah'ın sizin için uygun gördüğü mutluluğu yaşayın. Yaşadıkça Allah-u Teala'ya şükredin, hamd edin diye. Neden bu kadar çok Allah'ın mutluluğunu yaşayan insanlar Allah'a şükrediyor, hamd ediyor? Bakıyorlar, dünya kanadında Allah-u Teala onlara her şeyi vermiş. Ahiret kanadında gene vermiş. Dünya kanadında ne vermiş? Mutluluk vermiş. Nefslerinin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi nereye ulaşmış? İç dünyasında sulh ve sükûne ulaşmış. Nasıl? Nefsinin kalbindeki afetlerle, ruhunun kalbindeki hasletler devamlı bir savaş halindeyken, doğumundan itibaren, neden savaş halinde? Nefs Allah'ın bütün emirlerinin çiğnenmesini ister. Ruh sağlığın bütün emirlerinin yapılmasını. Nefs Allah'ın yasaklarının, Allah'ın emirlerinin yapılmamasını, yerine getirilmemesini, ruh ise Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi ister. Öyleyse iki ayrı cephede iki düşman var içinizde. Nefsiniz ruhunuzla devamlı savaş halinde. Ve yapıları icabı, ikisi de kendi deliklerinin yapılmasını ister. Bu sebeple taraflardan biri her olayda mutlaka rahatsız olacaktır. Huzursuz olacaktır. Kendi dilediği yapılmadığı için. Öyleyse içinizde devamlı bir huzursuzluk yaşarsınız. Nefsinizin her dediği yapıldığı zaman ruhunuz buna itiraz edecektir. Bunu istemeyecektir. Çünkü nefsinizin afetlerinin talepleri yerine getirildiği zaman arkasından duyacağınız şeyin huzursuzluk olduğunu ruhunuz çok iyi biliyor. Allah-u Teala'nın size verdiği ruhunuz mutluluğu yaşamanız için verilmiştir. Diyor ki biz insanı yani nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Bir takvimde belli bir zaman parçasında ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık. Sonra onu esfil-i safiline reddettik diyor. Yani bu hedefe ulaşmadığı için, tam zıttını yaptığı için kişi, nefsinin ve şeytanın esiri olduğu için onu esfel-i safiline reddettik diyor. Aslında Allah-u Teala'nın muradı açık ve kesin. Bütün insanları Allah-u Teala bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olmak. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Çok seviliyorsunuz. Tahmin edemezsiniz ne kadar sevildiğinizi. Bilemezsiniz. Sizi o kadar çok seviyor ki sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Sizin ibadetlerinizin, namaz kılmanızın, oruç tutmanızın, zekat vermenizin, hacca gitmenizin, kelime-i şehadet getirmenizin, zikir yapmanızın Allah'a ne faydası olabilir ki? Ona hiçbir şey yapamazsınız. Bir fayda sağlayamazsınız, bir zarar veremezsiniz. Ama sevgilik onun şahsına, kendisine. Ama siz o ibadetlerle sizin mutlu olmanız için çok şey yapabilirsiniz. Mutluluğunuzun şu kainat üzerindeki en büyük anahtarı zikirdir. Çünkü zikirle Allah'tan gelen faziletler, fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşecek ve her yerleşen fazıl kadar nefsinizin kalbindeki afetler kapı dışarı edilecektir. Kovulacaktır nefsinizin kalbinden.
Ve kavga, iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga her geçen gün biraz daha azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Ve sizi her şey mutluluğa doğru götürecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, ah bir farkına varsanız, bir tatbik edip başarsanız, ki tatbik etmeye başladığınız zaman beklemediğiniz hüviyette yardım alacaksınız Allah-u Teala'dan. Başarabileceğinize ne kadar inanırsanız, o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin, öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği, çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki, bir inansanız, daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız, o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Ne kadar imanın sahibi olursanız, Allah-u Teala o imanın sahibi olmanız konusunda size yardım ettiği gibi, sahip olduğunuz iman kadar size yardım edecektir. Acaba anlatabiliyor muyum ne dediğimi sevgili kardeşlerim? Her zaman top sizde. Neyi yapmak isterseniz o imkan size teslim edilmiş durumda. Üstelik Allah sizin mutluluğunuz için size yardım etmeye hazır. Yani kalbinizde evet ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Ruhunu Allah'a ulaştırabilen kişinin özelliği neydi? O kişinin özelliğini Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi veriyor. Allah Teala diyor ki o huşu sahibi olanlar var ya diyor. Onların vasfını veriyor. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Kimmiş huşu sahibi kişi? Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanan kişi. O inancın sahibi. O imanın sahibi olduğu için Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. O imanın oluşmasında da en büyük yardımcı gene Allah. İşte öyle bir imanın sahibi olan siz ruhunuzu Allah'a

Toprağın, çorak toprağın Allah'ın rahmetine ihtiyacı gibi sizin üç dünyanızda zikirle Allah'tan gelecek olan rahmete ve fazla susamak yer alır. Onlar ilk huşunun sahipleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'a mutlaka ruhlarını ulaştıracaklarına inanç sahibi olacaklardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala sizi huşu sahibi yapıyor ve Allah'a ulaşmayı dileyen siz Allah'a ulaşmaktan emin hale getiriliyorsunuz. Bu noktadan itibaren Allah Teala sizin kumandanızı ele almış durumda. Artık Allah'a ruhunuzu ulaştıracağından emin olan bir insansınız. Yakin hasıl ederek muhakkak surette en ne kullanıyor Allah Teala inanıyorsunuz ki ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bakara 46'da söylediği bu sözü gene Bakara 156'da Allah Teala tekrar ediyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. İşte hidayete erenler sadece onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede Bakara 157'de. Kimler? Hidayete ereceklerine inananlar. Mutlaka ruhumu ben Allah'a ulaştıracağım diyenler. Onların hidayete erdiği ifade ediliyor. Dikkat edin. Burada Allah Teala onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracak olanlardır demiyor. Ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen kişi hidayete ulaşacak olan kişidir diyor. Yani sadece ruhunu Allah'a ulaştırarak hidayete eren kişi değil. Fizik vücudunu da Allah'a teslim edebilen, bu sebeple hidayete erecek olan kişi, nefsini de Allah'a teslim edecek olan kişi, iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edebilecek kişi, orada musibetler karşısında yılmayan, Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda imanını sapasağlam tutan, Allah'a ben mutlaka ulaşacağım, Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracak diyen kişi, o imanın sahibi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a tevekkül etmek budur. Allah'a ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuza teslim edeceğine dair kesin bir inancın sahibi olabiliyor musunuz? Mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Mutlaka o yardımı Allah'a tanırsınız. Hem böyle bir dizayna ulaşmak için siz teşneyseniz, hazırsanız Allah Teala içinizdeki fizik vücudunuzu Allah'a teslim etme konusundaki imanınızı o noktaya mutlaka ulaştıracaktır. Siz ona ulaşmak konusunda yeterli azmin sahibiyseniz Allah'ın yardımı sizi mutlaka böyle bir noktaya getirecektir ki siz fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmekten emin olan birisi olacaksınız. Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi halinde daha daimi zikre ulaşmadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığınız zaman emin olacaksınız ki daimi zikre de Allah-u Teala sizi ulaştıracak. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. İradenizi aklınızın emrinden alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. Her kademede böyle olacaktır. Belli bir seviyede bir imanın sahibi olabilirseniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek konusunda
Allah

0: Teala'nın o imanınızı pekleştirdiğini ve daha sonra da mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz. Allah'a fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bakıyorsunuz Allah'ın her emrini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. O zaman emin oluyorsunuz ki sizi ruhunuzu Allah'a teslim ettiren Allah Teala fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmeye ulaştırmış. O zaman pekişen imanınız daimi zikre de Allah Teala beni ulaştırır diye daha ötedeki kesin bir imana sizi ulaştıracaktır. Allah Teala'nın yardımı orada da size ulaşacaktır ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanların şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı iblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Öyleyse söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak. Fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Teslimlerinizi gerçekleştirdikçe mutluluğun sizin içinizde ve dışınızda nasıl sizi saadete ulaştırdığını kesin çizgileriyle yakalayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız her boyutta. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. Ve bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Ve dâlin on. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere böyle hitap etmek bile bir büyük zevk. Can dostlarım, gönül dostlarım. Biz gönlümüzce birbirimize dostuz. Gönlümüzden dostuz. O gönül ki, o kalp ki Allah'ın her zaman baktığı ve gördüğü yerdir. Hep kalbinize bakar. Acaba kalbinizde bir gün Allah'a ulaşma talebi var olacak mı diye. Olduğu takdirde ne olur? Olduğu takdirde o sizi cennetlerinden cennetlere koyar. Dünya sayesinde size ihsan eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'la ile olan ilişkilerimizde Allah'a dikkatle bakın. O sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanızın ötesinde hiçbir talebi yoktur sizden. Ya öyle mi diyecek şimdi bir kısım insanlar? Allah-u Teala bize namazı farz kılmamış mı? Orucu farz kılmamış mı? Zekatı farz kılmamış mı? İslam'ın 5 tane şartını farz kılmamış mı? Kılmış. Kılmışsa hani bizden başka bir şey istemiyordu? İstemiyor. Burasını anlayamadık diyecekler tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak görevleri var ya, onları siz sevmeyeceksiniz. Sevmek mecburiyetinde değilsiniz. Yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Allah size öyle bir sevdirecek ki onları siz yapmak isteyeceksiniz. Siz onlarda doyulmaz zevkler yaşayacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size bunları zorla kabul ettirmediğini, anladığınız tarzda üzerinize farz kılmadığını, onları siz yapmak isteyeceğiniz için sizin derecat kazanmanızın bir sebebi olsun da o namaz kılma, o zikir yapma mutluluğunu kullarım yaşasınlar diye Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sözüne son derece dikkat edin bu noktada. Sizin üzülebileceğiniz hiçbir şeyi istemez. Sadece sizi mutlu kılacak olan şeyleri vücuda getirmenizi ister. Ama buna karşılık iblis devamlı sizin mutsuz olmanız konusunda bir faaliyetin sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir saadet, bir mutluluk davetiyesidir. Bütün insanlığa ve size de. Hani şu anda acaba bu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı bir insan var mı diye düşünen size de. Etrafındaki insanlar zarara uğramış olan, bir çözüm yolunun olmadığını zanneden, herkesin kendisine düşman olduğu kanısında olan, dünyanın en mutsuz insanı olduğunu düşünen size de, size de Allah-u Teala sadece mutlu olmanız için Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ama siz gözlerinizi Allah'a değil, kalbinizi Allah'a değil, dünya işlerinin sadece sizi üzen kesimlerine çevirdiniz. Onlarla meşgul şu anda kafanız. Komşularınız size neden kötü davranıyor? Onunla meşgul. Etrafınızdaki insanlar neden rahatsız, hasta? Onunla meşgul. Neden anlaşmazlıklar vücuda getiriyor o insanlar sizinle? Onunla meşgul. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bir hünerdir. Sadece Allah'a sığınanlar çözümleri Allah'tan, gece gündüz Allah'a yalvararak dileyenler elde eder. Dünyadaki şartlar ne olursa olsun onlar hep mutludurlar. Şimdi size soruyorum, hanginiz dayanabilir? 3 yıl süreyle yiyeceğini ölmeyecek kadar alabilme sıkıntısına asr-ı saadeti yaşayan sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaşadılar. 3 yıl muhasaraya tabi kılındılar. Karınlarına taş bastılar. Ama dayandılar. Şikayet etmediler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Onlar dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada başka insanlar da yaşıyor. Herkes sizin standartlarınızda yaşamıyor. Bir kısmı şeytanla işbirliği halinde, bir kısmı Allah ile hiç ilişkisi olmayan insanlar, bir kısmının kalbi sadece insanlara kötülük yapmak için çalışıyor olabilir. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah sizinleyse, siz bunun farkındaysanız, onlar size bir zarar veremezler. Bakınız ne diyor Allah Teala Maide Suresi'nin 105. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedürrüküm men darle izafe deytum sümme mercüküm ceniyan. Ey ameli olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin sorumluluğu, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez. Siz Allah'ı dost etmişseniz, olaylar sizin üzerinizde bir tesir vücuda getiremez. Takva elbisesi giymiş olacaksınız. Bir zırh kuşanmış olacaksınız. Öyleyse insanlar bana düşman oldu. Bu insanların yaptığı düşmanlıklar beni çok mutsuz ediyor. Ailemin fertleri başka başka hastalıklardan, hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Ya Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Öyleyse neden o devre asr-ı saadet diyoruz, bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz. Ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Hep hayatın sizi üzebilecek olan yanlarını iblis size gösteriyor. Allah ile olan ilişkiyi lazım gelen boyutta kuramıyorsunuz. Her zaman hayatın dikenleri olacaktır. Hayat bir dikensiz bir gül bahçesi değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizinle olan ilişkilerine dikkat edin. O sadece mutlu olmanızı ister ve mutluluğun standartlarını size vermiş. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer güveniyorsanız bilin ki diyor sizi yenecek yoktur. Eğer bana güveniyorsanız diyor ben sizi mutlu ederim. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana ulaştırmanızı mutlaka sağlarım diyor. Ve bunu siz yapmayacaksınız diyor. Ben yapacağım diyor. Size bana olan ibadetlerinizi sevdireceğim diyor Allah-u Teala. Ben sizlere bunu yapmadığınız bir şeyi, bana karşı yapmak istemediğiniz bir şeyi zorla yapın, bana ibadet edin demiyorum diyor Allah-u Teala. İbadetleri size ben sevdireceğim diyor. O zaman bunların sizin için bir yük olmadığını, bir zevk olduğunu yaşayacaksınız diyor. Sevgili kardeşlerim, yaşamanın sırlarına dikkatle bakın. Eğer iblis sizi etrafınızdaki negatif olaylara indekslemişse, odak noktanız onlarsa, insanın sizlere karşı, insanların sizlere karşı yaptığı yanlış davranışlar, sizi üzecek davranışlarsa ve siz bunlardan etkileniyorsanız, siz tasavvufu hem bilmiyorsunuz hem yaşamıyorsunuz. İslam'ı yaşamıyorsunuz. Tasavvuf, İslam'ın yaşanmasıdır. 14 asır geriye doğru dönüp ibretle onlara bakın. Hayatları savaşlarla geçti. Allah için şehit oldular. Şu kadarcık hayatlarının bir değeri yoktu onlar için. Allah'ın değeri vardı. Ve onlar mutluydular. Ölürken de mutluydular. Allah için şehit olurken de mutluydular. Bu dünya nasıl bu kadar değer kazanıyor gözünüzdeki? Her şey sizi mutsuz ediyor. Bu sohbet, bu mutsuzluk çukurundan sizi kurtarmak için yapılıyor. Ona güveniyor musunuz? Allah'a güveniyor musunuz? Eğer güvenseydiniz, bu mutsuzluk çukurunda olmazdınız. Biz sizinle beraberiz. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Ama siz ondan çözülmüşseniz, şu dünyanın sıkıntıları sizi Allah'a bakamayacak kadar kuşatmışsa, Allah'ı defterden silmişseniz, ona ibadet etmenin bir zevk olduğunu hiç yaşayamıyorsanız, o zaman yanlışlıklar içindesiniz. Ne zaman Allah'a yönelirseniz, dünya problemlerinin sizi yakalayamadığı, kıskıvrak sizi mutsuz edemediği bir yeni zemine oturacak geminiz, hayat geminiz. Allah'ın temel emri olur. Bana tevekkül edin diyor. Bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer Allah'a güvenirseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman huzursuz olmanın üzerine bir sünger çekmeyi başaracaksınız. Hiçbiriniz onlar kadar huzursuz edici şartlar içinde yaşamıyorsunuz. Ama İblis size etrafınızdaki şartları korkunç kabuslar gibi gösteriyor. Ve aklınızı oradan kurtarıp Allah'a konsantre edemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir mutluluk kitabıdır. Onu ne kadar tatbik edebilirseniz o kadar hayattasınız. Yoksa bir ölüsünüz. Şu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinin kör olduğunu, kulaklarının sağır olduğunu, kalplerinin idrak edemediğini söylüyor Allah Teala. Bütün insanlarda Allah'a açılan bütün kapılar o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar, yüzü iradesini bu istikamette kullandığı güne kadar, Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar kapalıdır. Şeytanın bütün kapıları da açık. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Hanginiz bize ulaşıyorsa ve dayanılmaz dertler içinde olduğunu söylüyorsa, onlara şunu söylüyoruz, şunu tavsiye ediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a güvenin. Biz her zaman sizin için Allah'a dua ediyoruz. Hepiniz için. Biz hepiniz için dua ediyoruz ama bir kısmınız mutlusunuz. Onlar Allah'a yaklaşmayı hedef ittihaz edenler, şeref ittihaz edenler. Şu dünyadaki bütün dertler o insanların üzerine gelse onları üzemez. Allah'ın yolundan ayıramaz. İşte sahabe öyleydiler. Kitabın bütününe iman edenler, kitabın bütününü tatbik edenler. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Öylesine kapılar açar ki mutluluktan camları açıp bağırmak geçer içinizden mutluyum diye. Ama bunlar sizin bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyorsa o zaman Allah-u Teala sizi üzmüyor. Siz şeytanın tesiri altında kendinizi üzüyorsunuz. Hanginiz şu anda bir üzüntünün sahibi ise o kesin olarak Allah ile yeterli ilişkinin sahibi değildir. Allah'a yeterli boyutta yönelmiş değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah'a yönelirseniz, kendinizi ona teslim ettiğinizi düşünürseniz, ben Allah içinim. Benim etrafımda olaylar cereyan edebilir. İnsanlar beni üzmek isteyebilir. Ama Allah-u Teala isterse ben o olaylardan tesir almamayı başarırım diye düşünebiliyor musunuz? Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O boşluktayken de, o ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bedava yaşanan bir şey değildir. Ama hepiniz için hazırdır. Öyleyse mutluluğa layık olmak mecburiyetindesiniz. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Her türlü problem Allah-u Teala tarafından sizin karşınıza sizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef sizin mutsuz olmanız değildir. Mutluluğu yakalamanızın şartlarına sizi adapte edebilmektir. Öyleyse hangi şartlar içindesiniz? Şu halinize bakın. Savaşta mısınız? Düşmanlar sizi silahla öldürmek için bekliyorlar mı? Onlar savaştaydı. Onlar her an ölümle burunlarındaydı. Ve en büyük şeref onlar için Allah yolunda ölebilmekti, şehit olabilmekti. Onlar aç kaldılar. Siz kaldınız mı? Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne söylediğime dikkatle bakın. Tasavvufu yaşamıyorsunuz. Kim bana ulaşmışsa ve sadece şikayet ediyorsa, sözüm onlara, siz tasavvufu yaşamıyorsunuz. Söylediklerim bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağından çıkıyor. 30 yıldır sizlere verdiğim emeklere hiç acımıyor musunuz? Bu nasıl yaşantıdır ki en ufak bir sıkıntıda en büyük sıkıntıların sahibiymiş gibi hissediyorsunuz kendinizi? Tasavvuf insanlara o dertleri dert göstermemeyi başartan ilimdir. Onlar hayatınızdaki insanların size ters davranmaları, yanlış yapmaları, siz Allah'a güveniyorsanız, Allah sizin dostunuzsa ne yazar ki? Bir düşünün bakalım, bir karşılaştırın kendinizi. Sahabenin yaşadığı hayatla bugün yaşadığınız hayatı bir karşılaştırın bakalım. Ve sorun kendi kendinize, şu
2: şu hayatlarından devamlı şikayet halinde olan insanlar, sizlere sesleniyorum. Sorun kendi kendinize. Ben onların yaşadığı o günlerde yaşasaydım, acaba onlara katlanabilir miydim? Deyin bakalım kendi kendinize. Üç yıl aç kalmaya dayanabilir miydiniz? Her an düşmanla boğaz boğaza olmaya, onlar hem aç kaldılar, hem savaşlar yaptılar, ama hiç yılmadılar. Hiç moralleri bozulmadı. Mutsuzluğu hiç yaşamadılar. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler, Allah'a güvendiler. Ve güvenlerinin bedelini aldılar Allah-u Teala'dan. Asrı saadeti yaşadılar. Öyleyse unutmayın, yeni bir çağın içindesiniz. Bu çağın adı asrı saadet değil. Bu çağın adı asrı hidayet. İnsanların hidayetin ne olduğunu öğrenecekleri çağ. Ve bir mutsuzluklar girdabında hepiniz yuvarlanıp gidiyorsunuz. Öğrettiklerimiz bunlar mı? Bu kadar binlerce saat sizlere anlattığımız şeylerden bu kadar az mı nasip alacaksınız? Neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Allah sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı ve bunun sırlarını sizlere öğretti. Mutlu olmanın sırları. Allah mutluluğun kainattaki tek sahibidir. Hepinizi bir tek sebebe dayalı olarak yarattı. Mutlu olasınız diye. Hayatınıza giren en küçük bir üzüntüde bu kadar ümitsizliğe düşecek misiniz? O zaman nasıl söyleyebilirsiniz ben tasavvuftayım diye? Ben İslam'ı yaşıyorum nasıl söyleyebilirsiniz? Nasıl diyebilirsiniz? İslam odur ki onlara işkence edildi. İşkenceye de dayandılar. Size işkence eden mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bir yolculuktasınız. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek için teçhiz edildiniz. Bu teslimler boyunca her geçen gün metanetinizin artması söz konusudur. Öyleyse birbirine sımsıkı bağlı, kenetlenmiş, Allah yolunda her türlü fedakarlığı yapacak olan Allah'ın dostları olmaya çalışacaksınız. Hiçbir şeyin sizi yıldıramadığı bir muhteşem dizayn içerisinde onlar sizi gördükleri zaman hayranlık duyacaklar. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. Nerede sizi görenler, siz nasıl böyle insanlar oldunuz? Bu tasavvuf nasıl bir şey ki bu kadar birbirinizi seviyorsunuz? bu kadar birbirinizle bir mutluluk dairesi içerisinde berabersiniz. Allah için bu kadar hizmet ediyorsunuz. Dünyada en çok ibadet edenlersiniz. Bu nasıl iş? Ben de sizin gibi olmak istiyorum. İşte böyle söylemediler sizin için. Söylüyorlar. Öyleyse biz toplumun en zayıf halkası, zincirin en zayıf halkası gibidir. Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücü kadardır. Oradan kopar. Öyleyse tasavvufu anlamadan yaşayamazsınız. Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Kendinizi ne zaman başkalarına adayabilirseniz o zaman üzülemezsiniz kendiniz için. Buna zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız. İşte bunları öğreneceksiniz. Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, sizi toplu halde görenlerin imrenecekleri bir zincirleme dizayn içerisinde en sağlam insanlar olmalısınız. Birbirlerine karşı güven duyan ve dışarıdakilerin de mutlak bir güven duyduğu insanlar olacaksınız. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. İmrenilecek insanlar. Herkesin sizin için bu ne kadar güzel bir yaşantı, ben de sizin gibi olmak istiyorum diyeceği bir güzelliğin içinde yaşamalısınız. Buna layıksınız. Burası o hüviyetin kazanıldığı ocaktır. Allah'ın ocağı. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Sözlerim hepiniz için. Şu dünyada her zaman imtihana tabi tutulursunuz. Başka insanlar sizi anlamazlar. Kırılacağınız davranış biçimleri olacaktır. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bu davranış biçimleri 14 asıra ver onlara yönelen öldürme hüviyetine girmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bütün insanlar Allah için yaratılır. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için olmanın şuuruna vardığınız zaman kendiniz için yaşamadığını, Allah için yaşadığını idrak eden ve başkalarına yaptığı her yardımın Allah'a yardım etmek olduğunu idrak eden, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insan olmak yolunda cehd edeceksiniz. Bu cehdiniz ruhunuzun tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde, nefsinizin tesliminde hep artacak. Daha çok başkaları için, yani daha çok Allah için olacaksınız. Hep başkaları için olduğunuz sürece her geçen gün daha mutlu insanlar olacaksınız. İmrenilecek insanlar olacaksınız. Bu yuvanın en sağlam vasfı imrenilecek insanlar yetiştirmek. Cemaat halinde yaşamak kolay bir olay değildir. Ve insanlar sosyal mahluklardır. Cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedirler. Ama onlara, etrafınızdaki insanlara, özellikle tasavvufu yaşamayanlara öyle bir örnek olmalısınız ki onlar size sevgi, minnet ve neticede hayranlık duymalıdır. Ah ben de böyle olabilsem, onlar gibi yaşayabilsem demelidirler. Bu sözle olmaz. Ben şöyleyim, ben böyleyim demek bir şey ifade etmez. Davranış biçimlerinizle bunu evvela Allah'la ilişkilerinizde kendinize ispat etmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşamak. İşte bu, bunun özü başkaları için yaşamaktır. Ancak fedakarlık ettiğiniz sürece yaşarsınız. Başkalarının mutluluğuna sarf ettiğiniz her saniye sizin için bir kazançtır. Allah'ın en kıymetli hazinesi para değildir, altın değildir, zamandır. O zamanı başkalarının mutluluğunu harcayarak mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Eğer hepiniz bunu anlamış olsaydınız, bugün aranızda en güzel standartlarda öyle dostluklar var olurdu ki etrafınızdaki insanlar, dışarıdakiler buna sadece hayranlık duyabilirdi. Hamdolsun ki büyük bir kısmınız öylesiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olan kardeşlerimizle istihar ettiğimi söylemek istiyorum. Ötekiler de öyle olacaklardır diye bir büyük ümidin içindeyim. Allah Teala o sizi o standartlara ulaştıracak. Siz sadece o hedefe ulaşmayı isteyeceksiniz. Önce Allah'a ulaşıp ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi isteyeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, en sonra da iradenizi. Eğer birçoklarınızın zannettiği gibi zor bir şey olsaydı, bu hedefe sahabe ulaşamazdı. Hepsinin ulaşması mümkün olmazdı. Öyleyse zannettiğiniz gibi zor değil. Gayretin meyvesi gayretinizin mevcut olmasıyla elde edilir. Allah'ın size vereceği mükafatı oturtabileceğiniz bir bazı vücuda getirmedikçe, siz getirmedikçe oraya Allah mükafatını koymaz. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ama siz bodrum katını inşa etmedikçe ondan neticeyi alamazsınız. Öyleyse siz Allah yolunda kendinize düşeni yapmalısınız. Şu dünya hayatı mutlulukları da mutsuzlukları da içerir mi diyorsunuz? Hayır, öyle değil. Bir kısmına göre sadece mutsuzlukları, bir kısmına göre sadece mutlulukları, bir kısmına göre de hem mutlulukları hem mutsuzlukları içerir. Öyleyse neresindesiniz yolun? Başlangıçta sadece mutsuzluk vardır. Sonra mutluluklarla mutsuzluklar beraber yaşanır. Giderek mutluluklar artar. Nefsinizin kalbindeki afetlerin boşalması, yok olması süreci içerisinde, onlara paralel bir düzen içerisinde mutsuzluklar adım adım yok olur. Her geçen gün mutluluk oranımız artar. Sonra daimi zikirle birlikte daimi mutluluk da sizin olacaktır. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda tam bir mutluluk ve sulh ve sükun hali. Ve Allah'ın emirlerinde ve nehilerinde tam itaat, bunlar sizi dünya saadetinin bütününe ulaştıracaktır. Unutmayın, şu anda dünya üzerinde sizin aldığınız bu seviyedeki bir bilgiyi alan başka bir toplum mevcut değil. Siz insanların öğrettiklerini öğrenmiyorsunuz. Siz Allah'ın öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Öğretiler insanlara aitse yanlış olabilir. Ama Allah'a aitse orada yanlış bulmak imkansızdır. Öyleyse Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her ortamda mutlu olmanızı sağlayan çok şey bulacaksınız. Ararsanız, bulmayı hedef ittihaz ederseniz, mutlu olmayı başkalarına mutluluk vermek olarak kabul ederseniz, o zaman siz dünyadaki en mutlu topluluğu oluşturursunuz. Elbette mutluluğa bir günde ulaşılmaz. Elbette çok gayret sarf edeceksiniz. Allah yolunda imtihanlara tabi tutulacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Güveniniz arttıkça daha çok mutluluğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın odak noktası hep üzüntülerse, siz sadece üzüntülere kendinizi odaklamışsanız, hep üzüntü içinde yaşarsınız. Etrafınızdaki insanların size ulaştırabildiği şey sadece üzüntüyse, siz şeytanın elinde bir esirsiniz. O üzüntünün tasavvufta mutlu olanlarda mevcut olmadığını mı zannediyorsunuz? Üzüntü kaynağı her zaman vardır. Tasavvuf sizi o üzüntüyü sizin için yok saydıracak bir noktaya ulaştırmakla görevlidir. Bir gün yok olduğunu göreceksiniz. Sonra düşüneceksiniz ki eskiden de vardı bu olay, şimdi de var. Ama ben buna eskiden çok üzülüyordum. Artık üzülmüyorum. Hamdolsun ki yaşamın ne olduğunu öğrendim. Kendimi Allah'a yönlendirdim. Allah bana mutluluğu öğretti diye konuşabileceğiniz günler gelecek. Tasavvuf etrafınızdaki şimdi dert olarak düşündüğünüz şeylerin bitmesi anlamına gelmez. Onların bütün hayatı çilelerle geçti. Sahabeden bahsediyorum. Ama tasavvuf yani İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini onlara o üzüntü zannettikleri şeylerin hala gözü olduğunu öğretti. Ölür zulür olduğunu öğretti. Hiç önemi olmadığını öğretti. Yaşamayı öğrendiler. Hayata bakış açıları değişti. Sıkıntılar artık onlar için değerli değildi. Onları etkisi altına alabilecek olan bir özelliğin sahibi olmayı her gün biraz daha kaybetti. Sıkıntılar, üzüntüler, olaylar. Her gün yerlerini daha çok, daha çok, daha çok mutluluğa terk ettiler. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz. Allah size bunu öğretecek. Ve mutlaka öğretecek. Siz istediğiniz sürece her geçen gün bu merdivenin üzerinde, mutluluk merdivenin üzerinde 28 basamakta devamlı olarak yükselirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, hayatın sıkıntıları vardır diye ölmezsiniz. O sıkıntıların şeytanın elinde sizi mutsuz ve ümitsiz kılacak veriler olmasına tesir sahaları oluşturmasına müsaade etmemeyi öğreneceksiniz. Göreceksiniz ki hayatınızın merkezinde siz varsınız. Ve size yön veren Allah sizi her alanda korumak yetkisinin, imkanının sahibidir. Hüneri öğrendikçe dünya hayatının başkalarına üzüntü veren rüzgarları, fırtınaları, kasırgaları size hiç tesir etmeyecek bir noktaya ulaşacaksınız. O zaman vaktiyle ben bunlardan ne kadar üzülmüştüm, oysa ki hiç üzülecek şeyler değilmiş dediğiniz günlere ulaşacaksınız. O günlerde şunu göreceksiniz ki artık siz kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başkaları için yaşadığınız için sizin üzerinizde oluşan tesirler sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamaya başlamış. Artık sizin için tesir sahası yok. Siz yoksunuz. O tesir sahası için cephe oluşturmuyorsunuz. Siz orada yoksunuz. Siz öbür tarafta başkaları için yaşayan bir insansınız. Onun için size o olaylar artık tesir edemez. Onları düşünecek vaktiniz olmayacak. Başkaları için yaşamaktan kendinize yönelen olayları negatif değerlendirebilecek olan zamana sahip olmayacaksınız. Düşünce standartlarınızın her alanda pozitif olmasını Allah size imkanlı kılacak, mümkün kılacak. Güzeli, daha güzeli, daha güzeli ve sonunda en güzeli yakalayacaksınız. O Allah'ın size vereceği son standarttır. İradenizin Allah'a teslimi. İşte tasavvufu yaşayanlar

Sizlersiniz ve sizler olacaksınız. Çünkü sizler Allah'ın hedefinin ne olduğunu yüzlerce ispatla öğrenebilmiş olan nadir insanlarsınız. Bugün dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında. Etrafınızdaki insanlara bakıp onları yokladığınız zaman onların sizden ne kadar geride olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a her seferinde daha çok şükredeceksiniz. Bu ocakta olduğunuz için. Bu ocak dünya ocağı değildir. Bu ocak kainat ocağıdır. Kainata ilmin yayıldığı merkez. Öyleyse yeni giren kardeşlerimiz aramıza mutluluğun ne olduğunu henüz bilmedikleri için kendilerini eski sıkıntılarının devamında yaşıyor olarak aramıza girerler. Ama sonra bakarlar ki hayır öyle değilmiş. Allah'a yöneldikleri zaman o mutsuzlukları, sıkıntıları hepsi adım adım suyun güneş karşısında buharlaşması gibi yok olup gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kainatın en sağlam misali karşınızda. 14 asır evvel onların yaşantısı tarih hazineleri içerisinde bir bütün. Osmanlı'nın altın çağına bakın, aynı hayatı göreceksiniz. Osmanlı'nın yükselme devresi asr-ı saadetin bir devamıdır aslında. Osmanlı'nın yükselme güneşini oluşturan faktör tasavvuftur. Düşünün ki tasavvuf dışında Osmanlı ordusundan hiçbir fert yoktu. İlmiye sınıfının büyük kısmı, esnafın tamamı, halkın büyük kısmı tasavvufu yaşadılar. Ve dünyaya örnek oldular. Adalet götürdüler dört bir yana ve Osmanlı'yı Osmanlı yaptılar. Onlar mutluluğu yaşadı yükselme devri boyunca. İşte biz de kendimize o devri örnek almalıyız. Osmanlı'nın yükselme devrini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın o kanı taşıyorsunuz. Osmanlısınız. Onlar onu başarmışlarsa her devirde başarılabilir. Siz Allah ile beraber olmayı hedef iddia edeceksiniz. Olaylar karşısında sarsılmamayı, başkalarının davranışlarından negatif etkilenmemeyi öğreneceksiniz. Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Öyleyse unutmayın, sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Ve şartlar, çevrenizdeki şartlar ne olursa olsun siz mutlu olabilirsiniz. Bu dizayna dikkatle bakın. Mutluluğunuzun mimarı sizsiniz. Siz bazı oluşturdukça Allah-u Teala onun üzerine binaları ard arda inşa edecektir. Layık olduğunuza, liyakatinize paralel olarak. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği bir yaşayabilseniz
bir yaşayabilirsiniz.

Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin, vakıflarımızın, dergimizin, radyolarımızın, uydumuzun değerli mensupları. Allah'ın hepimize hem cennet saadetini hem dünya saadetini bahşetmesini, sonsuz mutlulukların içinde Allah için, başkaları için yaşayabilecek günlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu telkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun. Ve onu yeni ayakkabıyı giydiğin zaman da bunun zevkini yaşıyorsun. Herhangi bir talebin olduğu zaman bir dilek geliyor evvela içinden. Bir şeye sahip olma dileği, gidip onu gerçekleştiriyorsun. İşte cennetin kavuşulması dileğiyle ben cennete gitmek istiyorum şeklinde değil formülü, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cennet ve dünya mutluluğunun yarısı demektir. Öyleyse burada çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Öyleyse kim ailesine ve çocuklara derse ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah Teala size bütün kapılarını açacak. Dilediğiniz anda Allah rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli sizi mutlaka kör sahibi değilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirecek. Ve neticede ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Cehenneme gitmeyeceksiniz asla. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetisiniz tabiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz.
3: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
4: sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Hep insanlar Allah'ın cennetine girmeyi dilerler. Ama bunun çok zor bir şey olduğunu, adeta mümkün olmadığını düşünürler. Bu pesimist düşünce olan insanlar şöyle söylerler: sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş, bize hiç Allah Teala cennetini verir mi? Onları soruyoruz, nereden biliyorsunuz sahabenin 10 tanesine cennetin nasip olduğunu? Her şeyin aslını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Öyleyse sahabenin de bütün durumu var. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya diyor Allah Teala. Onların hepsi hidayete erdiler. Affedersiniz, felaha erdiler diyor. Yani kurtuluşa, cennet saadetine hepsi erdiler diyor. Kimdir sahabe? Bizim devrimizin alimlerine sorarsanız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenler sahabeymiş. Lafa bakın. Soruyoruz onlara, peki putperestler de gördüler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, onlar sahabe mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördüler, Yahudiler de gördüler, Mecusiler de gördüler, ateşe tapanlar da gördüler. Hepsi gördüler. Sahabe mi onlar? Dava ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Tabiyet meselesini söylemeyecekler. Tabi olanlar olduğunu söylemeyecekler. Tabiyet onlar için utanılacak bir şey. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sahabenin tarifini sadece orada vermiyor. Ümmi Nebi Resul'e tabi olanlar, onlar felaha ermişlerdir. Sadece sahabenin tarifini orada vermiyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Diyor ki, Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek, Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Kimlermiş? Sahabe. Benim ve bana tabi olanların, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a davet ettiğimiz yol. Benim ve bana tabi olanların, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, İşte bu yoldur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Bir defa daha. Habibim o ümmelere bir kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve içimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi ve Resulü, ona tabi olanlar, onlar sahabe, hepsi de kurtuluşa ulaşmışlar, felahın yedi kademesini de geçmişler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bırakalım. Sahabenin 10 tanesine cennet nasip olmuş. Kim diyor bunu? Birileri söylemiş vaktiyle. Bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Bizi Kur'an alakadar eder. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretiyor. Öyleyse orada ne diyor Allah Teala? 3 ayet-i kerime sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu söylüyor. Gerisi lafı güzaftır. Zaten insanların %90'dan daha fazlasının cehenneme gitmesine sebebiyet verecek olan temel faktörler bunun arkasında yatıyor. Bu aldatmacının arkasında yatıyor. Asırlardan beri şeytanın bütün insanlara içine düşürmeye uğraştığı bir tuzağı var. Bütün insanlara bir tuzak hazırlamış. Allah'ın söylediklerini gizleyecek. Ve bunların arasında en çok neyi gizleyecek? İnsanları cennetten uzaklaştıracak, cennete ulaşmalarına mani olacak şu kainattaki en kolay şeyi gizleyecek. Nedir o? Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size desem ki bir tek dileğinizle, sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek siz cennete girebilirsiniz. Hadi canım sen ne diyecek? Çoğunuz bana biliyorum. Ama sevgili kardeşlerim, o zaman biz size sorarız, Allah'a inanıyor musunuz? Cevabınız evetse, Kur'an'a inanıyor musunuz? Cevabınız evetse, o zaman size inkar etmeniz mümkün olmayan hakikatlerden bahsederiz. Kur'an hakikatleri. Evet. Bir tek dilekle bir insan Allah'ın cennetine girebilir. Mutlak olarak cennete girer. Sadece o dileği tahakkuk ettirsin, dilesin yani. Hayır gerçekleştirmesi gerekmiyor. Dilemesi, sadece dilemesi bir tek şey, dilek. Sevgili kardeşlerim, niçin İslam'da niyet amelden üstündür? İşte bu bir niyettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, insanı doğru posta cennete alır. Cennete ulaşmayı dilemek, eğer dileğiniz oysa, Allah'a ulaşmayı dilemenin size oraya ulaştıracağından haberdar değilseniz, Kur'an'ı bilmediğiniz için haberdar değilsiniz, o zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Ama kim cennete girmek istiyorsa, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onlara %100 garanti veriyor. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse, o benim cennetime, benim tarafımdan getirilir. Onun ruhunu ben diyor Allah-u Teala kendime ulaştırırım. Kimin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Garanti ediyor. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat, ikinci kat değil. Üçüncü kat cenneti ifade eder. Ne karşılığı tahakkuk ediyor? Hiç karşılığı. Bir tek dilek, bir tek niyet. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmaya niyet etmek.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, işte Kur'an'ın zamanımızda açılmış temel sırrı. Bir tek dilekle, tek bir dilekle insanın cennete ulaşması mümkün müdür? Sualinin cevabı kesinlikle evettir. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmaya kişinin niyet etmesi, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya kişinin niyet etmesi. Öyleyse neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? İsterseniz mefhumu muhalifinden gidelim. Negatiften başlayalım olayı. Olayın negatifinde Allah'a ulaşmayı dilememeyi görüyoruz. Ne olur? Bir insan yaşamış hayatı boyunca ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ama bu kişi 15 yaşında aklını başına toplamış. Namazlarını kılmış, oruçlarını tutmuş, zekatlarını vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. 65 yıl yerine getirmiş. 80 yaşında da ölmüş. Bizim katıksız olduklarını iddia eden Müslümanlar derler ki bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bakalım Allah Teala onları kaçıncı kat cennetine alır? Kur'an-ı Kerim'de der ki onlar sadece cehenneme girerler. Onlar Allah'ın cennetine giremezler. Şimdi bakalım Kur'an ne söylüyor? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya hayatındaki kazançları onları tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Bu bilmemenin sonucundan bile bazen habersiz olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah Teala böyle söylüyor. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibûn. İktisap ettikleri itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsimiz son derece açık. Muhtevayı ona göre dizayn ediyoruz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yerin cehennem olduğunu kesin bir şekilde devreye sokmuş. Olay orada bitmiş. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kazandıkları dereceler az olan, kaybettikleri dereceler fazla olan insanların durumunu hangi ayet-i kerime söylüyor bize? Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesi. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Bir evvelki ayet-i kerime
dalalette olanlar, affedersiniz, Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi, dalalette olanlar, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes muktesebatları itibariyle, kazandıkları dereceleri itibariyle cehenneme gittiklerine göre hüsranda olanlardır. Aynı zamanda da felakette olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, o zaman birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet sizin olacak. Allah sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Veya dilemeyeceksiniz, Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine muhatap olacaksınız. Gideceğiniz yer cehennem olacak, hüsranda kalacaksınız ve dalalette kalacaksınız. Hidayete adım atamayacaksınız. Peki ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz? Dilerseniz Kur'an'daki adınız Amenü olan bir insan oluyor. Siz Amenü olanlardansınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes o noktada birinci defa amini olmuştur. Üçüncü basamaktadır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 14. basamakta ikinci defa amini olur. İrşat makamına tabi olur. Nefs tezkiyesine başlar. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Üçüncü defa amini olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Dördüncü defa ameni olur. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. 5. defa ameni olur. 28. basamağın dördüncü kademesinde irşada ulaşır. 6. defa ameni olur. İradesini Allah'a teslim eder. 7. defa ameni olur. Amen olmak dalaletten kurtulmanın kesin muhtevasını taşır. Öyleyse şimdi Allah-u Teala'nın söylediği Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Kur'an bunu söylüyor. Peki size baştan haber verdiğimiz o güzellik Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olur sevgili kardeşlerim? Eğer dilerseniz Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği Kur'an'da kesinleşmiş bir hükümdür. Allah Teala bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Nerede ifade ediyor? Evvela vel asr suresinde ifade ediyor. Diyor ki vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değillerdir. Yani yedi kademe amel olanların hepsi hüsranda değildir. Kimdi hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından çok olanlar. Onlar kimdi? Kazandıkları dereceler günahları sevaplarından çok olduğu için onları cehenneme götürecek insanlar. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesine göre bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse dilemeyenler hüsrandalar, dilemeyenler dalalettiler. Gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Ya dileyenler? Dileyenler hüsranda değiller. Öyleyse kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla. Öyleyse gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Öyle mi? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Kesin. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَعَدْ Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse. Yani Yunus 7'nin tam tersi bir ayet-i kerime. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve inne ecelallahu le'at. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır diyor Allah Teala. Yunus 7'de ne demişti? Ellezine la yercune nikahina. Onlar ki bize mülakir olmayı dilemezler. Bu ayette ne diyor? Ankebut 5'te men kânû yercû nikâ Allah'a. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Peki kim ulaştıracaktır? O kişi kendisi mi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır? Hayır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Geri kalan Allah'ın işi. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık olarak görünüyor Kur'an-ı Kerim'de. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yehti ileyhi men yunib. Ve kendisine yöneleni, kendisine ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Yönelmek enib kelimesiyle, münib kelimesiyle, enab kelimesiyle, münibine kelimesiyle anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de hep aynı kökten geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Hangi şartla? Allah onlara hayat vermişse. Hayat vermedi. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün öldü. Allah Teala verdiği sözü mutlaka yerine getiriyor. O kişiyi kendisine ulaştırıyor Allah Teala. Allah ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah sizin ruhunuzu vücudunuzdan ayırarak sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Ondan sonra sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katını ruhunuzu aşırtarak 7. gök katına ulaştırıyor. 7. gök katında 7 tane alemden geçirerek Sitret-i Münteha'ya ulaştırıyor. Oradan da Allah'ın zatına ulaştırıyor. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kimse Allah'a ulaşmayı dilesin ve ertesi gün ölsün, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kesin mi? Kesin. Allah Teala açıkça söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa onlar hüsranda olanlar değillerdir. Öyleyse hüsranda olanların durumunu gördük. Günahların sevaplarından fazla olanlar. Amin olanların durumu, sevapları günahlarından fazla olanlar. Çünkü onlar, amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hüsranda değiller. Aynı zamanda amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, dalalette de değiller. Dalalette değiller, hidayetler, hidayet üzereler, hüsranda değiller, felahtalar, kurtuluştalar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, felaha erenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Felah, kurtuluş onların işi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer mi? Mutlaka girer. Evvela Allah Teala o kişinin derecelerini arttıracaktır.
günahları sevaplarından fazlayken kişinin sevaplarını günahlarından fazla hale getirecektir. Bu da cennete girmenin başka bir sebebidir. Kur'an ile sabit olmuş başka bir sebep. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta değerlendirilir. İkinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olan iki şartın bir arada olması gerekiyor. Kim olursa olsun onların hiçbirisi Allah Teala tarafından seçilmez. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşmayı dilemek vasfında olup da başka insanların Allah'ın yolundan uzaklaşmasına sebebiyet vermeyenler onlar, o insanlar onlar seçilmezler. Kim başka insanların hidayetine mani olursa onlar seçilmezler ve Allah Teala diyor ki o hidayetine mani oldukları kişilerin günahlarından onlara da yazarız diyor. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa, demin söylediğimiz Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre bu kişilerin gideceği yer cehennem. Şimdi böyle bir girişten sonra olaya bakıyoruz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman 3. basamaktayız. Seçilenlerden %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler mi? Diledikleri anda kurtuluşa ulaşmışlardır. Çünkü derhal sevapları günahlarından fazla bir hale getirilecektir. Nasıl? Bir, Allah-u Teala o insanların üzerinde rahim esmasını tecelli eder. Tecelli ederse ne olur? O kişinin Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi üzerinde olur. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse de Allah'ın rahim esması tecelli etmez. Allah'ın rahim esmasının tecellisi şarta bağlıdır. Allah'ın rahim esması kimde tecelli ederse o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Ve Allah Teala rahim esması tecellinin sonuçlarını söylüyor. Allah Teala'nın tecelli etmediği insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumuna bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilememek sonraki güne, yevmül ahire inanmamak. Yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağı güne inanmamak. Ve İsra 45-46 Allah Teala buyuruyor. Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini anlatarak onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde gizli bir perde vardır. Onların gözlerinde gizli bir perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinet vardır. Gözlerinde hicab-ı mestür olduğu için sana seni göremezler diyor. Sana bakarlar, seni göremezler. Kulaklarında vakra oldukları için sözlerini duyarlar ama işitmezler. Sözlerinin manasına varamazlar diyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki ve onların kalplerinde ekinet vardır. Seni idrak edemezler.
sen sözlerini bitirdiğin zaman nefretle arkalarını dönerler diyor. Üç tane temel şart. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Bu üç şart sebebiyle dalalettedir. Gözleri gözlerinde hicab-ı mesture, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet. İşte dalalette olanların tarifi veriliyor. Casiye 13. Casiye 23. O Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani hevalarına tabi olanları görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Onların gözlerinde görme hastaları üzerinde kışavet vardır. Bir perde vardır. Onların kalpleri mühürlüdür bu sebeple fıkıh edemezler. Onların işitme hastaları o da mühürlüdür. Yani göremezler, bir, işitemezler, iki, fıkıh edemezler, idrak edemezler, üç. Aynı kişiler Araf suresinin 198. ayet-i kerimesinde gene dalalette olanlar olarak anlatılıyor. Aynı standartlarda anlatılıyor. Dalalet ölçüsü aynı. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor Allah Teala. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır. Ama işitmezler. Onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede Araf 178'de Allah Teala dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyordu. Burada da tarif veriyor. Gözlerinde ekinnet var. Gözlerinde hicab-ı mestüre var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var. Kör, sağır ve idraksiz insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların bu üç tane müessesesi çalışmıyor. Allah'a açılması lazım gelen bu kapılar kapalı, kilitli. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler idraksiz. Peki Allah Teala üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyor, işitiyor ve biliyor. Derhal Rahim Esması tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Ve bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam ediyor. Birinci işlevi. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam ediyor. İkinci işlevi. Kalpteki ekinneti alıp yerine ihfat koymasıyla neticeleniyor. Üçüncü ve dördüncü işlevler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşma talebini kalbinde gördüğü, işittiği ve bildiği an aynı anda görür, bilir ve işitir. Aynı anda Rahim Esmesi'nde tecelliye başlar. Birkaç dakika içinde, 5-6 dakika içinde o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestüre alınmıştır, kulaklarındaki vakra alınmıştır, kalbindeki ekinnet alınmıştır, yerine ihfat konulmuştur. O kişi artık işitir, bilir ve görür.
İşte felaha erenler onlardır. İşiten, bilen ve gören bu insanlar. Yani cennete girenler. Gerçekten böyle insanlar cennete mi girer? Bir defa amin olanların cennete gireceğini baştan görmüştük. Vel Asr suresinin 1. ve 2. ayetleri bunu kesinleştiriyordu. Şimdi hangi açıdan kesinleştiriyordu? Onların günahlarının sevaplardan fazla olması sebebiyle. Peki nasıl tecelli ediyor? Allah rahim esası tecelliye başlıyor. Kişiye derecat veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişiye derecat veriyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, derecat veriyor. Kalbindeki ekinneti alıyor, derecat veriyor. Kalbine ihfat koyuyor, derecat veriyor. 5-6 dakika sonra o kişinin kazandığı dereceler, ard arda kazandığı bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilediği için kazandığı dereceler onun günahlarını aşıyor. Sadece Allah Teala burada günahları aşacak kadar derece veriyor. Ne oldu kişinin? Sevapları günahlarından fazla oldu. Bu sebeple gideceği yer Allah'ın cenneti. Çünkü Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kimin kıyamet günü mizanlarımızı kurarız? Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların girecekleri yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişinin sevapları bu dileğin 5-6 dakika sonrasında mutlaka gireceği yer Allah'ın cenneti olur. Böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah işitti, bildi, gördü. Bir saat sonra bu kişi öldü. Hiçbir ameli yok. Sadece bir dilek sahibi ama öldü kişi. Ölsün. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Neden? Kulaklarındaki vakra alınmış, gözündeki hicab-ı mestura alınmış, kalbindeki ikindet alınmış, yerine ifat konulmuş. Bunlar insanı cennete mi götürür? Elbette. İşte Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetleri. Allah Teala diyor ki kıyamet günü kafirler cehenneme girecekler, cehennemin kapılarına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki size buraya geleceğinizi, kıyamet günü buraya cehenneme geleceğinizi, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri size gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler. Bize buraya geleceğimizi, cehenneme geleceğimizi söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden? Anlamıyorlar Resul'ün söylediğini, nezirin söylediğini, bütün nezirler Resul'dür. Anlamıyorlar. Biz onlara inanmadık. Evvela işitmemek sebebiyle inanmamak söz konusu. Onlar söylüyorlar, bunlar onların günlük lisanıyla konuşulmadığı için, kurtuluştan bahsedildiği için ona inanmıyorlar. Şeytan her devrede bir takım gerçek olmayan şeyleri hep insanlara doğru diye yutturmayı başarmıştır. İşte bunlardan birisi de mümin olmak yutturmacısıdır. İnsanlara sorun, yolda geçen insanların %90'dan fazlası size, çevirseniz her 100 kişiyi 90'dan fazlası size mutlaka Allah'a inandığını söyleyecek. Ve Allah'a inandıklarına göre mümin olduklarını zannediyorsanız
burada büyük bir yağmurun içindesiniz. Mümin olmak, Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmanın yanı başında Allah'a ulaşmayı dilemeyi mutlaka gerektirir. Olmazsa olmaz şartı mümin olmanın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi Allah Teala mümin olarak kabul etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme girer. Ayeti söyledik. Günahları sevaplarından mutlaka fazladır. Gideceği yer cehennemdir. Şimdi söyleyeceğimiz sebeple de gözlerinde hicab-ı müstürü olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ikinet olan herkesin geleceği yer cehennemdir. İşte Mülk Suresinin 7-8-9-10. Ayetleri bunu söylüyor. Diyorlar ki onlar bize geldiler. Allah'ın nezirleri bize geldiler ama biz onlara inanmadık. Neden inanmamışlar? Bakıyorlar ona, onun nezir olduğunu görmüyorlar. Söylediklerini anlamıyorlar. Gözleri de kapalı, kör, kulakları da sağır. Söylediklerini idrak edemiyorlar. Kalplerinde ekinet var. Ardarda açıklamalar geliyor ayette. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'a inanıyorlar. Ama indirdikleri, Allah'ın indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Öyleyse mümin olmamanın birinci standardı Allah'ın kitaplarına inanmamak. Allah'ın kitaplarına inanmıyorlar. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Biz diyor seni dalalette görüyoruz dedik. Allah'ın nezirine bu cehenneme gelen kişi kendisi cehenneme gelecek. Girecek dalalette. Diyor ki sen dalalettesin diyor. Sen kendinin Resul olduğunu söylüyorsun. Nezir olduğunu söylüyorsun. Sen aslında dalalette olan birisin diyor. Sen bu misalleri kitaptan veriyorsun. Allah kitap indirmemiştir diyor. Yani Allah sana kitap indirmemiştir. Sen dalalettesin diyor. Sonra mı? Sonra şöyle bitiriyor sözlerini. Eğer biz o nezirin söylediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakrayı Allah almış olsaydı ve akıl etmiş, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinleti alıp da yerine ihbat koymuş olsaydı ve dalalettesin demesi cihetiyle, dediği cihetle onu nezir olarak, resul olarak görmüyor. Onu herhangi bir kişi olarak görüyor gözlerinde. Hicab-ı mestüre var. Eğer biz onu işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk diye bitiyor ayet-i kerimeler. 8, 9, 10 Mülk Suresi. Görülüyor ki gözlerinde hicab-ı mestüre olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinet olan insanlar kör, sağır ve dilsiz ve Mülk Suresinin 8-9. Ayet-i kerimelerine göre cehenneme girecekler. Ama kimin gözlerinde hicab-ı mestür alınmışsa, kulaklarından vakra alınmışsa, kalplerinden ekinet alınmışsa, o kişi irşat makamını irşat makamı olarak görüyorsa, dalalette diye düşünmüyorsa, Allah'ın kitaplarına inanıyorsa ve Allah'ın Resulünü, Allah'ın nezirini nezir olarak, Resul olarak görüyorsa, dikkat edin, Mülk Suresinin 8, 9. ve 10. ayetlerinde nezir kelimesi geçiyor. Zümer Suresinin 51. ayeti kelimesinde Resul kelimesi geçiyor. Aynı işlerlerden bahsediyor Allah Teala. Birinde nezir, birinde Resul kullanıyor. Yine cehennem bekçileri sual ediyorlar size, buraya cehenneme geleceğinizi
söylemediler mi Allah'ın Resulleri size gelip de diyorlar. Onlar da diyorlar söylediler ama biz onlara inanmadık. Ve dalalet üzerimize hak oldu diyorlar. Oysa Resullerin söylediğine, Allah'a ulaşmayı dileyenin kurtuluşuna inanmayanlar, onlar dalalette, onlar hüsranda, onların gideceği yer cehennem. Hem kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olduğu için, hem de gözlerinde hicab-ı mesture, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet olduğu için. Peki, kalplerindeki ihbat, kalplerindeki ekinnet alınıp yerine ihbat mı konuluyor? Evet. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi gereğince o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye, ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor. Bu ihbat neyi ifade eder? Daha evvel hicab-ı mestürenin alındığını, daha evvel kulaklardaki vakranın alındığını ifade ediyor. Alınanların yerine bir şey konulmuyor çünkü onlar engel. Hicab-ı mestüre de engel, vakra da engel. Yerine bir şey konulmuyor, o engeller kaldırılıyor sadece. Kişi görmeye, kişi işitmeye başlıyor. Ama kalpteki ekinnet kaldırılınca kişi idrak edemez. İdrak edebilmesi için mutlaka kalbe idraki sağlayan bir müessese getirilmesi lazım. İşte o müessesenin adı ihbattır. İrşat makamının söylediği şeylerin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye diyor Allah Teala onların kalplerinin içine ihbat koyarız, yani ekinneti oradan alırız ve onun yerine ihbat koyarız diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu da o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine götürüyor. Çünkü o, eğer biz onun sözlerini işitebilmiş olsaydık diyor, kulaklarımızdaki vakı almış olsaydı demek bu. Onun Resul olduğunu idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinnet alınıp yerine ihbat konulabilseydi, onu Resul olarak görebilseydik, herhangi bir kişi değil de Resul olarak görebilseydik, gözlerimizdeki hicab-ı mestüre alınmış olsaydı, biz burada cehennemde mi olurduk diyor kişi. Öyleyse cehennemin kapıları öyle bir programla programlanmıştır ki bu programa göre, yani oradaki elektronik cihazlara göre herkesin gözlerinde hicab-ı mestür olması, kulaklarında vakra olması, kalbinde ekinnet olması orada kesin şekilde tespit edilir. Eğer bunlar yoksa, o zaman ihbatın yerine ekinnet konmuşsa, gözler perdeli değilse, kulaklarda vakra yoksa, o insanlar cehennemin şeffaf kapılarından, belki 100 metre uzunluğunda kapı düşünün, hafif bombeli şeffaf kapı, o kapılardan sanki o kapılarda cama benzer bir madde yokmuş gibi cennete girecek olanlar kıyamet günü cehenneme öyle girerler. Kıyamet günü herkes cehenneme girecektir. Ama bir kısmı cehennemde ebediyen kalmak üzere, bir kısmı cehennemi tamamen gezdikten sonra oradan çıkıp Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemden ayrılmak için cehenneme girecektir. Onlar gözlerinde hicab-ı mestüre olmayanlar, kulaklarında vakra olmayanlar, kalplerinde ekinnet olmayanlardır. İşte
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları, bu bilgileri Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i söylüyor. O bize öğretiyor, biz de sizlere. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar için bu söylediğimiz vakra hicab-ı mestüre ikinnet sebebiyle cennet kesindir. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine göre ve Asr suresine göre sevaplar günahlardan fazla olacağı için kurtuluş kesindir. Bu kadar değil. Bu kişiyi Allah-u Teala burada bırakmayacaktır bunları aldıktan sonra. Devam edecektir. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Göğüslerini şer edip yarıp göğüslerinden kalplerinin nur yolunu açacaktır. Onları huşiye ulaştıracaktır. Onlara irşat makamını gösterecektir. Ve onları namazı sevdirerek, orucu sevdirerek, zekatı sevdirerek, haccı, kelime-i şehadeti sevdirerek ama bütün bunların toplamından daha önemli bir şeyi daha sevdirerek, zikiri sevdirerek onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır Allah-u Teala. Bu ulaştırdığı yerde 10 tane ihsanı vermiş olacaktır Allah-u Teala onlara. 10 ihsanla mürşitlerine ulaşan tabiyetlerini gerçekleştiren insanlara mürşit sevgisini veren de Allah'tır. Onlara mürşidi seçen de Allah'tır. Onlara

35 bin, 37 bin, 39 bin vesaire. Ama Allah'a tevekkül etmeyenleri de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diliyorlar diye kendi zatına ulaştırır. Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Şura suresinin 13. ayet kelimesinde demin söyledik, Allah onların hepsini mutlaka kendi zatına ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibidir. İrşat makamına ulaştıktan sonra bu kişi Allah'a ulaşamadığına evvel rahmetli olursa ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. Üstelik burada ona dünya saadetinin de %50'den fazlası Allah-u Teala tarafından bir nimet olarak verilir. Karşılıksız. O kişi sırf Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah ona sevdirmiştir bütün ibadetleri. Kişi ibadetlerini severek ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın zatında ruhu yok olmuştur. Bu vuslattır. Kişiyi Allah'ın evliyası yapar. Dünya saadetinin %50'den fazlası ona verilir. Neden? Çünkü o süreç içerisinde her gök katında ruhu 7 kat yükselerek Allah'a ulaşacaktır. Her gök katında nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle 7 defa %7 fazl birikimi, %49 bunlara der, %2 de rahmet nurları. Kişinin nefsinin kalbinde 150'den fazla nur oluşur. Şeytanın hakimiyet sahası %100'den %49'a düşer. İşte böyle bir ortamda ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ulaştıran o kişi değildir. Ulaştıran Allah'tır. Verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir. Kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yetmez. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Birincisini Ankebut 5'te, ikincisini Şura 13'te söylüyor. Ve Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırınca üçüncü kat cennet o kişinindir. Nefsinin kalbindeki nurlar da %51'i aştığı için o kişi dünya saadetinin de %50'den fazlasını mutlaka yaşayacaktır. O kişi burada 21. basamakta Allah'ın dostu olur, yani evliya olur. Evliya olmayı çok zor bir şey zannedenlere ithaf olunur. Kur'an-ı Kerim'in bütün bu ayetleri. Ve bir grup ayetle sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Yunus 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahu la hafün aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da, ahirette de mutluluklar vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kısaca, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin mekanı mutlaka cennettir. Ama karşıt unsur da %100 geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ne yaparsa yapsın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. İşte Kur'an, işte Allah'ın hakikatleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a çok şükretsin ki Allah onu kendisi cennetine alacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde mutluluktan bahsetmek üzere Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Mutluluk, herkesin ulaşmak istediği dünya ve ahirette iki cihan saadeti. Hem dünya saadeti, hem cennet saadeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Bizi ilk defa dinleyen bir kişi, eğer bir klasik din bilgisinin sahibi ise, bu da nereden çıktı diyecek şimdi. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun başlangıç noktası, mutluluğunuzun olmazsa olmaz şartı, Kur'an'ın eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz bütün negatif faktörlerine sizi sahip kılan vazgeçilmez standardı. Öyleyse şu anda belki dünya ve ahiret mutluluğunuzun en önemli olayından bahsediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece iki nevi insan yaşar sevgili kardeşlerim. Ya cennete girerler insanlar ya da cehenneme. Ve her ikisinin de kilidi ve anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememektir. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, o zaman hiç kimse sizi cehennemden kurtaramaz. Ne yaparsanız yapın. Dünya üzerinde hangi ibadetleri, hangi ölçülerde gerçekleştirirseniz gerçekleştirin. Ama siz Allah'ın cennetine giremeyeceğiniz gibi dünya adı verilen bu gezegendeki fizik yaşantınızda mutluluğu hiçbir zaman oluşturamazsınız. Bu Allah'ın koyduğu kanun. Cennetin kapısını açan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cehennemin kapısını açan Allah'a ulaşmayı dilememektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cehenneme kilit vurur. Allah'a ulaşmayı dilememek cennete kilit vurur. Öyleyse seçim sizin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep sizler için yaşadığımızı, gece gündüz hep sizlere bir şeyler verebilmek için sizleri Allah'a ulaştırabilmek için sizleri fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etme standartlarına ulaştırmakta yardımcı olmak için, ulaştırmak için bununla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak, bir güzelliği paylaşmak, birbirine iki varlık düşünün, birbirine ihtiyacı olsun. İşte o biz ve sizlersiniz. Allah Teala öğretiyor.
Kur'an-ı Kerim'i kainatın ezeli dininin son eski açıklamaların aynı olan açıklaması. Bir saadet rehberi, bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi ve de garantisi. Mutluluk mu diyorsunuz adına? Allah garanti etmiş. Hani derler ya, ölümlerden ölüm beğen. Biz de diyoruz ki mutluluklardan mutluluk beğen, saadetlerden saadet beğen. Ne istiyorsun? Sevgili kardeşlerim, istediğiniz şey cennet saadeti mi? İnanılmayacak kadar kolay bir sonuçla karşı karşıyasınız. Bir dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olur? Allah sizi kendi zatına mutlaka ulaştırır. Öyleyse bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli bir şey mi? Hayatınızın en önemli olayı, hayatınızın en büyük kararı, Allah'a ulaşmayı dileme kararı demek, mutluluğa imzanızı atmanız demek. Çünkü siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Böyle bir olay mutluluğunuzun olmazsa olmaz şartıdır. Ya ne dünya saadetini, ne cennet saadetini yaşamadan cehenneme gideceksiniz. Dikkat edin, sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için başka bir sebep yok. Öteki sebeplerin hepsi ikincil. İnsanların şu anda yapmak olduğu bütün ibadetleri yapmakta olduğu ve kendilerini kurtaracaklarını zannettikleri ibadetlerin hepsini yapıyor olsanız, ki o ibadetlerin içinde en önemlisi farzların arasında mevcut değil, zikir. En önemlisi mi dedik? Evet, en önemlisi. İbadetlerin en üstünü. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Utlu uhiye ileyke minel kitabı.

onlara diyor Allah Teala, sana vahyettiğim kitaptan oku, anlat, tilavet et.

ve kum salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan nehyeder. Ve zikrullahi ekber. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek bu ikisinden de daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim okumaktan ve bir zikir olan namaz kılmaktan Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Yani ibadetlerin arasında en büyüğüdür. Neden? Biz size bir ayeti söylemeseydik, en büyük ibadet nedir diye sormuş olsaydık, namaz diyecektiniz. Herkes de öyle zannediyor. Sevgili kardeşlerim, problemimiz insanlığın 21. asırdaki problemi Kur'an'ı unutmuş olmaları. Dikkat edin ki bu sözüm yalnız Müslümanlara değil, bütün dünyaya. Çünkü son indirilen ve eski kitapların aynı olan Kur'an-ı Kerim hiç değişmedi. Dört asırdır aynı kitap duruyor. Ama İslam alemi Kur'an'ı unuttular. Ne diyor Allah Teala? Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde Resul dedi ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'dan hicret ettiler. Kur'an'dan ayrıldılar. Kur'an'ı terk ettiler. Kavim aslında dünya. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam aleminde yaşayanlar bir kavim oluşturuyor. Ama Kur'an dinin temeli unutulmuş. Bu devrin Resulü böyle söylüyor. Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Gerçekten terk edilmiş mi? Kesin bir olgu sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki terk edilmiş. İşte üniversitelerimiz var. Din öğretiyorlar. Ve geniş spektrumlu bir din öğretimi. Ama ne yazık ki birçok yanlışla mücehhez, mağlul. İki, asıl faktörler, insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan faktörler tamamen yok olmuş. Evet, bir kısmı değil sevgili kardeşlerim. Tamamen yok olmuş. Tamamen yok. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, aziz kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an'ın unutulmasından neyi kastediyoruz? Fıkıh alimleri bugün Kur'an'ı çok iyi biliyorlar. Biliyorlar ama fıkha ait olan ayetlerin kitaplara yansımış olan hüviyetini biliyorlar. Yansımasaydı da Kur'an-ı Kerim'den öğrenselerdi, netice değişir miydi? Değişmezdi. Gene o ayetler söz konusu olacaktı. Gene onların ışığında fıkıh alimleri görevlerini yapacaklardı, başarıyla sürdüreceklerdi. Bugün de başarıyla sürdürmektedirler. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh öğrenimi
kimseyi Allah'ın cennetine kavuşturamaz. Öyleyse Allah'ın cennetine ulaşabilmek, daha sonra dünya saadetine ulaşabilmek hepinizin bir dileğine bağlı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, öyle insanlar yaşar ki cennetlik amel yaparlar ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel yaparlar ama cennete gireceklerdir. Çok mantıksız gibi görünüyor öyle değil mi? Ama aslında Kur'an'ı yerlerine oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki son derece yerlerine oturan bir ifade. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse zamanımızda birçok insan hadislerle Kur'an'ı yargılamaya kalkıyorlar. Yüzyıllar boyunca biriken emaniye bilgilerle, yani Kur'an'da aslı bulunmayan insanların yazdığı kitaplardan edindikleri bilgileri Kur'an gerçeklerinin yerine oturtmuşlar. Kur'an'ı mı? Kur'an'ı da unutmuşlar. Terk etmişler. Bir de Kur'an'a saygı olsun diye Kur'an'a torbalar dikmişler. Duvara da bir çivi çakmışlar. O torbaları, içinde Kur'an bulunan bu torbaları duvara asmışlar. Efendim birisi rahmetli olduğu zaman Kur'an'ı alıp Yasin okuyacaklar. Elbette Yasin okunacak, okunması gerekir. Ama Kur'an bir hayat kitabıdır. Hayatınızın her yılında, her ayında değil, her saniyesinde sizlere ne yapmanız gerektiğini anlatır Kur'an-ı Kerim. Bir muhteşem dizayn. Allah kelamı bir bütün muhteva. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Din vardır. Hazreti Adem'den ilk insan ve ilk peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Allah'ın vaz ettiği ikinci bir din hiç olmamış. Elbette üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi yok. Sadece bir tek din, Adem Aleyhisselam'dan başlayan şeriat, bütün peygamberlerde aynı özelliğini koruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı neyse, Hazreti Adem'in de şeriatı o, Hazreti Nuh'un da şeriatı o, Hazreti İbrahim'in de şeriatı o, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de şeriatı, aynı şeriat, hiç değişiklik olmamış. Allah Teala ne dinini değiştirmiş, sadece bu tek bir din oluşturmuş, hep o din hakkında çeşitli peygamberlere, o peygamberlerin yaşadığı devirde şeriat kitabı indirmiş Allah-u Teala. Son şeriat kitabı, kainatın son peygamberi olarak olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirildi. Ondan 600 sene evvel başka bir peygamber yaşadı, Hazreti İsa. Ondan çok seneler evvel Hazreti Musa yaşadı, başka bir peygamber. İkisinden de evvel Hazreti İbrahim yaşadı.
ondan evvel Hazreti Nuh. Ve bunlar ulul azm peygamberler. Daha evvel de Kur'an'da adı geçen pek çok peygamber. Allah'ın nebileri. Bunlar nebi resuller, peygamberler. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba hadis-i şerifinde ne demek istiyor? İnsanlar vardır, cennetlik amel işler, cehenneme gider. İnsanlar vardır, cehennemlik amel işler, cennete girer. Şimdi size bizi ilk defa dinleyenlerin hiç aklının yatmayacağı bir misal vermek istiyorum. Bir insan düşünün, günahlarla dolu bir hayat geçirmiş. Ama bir gün aklı başına gelmiş. Ona demişler ki, sen Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilersen Allah Teala mutlaka hep senin kalbine bakar, bu talebi işitir ve görür. Gördüğü anda bütün günahlarını örter. Eğer 5-6 aylık bir ömrün varsa, o zaman seni mutlaka kendisine de ulaştırır. Yani adam hayretle dinliyor. Yani diyor, cevap yani eğer 5-6 aylık bir ömrün varsa Allah'a ulaşmayı denedikten sonra seni birinci kat cennetine, ikinci kat cennetine değil, üçüncü kat cennetine kabul eder öldüğünde ve senin bu yaşadığın 5-6 aylık ömründe olsa sana mutlaka dünya saadetinin yarısını yaşatır. Yarısını yaşatmayı da garanti etmiş. Ruhunu sen ölmeden evvel kendisine ulaştırmayı da garanti etmiş Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İşte bu kişi hayatını günahlarla geçirmiş, ibadet de etmemiş ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra mı? Ertesi gün ölmüş. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini bir, işitmiştir. İki, görmüştür. Üç, bilmiştir. İşitir, bilir ve görür ve hep kalbinize bakar. Niçin? Böyle bir talebin sahibi olacak mısınız diye. Bu hayatınızın en önemli talebidir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi yünip ona ulaşmayı dileyen ona yönelen kişiyi böyle bir talebi gönlünde oluşturan kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bapta olaylara beraberce bakalım.
Ne zaman bütün sistemleri en güzel hale getireceksiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Siz dileyeceksiniz, Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Söylediğimiz gibi 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka Allah Teala bunu gerçekleştirir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah'ın kuralları var. Allah'ın kanunu da diyor ki kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer muhakkak cehennemdir. Şimdi kişi düşünmez mi? İyi de benim şöyle şöyle şöyle günahlarım var. Hiç başka insanın işlediği günahlar gibi değil. Çok kötü günahlar işledim ben. Öyleyse Allah Teala beni hayatta affetmez. Yanlış sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını mutlaka örtüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime kim bize ulaşmayı dilerse biz onun günahlarını örteriz diyor Allah Teala ve ona furkan veririz diyor. Öyleyse burada nereye ulaşıyoruz? Kişi korkunç günahların sahibi, Allah'tan ümidini de kesmiş. Allah beni demiş bu kadar günahtan sonra kesinlikle affetmez. Ben ne yaparsam yapayım. Nasıl olsa cehennemli kim? Gidip bari Allah'ın yasak ettiği fiilleri yaşayarak devam edeyim hayatıma. Nasıl olsa gideceğim yer cehennem. Hayır sevgili kardeşlerim. Eğer aranızda böyle birileri varsa şu anda beni dinleyenler, onlara falancanın sözlerini değil, Kur'an'ın sözlerini iletiyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir diyor. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır diyor. Bir tek dileğin karşılığı bunların hepsi. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Onca günahının hepsi kadar Allah Teala ona sevap yazıyor. Gördüğü anda rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah Teala. Yunus suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse de emmaretin bisuin. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu rahim esması nasıl bir esma ki tatbikata girdiği zaman bakıyoruz rahim esması bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureyi gizli bir perdeyi almış. Yaşat makamını kişi o güne kadar herhangi bir kişi zannediyor. O gün irşat makamı olduğunu farkına varıyor. Kişinin kulaklarındaki vakrayı almış. İrşat makamının sözlerini işitmeye başlıyor. Kalbindeki ekinleti almış. Kalbindeki küfür kelimesini almış. Kalbinin mührünü açmış. Görme hastasının üzerindeki Gıcavet isimli perdeyi almış. İşitme hassasının üzerindeki mührü almış. Kalbin idrak hassasının üzerindeki mührü almış. Bu 7 tane işlevi yaparken her birinde o kişinin günahları ne kadar çok olursa olsun
onun günahının yedide birini yok etmiş. Nasıl yok etmiş? Sevap hanesine onun toplam günahlarının yedide birini yazarak. Bu işlemler mi? Siz Allah'a ulaşmayı diledikten, gerçekten kalbinizde o talebi Allah-u Teala gördükten sonraki 5-6 dakikalık zaman parçasında bu işlemlerin hepsi gerçekleştirilir. Masal gibi bir şey sevgili kardeşlerim. Birkaç dakika içinde o cehennemlik kişinin günahları kadar sevapları oluşur. Günahları kadar sevapları ekleyince o kişinin zaten sevapları mevcut olduğu için bu kişi artık sevapları günahlarından fazla olan biridir. Yani Allah'ın kanununa göre gideceği yer cennettir. İşte Müminin Suresi 102 ve 103. ayetler. Kimin diyor Allah-u Teala sevap tartıları ağır gelirse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Kimin de günahları ağır gelirse müminin 103, onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Günahların sevaplarından fazla olanlar. Adam diyor ki ben akla gelmeyecek suçlar işledim. İnsan öldürdüm. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Ne yaparsa yapsın. Amenü olduğu zaman o kişinin hüsrandan kurtulduğunu söylüyor. Yani günahlarının sevaplarından fazla olduğu noktadan kurtulduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte Bela Suresi 1, 2, 3, 4 Vel Asri. Asra, zamana yemin olsun ki innel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İşaret bu. Günahların sevaplarından fazla olması hali. İllellezîne âmenû. İlla hariç اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا Amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Kimdir bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a inanıyor. Madde bir. Salt Allah'a inanıyor diye insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Allah'a inanmak etmez. İkinci faktör, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak mecburiyetinde kişi. O da yetmez. Bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanmak. Allah'a ulaşmayı dilemenin ve Allah'a ulaşmanın üzerine tam 12 defa farz olduğuna inanmak. Dördüncü şart, bu şartlara sahip olduğunda Allah-u Teala'nın onu kendisine verdiği söz gereği ulaştıracağına inanmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyleyse o aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği nokta budur. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olarak Allah'ın yolunda derhal işlemlere tabi tutuluyor. Ne oluyor? Allah Teala'nın söylediği ne?
İnnel insane vel asri, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Herkes. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değil. Hüsranda değilse sevapları günahlarından fazla. İyi ama bu insan, bu kişi her türlü kötülüğü yapmış olabilir. Allah Teala buyuruyor ki büyük günahların sahipleri de bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler. Onların diyor günahlarını örterim diyor asıl ayet-i kerimesinde ve ayet-i kerimesinde de büyük günahları işleyenler de bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler diyor. İşte insanların aldandığı yer orası ki iblis insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumunu Kur'an'da son derece açık bir şekilde yer almasına rağmen, üzerinize farz kılınmasına rağmen insanlara unutturmayı başarmış, ezeli düşmanı olan insanlara. Ne diyordu hatırlayalım? Secde etmeyince Adem Aleyhisselam'a Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun, cehenneme gireceksin ebediyen kalmak üzere. İblis de diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat, ben bu Adem Aleyhisselam'dan intikam almak istiyorum. Eğer beni yaşatırsan ben onun ve onun zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, yani sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yoluna da, yani sana ulaşmalarına mani olacağım. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. İşte o olay. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Burada da iblisin o pek azı dediği insanlar söz konusu. Aminu olanlar. Bütün insanlar hüsrandadırlar ama amin olanlar hariç. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu kişi sonra ne yapacak? Tabiyetini gerçekleştirecek. Amel-i salihat yapmaya başlayacak. Sonra ruhunu Allah'a ulaştıracak. Ve hakkı ulaşan kişi hakkı tavsiye etmeye başlayacak. Daha sonra fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek ve sabrın sahibi olacak. Öyleyse bir bütün dizayn içerisinde nasıl bir işlev söz konusu? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilediği anda 7 tane Furkan verilerek bu kişiye günahları örtülüyor. Onların engelleri yok ediliyor Allah-u Teala tarafından. Ve mutluluk dediğimiz olaya beraberce bakalım. Nedir mutluluk? Mutluluk kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir sulh ve sükun halinin içinde olması. O kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki savaşın bitmesi, dış dünyasında nefsinin başka insanlarla olan savaşının bitmesi, Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde tam bir
emirlerle ve yasaklarla uyum hali. Yani emirlerin tamamen yerine getirilmesi, yasakların hiç işlenmemesi. Öyleyse böyle bir insan olabilir mi? Elbette olabilir. Daimi zikre ulaşan herkes bu özelliklerin tamamen sahibi olur. O kişinin iç dünyasında nefsi bütün afetlerini yok etmiştir. Zikir sebebiyle Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmiş. Daimi zikre ulaştığı zaman %98 nefsinin kalbi bu fazıllarla dolmuş, kişiyi fazilet sahibi yapmış. %2'de rahmet birikimi oluşmuş kişinin kalbinde ve nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu. Evvelce neydi? Evvelce de doluydu. Ama karanlıklarla, afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, kibir, cimrilik, cehalet ve 19 grup afet kişinin nefsinin kalbinde ve kişinin iç dünyasında devamlı bir kavga var. Nefsi, Allah'ın emrettiği şeyleri, afetlerle tamamen dolu olan nefs, Allah'ın emrettiği şeylerin hiçbirini yerine getirmek istemiyor. Yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek istiyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemiyor, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istiyor. Ruh da tam aksine Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Yani her olayda nefs ve ruh arasında mutlak bir çatışma, ikisi de aynı şeyin, kendi söylediğinin olmasını istiyor. Ve bu sebeple aralarında bitmeyen bir diyalektik kavga söz konusu. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk var sevgili kardeşlerim. Huzursuzluk var. Kişi iç dünyasında mutlu değil. Devamlı bir çatışma halinde iç dünyası. Kişi dış dünyasında mutlu değil. Nefsinin afetleri sebebiyle başkalarıyla devamlı kavgada, başkalarına üstün olmak istiyor. Üstünlüğünü ispatlamak için nefsi ona çeşitli oyunlar oynuyor. Başka insanlara hakim olmaya çalışıyor. Onlara eziyet ediyor. Onlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Her seferinde nefsiyle ruh arasında devamlı bir kavga iç dünyasında var. Dış dünyasında bu kişi başka insanlarla kavgada. Hiç kimseyle kişinin yıldızı barışık değil. Böyle derler. Yani başka insanlarla ilişkilerinde bu kişi huzursuz, bu kişi mutsuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi hem iç aleminde mutsuz nefsiyle ruhu arasında devamlı kesintisiz bir çatışma nedeniyle, hem dış aleminde mutsuz, herkesle kavgalı, insanlarla huzursuz, geçimsiz ve kendini devamlı sıkıntıda tutan iki sebep. Dış dünyasında da kavga var. Sulh ve sükun yok. İç dünyasında da kavga var. Sulh ve sükun yok. Allah ile olan ilişkilerinde orada da devamlı kavga var. Neden? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Azap görüyor. Dünya hayatını yaşarken sebebini bilmediği bir azabı yaşıyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Gene azap duyuyor. Adına insanlar vicdan azabı diyorlar. Aslında Allah-u Teala'nın verdiği emirlerin ve yasakların yerine getirilmemesi sebebiyle bir yasak müessesesi bu. Öyleyse iç dünyasında mutsuz. Neden mutsuz? Çünkü
kesintisiz bir sulh ve sükun hali yok. Devamlı iç dünyası, nefsi de ruhu birbirini yiyor. Devamlı bir kavga hali. Dış dünyasında başka insanlarla kavgalı, devamlı huzursuz, sıkıntılı. Allah ile olan ilişkilerin hem emirler cephesini yerine getirmiyor, hem yasaklar cephesini ve kişi orada da devamlı bir huzursuzluğun içinde. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuzluktur. Peki, neden böyle durum? Çünkü kişinin nefsinin kalbi afetlerle dolu, ruhu da hasletlerle dolu. Afetlerin istediğini hasletler istemiyor, hasletlerin istediğini afetler istemiyor. Ama akıl sadece bir tanesini yeşil ışık yakacak. Nasıl bir ortamda şuur kazanmışsa, akıl ona göre davranacaktır. Nasıl bir ortamda şuur kazanıyor akıllar? Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsinin serbest olduğu, Allah'ın emirlerinin de yasak olduğu bir dünya nizamı. O zaman akıl nefsin afetlerine yeşil ışık yakacak. Nefsin afetleri de yerine geldikçe azap gelecek kişinin üzerine. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlenecek. Emredilenler de yapılmayacak. Her ikisi de o kişinin azabına sebebiyet verir. Azap görmesine sebebiyet verir. Öyleyse kişi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Peki bu kişi nefs tezkiyesine başlamış. Allah'tan gelen fazıllar nefsinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlamış. Ve kişi zikrini giderek arttırıyor. Nefsinin kalbindeki nurlar da artıyor. Her %7 fazıl birikiminde vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Ve neticede Allah'a ulaşıyor. Allah Teala buyuruyor, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a ulaşır. Öyleyse nefs tezkiyesi gerçekleştiği zaman bu kişi 7 tane gök katını aşmıştır ruhu. Her seferinde %7 fazıl birikim olmuştur iman kelimesinin etrafında. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar nefsinin kalbine ulaşmıştır. Ve kalpte iman kelimesiyle fazıllar ayrı manyetik alana sahip olduğu için, biri kuzeyi biri güneyi temsil ettiği için iman kelimesinin etrafına fazıllar gelip yapışmıştır. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve de nefs tezkiyesi %7 artarak kişi bir gün daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiç afet kalmıyor. O zaman nefsinin kalbindeki afetler de haslet hüviyetine değil ama fazilet hüviyetine dönüşüyor. %98'i fazilet, %2'si de rahmet ve hepsi bunlar da Allah'ın bütün istediklerini yerine getiren, yasak ettiklerini işlemeyen özellikle bir hüviyet taşıyorlar. O zaman kişinin ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Kavga bitmiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ruh da işlemek istemiyor, nefs de işlemek istemiyor. Kavga yasaklar cephesinde de, emirler cephesinde de bitmiştir aksiyonlar itibariyle. Kişi iş dünyasında mutludur, huzurludur. O kadar mı? Hayır. Daha ötesine bakalım konunun. Kişi dış dünyasında da mutludur. Neden? Nefsinde bütün afetler bittiği için başkalarıyla kavgası kalmamıştır. Başka insanlara eziyet etmemektedir. Kibri, gururu sebebiyle onları küçük görmemekte, hor görmemekte, onları ezmeye çalışmamaktadır. Tam aksine insanlara her fırsatta
yardım eden birisidir. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Herkesle dost olmuştur. Dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Dış dünyasında da muhteşem bir saadeti yaşıyor kişi. Ya Allah ile olan ilişkiler, onlar da tamam. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten hem nefsi zevk alıyor, hem ruhu zevk alıyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de ikisi de işlemeyi istemediği için asla öyle bir yanlışa düşmüyor kişi. Ne oldu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? Burada bir olayı düşünelim. Bir olay. Nasıl bir olay bu? Bu olayda o kişinin iç dünyasında sükût ve sükun oluşmuştur. Nefsiyle ruhu arasında tam bir uyum hali oluşmuştur. Kesintisiz bir uyum hali. Bu kişi iç dünyasında mutludur. Nefsinin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlarla olan kavgası bitmiştir. Dış aleminde de dışarıdaki insanlarla onun arasında tam bir uyum hali tesis etmiştir. Başka insanlar ona kötü davranabilirler ama onlara kötü davranamaz. Allah ile olan ilişkilerinde de bütün emirleri yerine getiren, yasakları hiçbir şekilde işlemeyen bir özelliğin sahibi kişi, mutsuzluğu oluşturacak olan bütün faktörleri Allah ile olan ilişkilerinde de yok etmiş. Öyleyse iç dünyasında kesintisiz bir mutluluğun sahibi, dış dünyasında kesintisiz bir mutluluğun sahibi, Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinden hem yasaklar cephesinden kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Çünkü içeride de, iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. İşte bunu gerçekleştirebilen şey Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. Oradaki emirleri yerine getirdiği için kişi bunları gerçekleştirmiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bize 7 tane safadan bahseder. 7 safa. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu 28 basamaklık bir merdivenin 3. basamağında gerçekleşir. Ondan evvelki 2 basamakta insanlar olayları yaşarlar, değerlendirirler. Değerlendirenlerin büyük bir kısmı seçilir. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 3. basamağa geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Kur'an'ı yaşamıyorsunuz demektir. İşte iblis insanlara öyle bir oyun oynamış ki, insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş 14 asırda. Bugün din alimleri bütün dünyada artık Allah'a ulaşmak diye bir kavramdan haberleri olmadan din eğitimi görüyorlar. Öğretilen eğitimin mahiyeti ne olursa olsun, hangi değer ölçülerine göre yapılırsa yapılsın, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin kurtulması mümkün değildir cehennemden. Bakınız ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennü biha ellezine hum an ayatina yukin. Gafilun. Ellezinehüm an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün nâ.

İşte misali verdik. Yüzlerce günah işlemiş kişi günahlarından geçinmiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onun bütün günahlarını örtmüş. Ve sevapları günahlarından fazla olmuş. Olduğu anda Allah'ın cennetine ulaşır. Allah'ın cenneti için ehil olur. Daha sonraki aşamalarda daha üst cennetlere çıkacaktır ama talepten sonra kişi ölse gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Öbür taraftan bir insan düşünün, 80 sene yaşamış, 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş, başlamış ibadetlerine, namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ona bu kadarını söylemişler. Bunları yaptır mı demişler, doğru posta cennete gidersin. Hiç kimse bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine gidemez. Bunları herkes yapmak mecburiyetinde. Onlar ibadetler, vasıtalar. Ama hedef ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Yedi safa yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek bir, tabiyet iki, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üç, birinci teslim. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek dört, ikinci teslim. Nefsinizi Allah'a teslim etmek beş, üçüncü teslim. İrşada ulaşmak altı ve iradenizi Allah'a teslim etmek yedi, dördüncü teslim. İşte yedi safa dört teslimden oluşan İslam'ı bundan 14 asır evvel bütün sahabe yaşadılar. Hepsi İslam olmak şerefine erdiler. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen girmez. Giremez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Konu son derece önemli. Mutluluk da ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir standart gösterir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah ile vesilelerle birlikteyiz. Bir üçlü Allah, sizler ve biz. Ve de Allah'tan bahsetmek üzere. Konumuz Allah'ın ipi.

sözlerimize Âl-i İmrân suresinin 103. ayet kerimesiyle başlıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tesimu bihablillahi cemiyan. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hepiniz Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferreku ve fırkalara ayrılmayın. Veskürü nimetallahi aleykum, Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin, hatırlayın. İz kuntum adaen, birbirinize düşmandınız sizler. Sizler birbirinizin düşmanıydınız. Can düşmanıydınız. Fe'ellefe beyne kulübikum. Ve Allah kalplerinizin arasını telif etti, birleştirdi. Fe asbahtum bi nimetihi ihvana. Ve o zaman Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve kuntum ala şefa hufretin minen nari. Hepiniz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Fe enkazikum minha, ve sizi Allah oradan kurtardı. Kezalike yübeyyinullahu lekum, böylece Allah size beyan eder, açıklar ayatihi, ayetlerini, leallekum tehtedun, böylece hidayete eresiniz diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala bir şeyler söylüyor. Evvela Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Ve bu Allah'ın ipine sımsıkı sarılmanın fırkalara ayrılmamak olduğunu söylüyor.

Bu bağlamda, bu muhtevada Allah'ın söylediklerini dikkatle yerli yerine yerleştirelim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Böyle başlıyor olay. Acaba nedir bu Allah'ın ipi? Allah'ın ipi bir yoldur. Yedi tane sebilden oluşan bir bütün. Üçüncü basamakta başlayan Allah'a ulaşma dileğiyle başlayan Allah'ın ilk ipi yedinci basamakta tamamlanıyor. Sıratül Azizül Hamid. Sonra yedinci basamakta başlayan, sekizinci basamakta başlayan, on dördüncü basamağa kadar devam eden ikinci ip. Sırat-ı Seviyya. 14. basamaktan 21. basamağa kadar ulaştıran Sırat-ı Mustakim. Gene 14. basamaktan başlayan 25. basamağa kadar ulaştıran, sonraki Sırat-ı Mustakim. Birincisi 14. basamaktan başlayıp 21. basamakta tamamlanan ruhumuzun sırat-ı müstakimi. Ruhumuz o yol üzerinden, o sırat-ı müstakim üzerinden, bu sırat-ı müstakim dört sebilden oluşur. İki yatay, iki dikey. Ruh bizden ayrılarak yedi tane gök katını aşar, Allah'ın zatına ulaşır. Sırat-ı müstakim bizim ruhumuzu Allah'a ulaştıran iptir. Allah'a ulaştıran yoldur. Yine 14. basamaktan başlayan ikinci sırat-ı müstakim nefsimizin sırat-ı müstakim, fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimidir. Yine 14. basamaktan başlayan nefsimizi Allah'a teslim edeceğimiz bir sırat-ı müstakim daha var. 27. basamakta tamamlanır. Yine 14. basamaktan başlayan bir sonraki sırat-ı müstakim bizi irşada ulaştırır. Yine 14. basamaktan başlayan bir sonraki sırat-ı müstakim irademizi Allah'a teslim eder. Konunun en çok önem verilmesi lazım gelen kesimi Allah'ın ipinin Allah'a ulaştıran bir yol olması. Sırat-ı müstakim insanları her şeyden evvel Allah'a ulaştıran yol. Allah'la bizim aramızda ruhumuzun üzerinden giderek Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaşabileceği, Allah'a doğru istikamet kazanmış olan bir yol. İstikamete Allah olan, Allah'a ulaştıracak olan bir yol. Allah-u Teala buyuruyor Ali İmran 73, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Neyle? Sırat-ı müstakimle.

Aslında ipin, Allah'ın ipinin kısımlarına baktığımız zaman üçüncü basamaktan yedinci basamağa ulaştıran, yedinci basamaktan 14. basamağa ulaştıran, 14. basamaktan 21. basamağa ulaştıran, 21. basamaktan 25. basamağa ulaştıran, 25. basamaktan 27. basamağa ulaştıran, 27. basamaktan 28. basamağın 4. kademesine ulaştıran ve buradan da ondan sonraki ipin, ondan sonraki ip, 7. ip, 7. safhayı gerçekleştiren 28. basamağın 4. kademesinden 5. kademesine ulaştıran iradeyi de Allah'a teslim ettiğimiz bir sırat-ı müstakim. Birinci klasifikasyonda, birinci sınıflandırmada gerçekten birinci yol üçüncü basamakta başlayıp yedinci basamakta sona eriyor. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar ikinci bir yol var. 14. basamaktan 21. basamağa kadar 14. basamakta başlayan 21. basamakta sona eren üçüncü bir yol var. Buraya kadar bir problem yok. Ama bu ruhun Allah'a teslimidir. Ne var ki nefsin tezkiyesi de aynı noktada başlıyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi de aynı noktada başlıyor. İrşada ulaşma konusundaki dizayn da aynı noktada başlıyor. İradeyi Allah'a teslim edecek olan sırat-ı müstakim de aynı noktada başlıyor. Ama aynı noktada başlasa bile birbirinden farklılıkları ancak bir evvelki teslim gerçekleştirdikten sonra ortaya çıkması yolların. Yani ruhumuzu 14. basamaktan 21. basamağa kadar bir yolculukla Allah'a ulaştırıyoruz. Fizik vücudumuz için Allah'a doğru yolculuk yapmak falan söz konusu değil. Fizik vücudumuzun bir yere gitmiyor. Ama davranış biçimleri itibariyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği kazandığı bir nokta var. O özelliği kazandığı noktada bir yolun başlangıcı oluşabilir. Öyleyse 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktan itibaren de yeni bir sırat-ı müstakim başlıyor. Birinci emanet, ruh Allah'a teslim edilmiştir. Sıra ikinci emanetidir. 22, 23, 24 ve 25. basamaklarda bu yeni emanetin fizik gücün Allah'a teslimi söz konusu. Teslimin birincisi bitmeli ki ikinci teslim için yeni bir yol başlayabilmeli. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman 21. basamaktan sonra 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a ulaştırana kadar gelecek olan yeni bir sırat-ı müstakimden bahsetmek söz konusu. Fizik vücudumuz teslim edildiği zaman daimi zikre ulaşmak söz konusu. Daimi zikrin hakim olduğu üç sırat-ı müstakim ondan sonra söz konusu. Ulul Elbab oluyor kişi, Ulul Elbab'ın üç sırat-ı müstakimi var. Birincisinde nefs teslim oluyor, 26 ve 27. basamaklar. İkincisinde irşada ulaşıyoruz, 28. basamağın 4 kademesi. Üçüncüsünde irademizi Allah'a teslim ediyoruz. 28. basamağın 5. kademesi. Böylece 7 tane sırat-ı müstakim söz konusu. Allah'a doğru istikametlenmiş yol. Ya da
yediye ayrılmış, yedi safhadan oluşan bir tek yol. Allah'ın ipi. Şimdi Allah'ın ipinin muhtevasına baktığımız zaman Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi bize farklı bir çağrışım daha getiriyor. Allah'ın ipinin sarılanları, yani Allah'ın ipine sarılanlar, onlar fırkalara ayrılmayanlar. Hemen arkasından böylece fırkalara ayrılmazsınız işareti geldiğine göre Allah'ın ipine sımsıkı sarılın da fırkalara ayrılmayın ifadesi Allah'ın ipine sarılanların fırkalara ayrılmayanlar olduğunu söylüyor. Kim bunlar? Fırkalara ayrılmayanlar kimler? Sadece bir tek grup. İki grup değil, sadece bir tek grup. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Birinci basamaktasınız, olayları yaşarsınız, herkes yaşar. İkinci basamaktasınız, olayları değerlendirirsiniz, herkes değerlendirir. Kurtuluş bundan sonrasında Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ebediyen ikinci basamakta kalırsınız, gideceğiniz yerde cehennemdir. Allah'ın ipine falan sarılmadınız. İnsanlardan her kim Allah'ın ipine sarılırsa ne olur? Sarılırsa fırkalara ayrılmamış olur. Hanif dininin bir başka adıyla İslam dininin başka bir din hiç olmadığı için ikinci bir dinden bahsetmek mümkün değil. Kainatın tek dininin diyelim bir özelliği var. Bu din iki grup insandan bahsediyor. Bir, Allah'ın ipine sarılanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ipine sarılanlar. Niçin böyle söylüyoruz? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar fırkalara ayrılmış olanlardır. Onlar şirkte olanlardır. Allah'ın ipine sarılanların şirkte olması mümkün değil. Allah'ın ipine sarılanların dalalette olması mümkün değil. Allah'ın ipine sarılanların küfürde olması mümkün değil. Allah'ın ipine sarılanların sarıldıkları andan itibaren ilk teslimi gerçekleştirmeleri söz konusu. Ard arda 7 tane teslim kademesi aşacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin şeytanın kulu olması mümkün değil. Mutlaka Allah'ın kulu oluyorlar. Öyleyse Allah'ın ipine sarılanların birinci özelliğini okuduğumuz ayet-i kerime veriyor. Allah'ın ipine sarılanlar fırkalara ayrılmayanlar. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. وَاَتَّسِمَا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz Allah'ın ipine sarılın. Yani sımsıkı sarılın. Sıkı ipi sıkı tutun. وَلَا تَفَرَّقُوا Ve fırkalara ayrılmayın. Öyleyse Allah'ın ipine sarılanlar fırkalara ayrılmayanlardır. Fırkalara ayrılmayanların, Allah'ın ipine sarılanların özelliğine bakıyoruz şimdi. Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Allah Teala buyuruyor.

منيبين إليه ولا يتكون ولا تكونوا من المشركين. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Allah'a yönelin, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Dikkat edin, Allah'a yönelenler sadece bir tek grup. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Eğer dilemiyorsa kişi, onun kurtuluşu mümkün değil. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulmuşlardır. Yani fırkalara ayrılmamışlardır. Birçok insan şirkin gerçek manasını bilmez. Şirk putlara tapmaktır der. Kim putlara taparsa o açık şirktedir der. Bir de gizli şirk var der. Gizli şirkin ne olduğunu pek bilmiyorum der. Sevgili kardeşlerim, insanı şirkten kurtaran şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şimdi Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ve böylece şirkten de kurtulun diyor. Rum 31'de, Rum 32'de de diyor ki o şirkten kurtulun ki o insanlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Yani aslı konunun Allah'a ulaşmayı dilemek ve sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sırat-ı müstakimin üzerindedir. Tek fırkanın üzerindedir. Şirkten kurtulmuştur. Allah Teala Rum 32'de Rum 31'de müşriklerden olmayın. Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece müşrik olmaktan kurtulun diyor. Rum 31. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. O müşrikler her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Hangi fırkalara ayrılmışlar? 72 tane fırkaya ayrılmışlar. Bugünkü araştırmalar dünya üzerinde 72 ayrı inanış biçimi tespit etmiş durumda. Ve bu inanış biçimlerinin hepsi 72'sinin de insanların %90'dan fazlası Allah'ın yolunda olmayanlar. Ama her birinin içinde o tek fırkayı oluşturanlar var. 73. fırkayı oluşturanlar var. Allah'ın ipine sarılanlar var. Allah'ın ipine sarılanlar fırkalara ayrılmayanlardır. İfade net olarak geliyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve böylece fırkalara ayrılmayın diyor. Öyleyse fırkalara ayrılanlar kimlerdir? Müşriklerdir. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır diyor Allah Teala. Her biri kendilerindeki ve ferahlanırlar. Öyleyse Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar müşrik olmayanlardır. Peki nasıl insanlar bunlar? Bunlara müminler diyor Allah Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce. Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün diğer fırkalar şeytana kul oldular.
müminleri oluşturan bir tek fırka hariç diğerleri şeytana kul oldular. Öyleyse bir fırka söz konusu sevgili kardeşlerim. Bu bir tek fırka müminleri oluşturuyor. Acaba kim bu müminler? Bu müminler açık ve kesin bir hüviyette Rum 31'de veriliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleri. Takvanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Allah Teala orada Rum 31'de Yunibine ileyhi ve yettikun diyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Bunun manası aynı zamanda mümin ol demek. Takva sahibi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, fırkalara ayrılmamış olanlar. Kim bu fırkalara ayrılmamış kişiler? Bakalım fırkalara ayrılmayanlara tarif geliyor. Enam suresi 152 ve 153. ayetler. 152'nin sonu şöyle bitiyor. Ve bi ahdillahi efu. Ve Allah'a olan ahdinizi, hayır, Allah'a olan ahdiniz değil, Allah'ın ahdini ifa edin. O Allah'ın ahdi ki ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi emreder. Allah'ın ahdini yerine getirin. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ve devam ediyor. Sakın diğer fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki o fırkaların hepsi sizi fırkalara ayırır. Sırat-ı müstakimin dışındaki bütün fırkalar fırkalara ayrılmış olanlara aittir. Sırat-ı müstakimin üzerindekilerse Allah'ın ahdini yerine getirenlerdir. Yani müminlerdir. Ne diyordu Allah Teala? Sebe 20'ye bir defa daha bakalım. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Enam 153'te bütün fırkalar var ve bunlardan bir tanesi ayrı sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Birinde isimleri mümin olarak geçiyor, müminler olarak geçiyor. Birinde sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar olarak geçiyor. Tek fırkayı oluşturanlar, fırkalara ayrılmayanlar olarak geçiyor. Bu müminlerin ise, burada Allah-u Teala'nın adına mümin dediği bu kişilerin ise, Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olanlar olduğunu görüyoruz. Rum 31'de. Buradan bir olaya ulaşıyoruz. Sadece müminler fırkalara ayrılmayanlardır. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an takva sahibi, Allah'a ulaşmayı dilediği an tek bir fırkadan. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kurtuluşa ulaşan tek fırkası, şeytana kul olmayanlar, Allah'ın kulları. Peki gerçekten bu insanlar Allah'ın kulu mu? Allah'ın kulu oluyorlar mı Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyince? Elbette oluyorlar. Şimdi bu birinci grupta neyi gördük? Fırkalara ayrılmayan insanları gördük. Onların müminler olduğunu gördük. Ve bunların sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu gördük. Müminler Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler, fırkalara ayrılmış olanlar, onları mümin olarak kabul etmiyor Allah-u Teala.
onları hidayet üzere kabul etmiyor. Birinci hidayetin sahibi kabul etmiyor. Onlar dalalettedir diyor. Şimdi mümin olma müessesesine baktığımızda Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Allah'a ulaşmayı dilediği anda mümin olduğunu görüyoruz. İşaretler son derece net. Tek bir fırka olanlar, fırkalara ayrılmayanlar, müminler, ayrılmayanlar, takva sahipleri, ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Anlattığımız ayetler bu çerçeveyi kesinleştiriyor. Şimdi bu insanların muhtevasına bakıyoruz. Bu muhtevada ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemiş insanlar. Bu dilek onları nereye götürür? Fırkalara ayrılmaktan kurtarır. Allah'ın ipine sarılanlardan olduğunu ifade eder o insanların. Çünkü Allah'ın ipine sarılanlar fırkalara ayrılmayanlar. Müminler fırkalara ayrılmayanlar. O tek fırkanın üzerinde olanlar. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar fırkalara ayrılmayanlar. Öyleyse şimdi bakıyoruz fırkalara ayrılmayanlar tağutun tesirinden kurtulmuş olanlar, şeytanın kulu olmaktan, tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olabilenler. Aynı kişiler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala dizaynı veriyor. Zümer 17. Vellezî neştenubut tâgûte en yâbudâ ve en âbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşerî. Onlar şeytana, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan, tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Şeytana kul olmaktan kurtulanların kurtuldukları anda, Allah'a ulaşmayı diledikleri anda şeytana kul olmaktan kurtulanların Allah'ın kulu olduğunu görüyoruz. Onlara müjdeler vardır diyor. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Öyleyse Allah'a kul olma açısından olaya baktığımız zaman Allah'ın ipine tutunmuş olanların, sarılmış olanların şeytanın kulu olmaktan kurtulduğunu, Allah'ın kulu olduğunu görüyoruz. Allah'ın ipine sımsıkı sarılanların dalaletten kurtulmuş olduklarını görüyoruz. Bu insanlar dalaletten kurtuluyorlar. Dalalette olanların özelliklerine bakıyoruz şimdi beraberce. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi dalalette olanların özelliklerini veriyor. Allah Teala diyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun?
Allah onları, onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Allah onları ilim üzere, onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakır. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilemezse diyor, o benim ayetlerimden gafildir diyor. İlim sahibi olduklarını zannederler diyor, onların ilimleri faydasız ilimdir diyor. Benim ayetlerimden gafil olanların ilimidir diyor o ilim. Bana ulaşmayı dilemeyenlerin ilmi diyor, benim ayetlerimden gafil olanların ilmidir, yani ilimsizliktir, yani faydasız ilimdir. Öyle mi diyor Allah Teala? Evet, bakınız nasıl söylüyor Allah Teala Yunus 7 ve 8'de: اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. Öyleyse Allah'ın dizaynına beraberce bakalım. اِلَاكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diye bitiyor ayet. Onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer ateştir. Özelliklerini söylüyor evvela. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ondan sonra da diyor ki onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, çok ciddi boyutlarda bir olay söz konusu. Yani neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey açık ve kesin. İnsanlar dalalettiler ve dalalette olan insanlar faydasız ilmin sahipleri, çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim varsa, onların hepsi Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Herhangi bir konuda diplomalar falan bir şey ifade etmiyor. Allah'ın hükmü bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, benim ayetlerimden gafildir diyor Allah Teala. Yani ilimsizdir. Sahip olduğu ilim onu kurtaramaz. Aynı ilmin o kişiyi kurtaramadığı, dalalete bıraktığı Câsiye suresinin 23. ayet kerimesiyle belli. O hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun Habibim? Allah onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalette bırakır. İlim sahipleridir onlar. Kendilerini ilim sahibi zannederler ama dalalettedirler diyor. Yani faydasız ilmin sahipleri. Özellikleri ne? Bir, onların diyor görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerinde Allah Teala gışaret adlı bir perde koyar onlara diyor. Onların diyor işitme hastaları, sem'i hastaları mühürlüdür diyor. Onlar göremezler. Onlar mühürlü olduğu için işitme hastaları işitemezler. İrşat makamını irşat makamı olarak göremezler. İrşat makamının söylediklerini işitemezler diyor Allah Teala. Ve onlar diyor
kalpleri mühürlüdür. İdrak edemezler. Öyleyse velayeti olanların üç ölçüsü var. Gözleri kör, yani göremezler, işitemezler ve idrak edemezler. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu Allah'a ulaşmayı dileyen kulları, onların durumu ne? Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda birkaç dakika içinde gören, işiten ve idrak eden insanlar haline getiriliyor Allah-u Teala tarafından. Derhal Allah-u Teala basarın üzerindeki kışaveti alıyor. Derhal işitme hassasının mührünü açıyor. Derhal kalbin mührünü açıyor. Yetmez. Gözlerindeki icabı mesureyi alıyor. Gizli perdeyi. Kulaklarındaki bakrayı alıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor kişinin. Küfür kelimesini de alıyor kalbinden, kalbinin mührünü açarak küfür kelimesini de alıyor ekinnetle beraber. Ekinneti de alıyor kalbinden. Ve böylece kişiler işiten, gören ve idrak eden oluyor. Öyleyse işitemeyen, göremeyen, bilemeyen kim? Dalalette olanlar. Öyleyse Allah-u Teala derhal bu işlemleri gerçekleştirdiğine göre Allah'a ulaşmayı diler dilemez kişi Allah'ın rahim esması harekete geçiyor. Rahim esmasına tecelli ediyor Allah-u Teala o kişiye. Görme hassasının üzerindeki müşaveti gözlerin üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. İşitme hassasının mührünü açıyor. Kulaklardaki engeli vakrayı alıyor. Kalbin mührünü açıyor, ekinnete ve ona bağlı olarak ekinneti ve küfrü, küfür kelimesini kişinin kalbinden alıyor. Ve o kişinin kalbine ihbat koyuyor. Öyleyse bu kişi artık işitiyor, biliyor ve görüyor, öyleyse dalalette değil. Bu kişi hidayette. Peki, ne görmüştük? Bu kişi aynı zamanda mümin. İşte böyle bir kişinin küfürdeyken mümin olduğunun ispatı da Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetleri, ayet-i kerimelerine dayalı. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sen ne kadar gayret edersen et, onlara söylesen de söylemesen de o kafirler için birdir, netice değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Ve özelliklerini söylüyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Tıpkı dayakta olanların hüviyeti. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde kıcavet adlı bir perde vardır. Onların İşitme hastaları da mühürlüdür. Öyleyse davette olan insanların bütün özellikleri küfürde olan insanlarda da var. Allah'ın ayetlerinden gafiller, kör, sağır ve dilsizler ve idraksizler. Ve Allah-u Teala birkaç dakika içerisinde bütün bu engelleri alıyor kişiden. Onların Allah-u Teala'nın aldığı bu engeller sebebiyle kişi işitiyor, biliyor ve görüyor birkaç dakikanın içinde. Öyleyse bu insanlar dalaletten kurtulanlar.
Nereden anlıyoruz bu insanların dalaletten kurtulanlar olduğunu? Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Cehenneme girenlere diyor Allah Teala, cehennem bekçileri derler ki, size Allah'ın nezirleri, ki bütün nezirler Resul'dür, Resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemiyorsunuz. Bakın sizi ikaz ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir diyen nezirler gelmedi mi? Sizden olan nezirler gelmedi mi? Onlar da diyorlar ki geldiler. Bir, biz onlara inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Üç, biz seni apaçık bir delalet üzere görüyoruz. Seni apaçık delalet üzere görüyoruz. Üç ayrı cepheden bir ifade. İrşad makamını görmüyorlar, körler. Onun söylediklerini işitmiyorlar. Sana inanmıyoruz diyorlar. Kulakları engelli, vakralı ve işitme hastaları mühürlü. Üç, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Yani Allah'ın indirdiği kitaplara da inanmıyorlar. Ve diyor ki bu cevabı veren kişi, eğer biz o nezirin söylediklerini işitmiş olsaydık, kulağımızdaki vakrayı Allah almış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, yani hem kulaklardaki işitme hassasının üzerindeki mühürü alacak Allah Teala, hem de kulaklardaki vakrayı alacak, işitecek kişi. Eğer onun söylediğini işitmiş olsaydık ve akıl etmiş olsaydık, yani idrak etmiş olsaydık, Allah Teala kalbimizdeki ekinleti de alsaydı ve yerine ihbat koysaydı, o zaman idrak etmiş olacaktık. İdrak etmiş olsaydık, burada cehennemde ne olurduk? Yani gözlerindeki icabını süre alınan, basar hastasının üzerindeki gışavet alınan, işitme hastasının mührü açılan, kulaklarındaki vakra açılan, birinci işlemi yaptığı için görmeye başlayan, irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlayan, kulaklardaki vakra alındığı için irşat makamının söylediklerini anlayan, idrak eden, anlayan, kalbindeki ekinlet alınıp yerine ihbat konulduğu için söylediklerini, irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlayan ve kalbinin mühürü açılınca içindeki küfür kelimesi alındığı için mümin olan insanlar bunlar. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi müminlerdir. Net olarak aynen öyle söylüyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi, kurtulanların müminleri oluşturan bir tek fırka olduğu söyleniyor. O tek fırkada olanların sadece onların bir tek fırka oluşturduklarını, onun dışındaki bütün fırkaların fırkalara ayrılmış olduklarını, şirkte olduklarını, küfürde olduklarını söylüyor
Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kimdir bu insanlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri anda mümin olanlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda dalaletten kurtulanlardır. Hidayet üzere olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar kimler? Nefslerini hüsrana düşünenlerdir. Ve dalalette olanlardır. Bu dalalette olan insanlara dikkatle bakın. Onlar nefsleri hüsranda olanlardır. Araf 178, dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor. Mümin'in 103, hüsranda olanları veriyor bize. Mizanlar kurulur diyor. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve bu insanlar diyor, nefslerini hüsrana düşüren bu insanlar cehenneme girecek, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Nefslerini hüsrana düşürenler, günahları sevaplarından çok olanlar. Aynı zamanda bu insanlar dalalette, dalalet konusunu bir defa da buradan bitireceğiz. Demek ki hüsranda olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. Peki kimdi bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar? Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin diyor Allah Teala, gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani günahları sevaplarından çok oldukları için cehenneme gideceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları sevaplarından çok. Öyleyse onlar hüsranda. Hüsrandan kurtulanlar kimlerdir? Sevapları günahlarından çok olanlar. Peki bir insan, düşünelim ki çok günah işlemiş adam. Büyük günahları var. Çok fazla derecat kaybetmiş. Ama bir gün aklı başına gelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne olur? Allah Teala bu işlemleri yaparken, yani onun gözlerinin görmesini, kulaklarının işitmesini, kalbinin idrak etmesini sağlarken, burada vücuda getirdiği 7 tane işlemde o kişiye dereceler veriyor. Verdiği derecelerle o kişinin kaybettiği dereceleri mutlaka aşırtıyor Allah Teala. O kişinin kazandığı dereceler, Allah'ın bu 7 işlemde ona verdiği derecelerle kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşıyor. Ne yapmış kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve artık hüsrandan kurtulmuş kişi günahları, sevaplarını artık aşmıyor. Tam aksine sevapları, günahlarını aşıyor. Nereden çıkartıyoruz bunu? Olay açık ve kesin. Eğer irşat makamının söylediklerini işitmiş olsaydı kişi, o zaman işitebilmesi için kulaklarındaki bakranın alınmış olması lazımdı. İdrak edebilmesi için, akıl edebilmesi için de kalbindeki ekinliftin alınmış olması lazımdı. Alınıyor mu? Alınıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden alınıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına beraberce baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah'ın ard arda işlemler yaptığını görüyoruz. Kişinin idrak etmesini sağlıyor.
görmesini sağlıyor, gözlerinin, kulaklarının işitmesini sağlıyor, kalbinin idrak etmesini sağlıyor. Böyle yaptığı zaman kişinin sevapları günahlarından fazla oluyor. Kişi hüsrandan kurtuluyor. Kimin günahları sevaplarından fazlaydı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin. Kimin sevapları günahlarından fazla? İrşad makamının sözlerini işitebilen kişinin. Cennete girecek olan kişinin cennete gireceğine göre o kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması mümkün değil. Bu kişi küfürden kurtuluyor, kafirlerin cennete girmesi mümkün değil. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kesin olarak mümin. Allah'a ulaşmayı dilediği an mümin, çünkü tek fırkanın üzerinde şirkten kurtulmuş, küfürden kurtulmuş, dalaletten kurtulmuş. Dalaletten kurtulan herkes hidayet üzeredir. O kişi böylece birinci hidayetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci hidayetin sahibi olmuştur. Hangi açıdan meselemize bakarsak bakalım, Allah'ın ipine sarılanların mutlak olarak kurtuluşa ulaştıklarını görüyoruz. Allah'ın ipi bütün insanları negatif bütün faktörlerden bir anda temizleyen, bütün cephelerde birden kurtuluşa götüren, bütün cephelerde birden hedefe ulaştıran bir özellik taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin şirkten kurtuluşu, küfürden kurtuluşu, dalaletten kurtuluşu, cehennemden kurtuluşu, mümin oluşu, hidayete adım atması

Ve ne yazık ki bütün dünyada toplumların %90'dan fazlası, bütün toplumlarda %90'dan fazlası bu karanlığın içindeler. İşte bu bir duhan olayıdır. Bütün dünyayı kaplayan bir korkunç duman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlardansınız. Allah'a ulaşmayı dileyen bütün kardeşlerimize sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediyseniz mutlak olarak kurtuldunuz. Aminu oldunuz. Ve Allah Teala bütün Resullerine diyor ki amin olanları müjdelemesi için diğerlerini uyarsın diye Resullerimizi vazifelendiririz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun başlangıç noktasıdır. Mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kurtulur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk üzerine konuşmak için bir aradayız. Allah'ın hepinizi yaratma sebebi. Evvela bilin ki sevgili kardeşlerim, hepiniz seviliyorsunuz. Eğer sevilmeseydiniz, var olmazdınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi yaratmaktan yegane muradı sizin mutlu olmanızdır. Sadece mutlu olmanız. Kainatta Allah-u Teala sadece bizim dünyamızda değil, bütün kainatta sadece bir tek din vücuda getirmiştir. Tek bir din.

Будем. İnsanı Allah'a teslim kılan İslam dinidir. Kainatın ezeli dini. Allah Teala'nın son nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği son

Şeriat kitabında kitap Arapça indirilmiştir. Allah Teala dinin adını İslam olarak kullanmıştır Araplara verdiği dizaynda. Ama gene aynı Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu dinin aslında Hanif dini olduğunu söylüyor. Hazreti Nuh'un dini olduğunu, Hazreti İbrahim'in dini olduğunu, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dini olduğunu ve aynı şeriatın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de verildiğini söylüyor. Öyleyse Allah kullarını neyle mutlu edecek? İndirdiği tarifnamelerle. İşte 14 asırdan beri hiçbir ayeti, hiçbir kelimesi değiştirilemeyen Kur'an. Altı yüz altı sayfalık bir metin. 114 tane sure. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bir muhteşem sonuç görüyoruz. Allah insanların mutlu olması için tarifi tam olarak vermiş. Biz insanlara düşen o tarife uygun hareket etmek. O tarifin standartlarında yaşamak. Öyleyse dine baktığımız zaman, bizi mutluluğa götürecek olan dine baktığımız zaman, mutluluğun arkasında nefsimizdeki afetlerin yok olmasının yattığını görürüz. Bütün insanların nefsleri afetlerle donatılmıştır. Hepinizin nefsi afetlerle doludur. Bu afetler var olduğu sürece şeytanın ihvasına açıksınız. Böyle bir dizaynda şeytanla insan arası ilişkilere baktığımız zaman Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse böyle bir dizaynı değiştirmek ancak nefsinizdeki afetleri yok etmekle mümkündür. Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerinin yapısı şeytanın yapısına eşdeğer olduğu için. Şeytanın hedeflerine demek daha doğru. Yapısı da öyle. Sadece şerri emreder, hayırdan men eder. Nefsinizin de bütün afetleri şerri emreder, hayırdan men eder. Yani Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek istemez. Yasak ettiği ne varsa onların da hepsini işlemek ister. Nefsinizin afetleri bu hüviyette sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Neden insanlar mutsuz? Allah'ı tanımadıkları için bir, Allah'ın reçetesini bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Aynı zamanda bir mutluluk rehberidir. Aynı zamanda bir
mutluluk garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile mutluluğunuzu garanti ediyor. Şimdi mutluluklardan mutluluk beğenin bakalım. Evvela birinci sual, cennete mi gitmek istersiniz, cehenneme mi gitmek istersiniz? Aranızdan hiç kimsenin ben cehenneme gitmek istiyorum diyeceğini sanmıyoruz ama iblis kimi kandırabilirse onları kendisiyle beraber mutlaka cehenneme sürükler. Bir adım daha öteye geçelim. Ne yazık ki kandıramadıkları da buna dahildir. Başlangıçta herkes dalalettedir. Şu dünyaya gözlerinizi açarsınız. Akil ebali oluncaya kadar sorumluluk taşımazsınız. Yani mükellef değilsiniz. Teklife tabi değilsiniz. Ama ondan sonra sorumluluğunuz başlar. Akil ve vali olduğunuz, yani Türkçedeki ifadeyle reşit olduğunuz zaman, aslında reşit olma kavramı biraz daha ötede bir kavram. Doğru yanlıştan ayırma yeteneğine sahip olduğunuz nokta, hukuk yaş olarak vermiş bunu, 18 yaş. 18 yaşına giren birisi rüştünü ispat eder. Reşit olmuştur. Aslında bu sadece kanunlarda geçen bir ifade. Rüşt öyle kanunlarımızda geçen rüşt değildir. Kur'an'da geçen rüşt. Kur'an'da geçen rüşt kişinin Allah'a ulaşma kararı vermesiyle başlar. Bu karar yoksa o kişi reşit değildir. Yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yeteneği Allah'ın emirleri istikametinde mevcut değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, güzellikler bir sırrın arkasında saklı. Aslında insanlar bilmedikleri için Duhan adı verilen o azabın içinde kalmak mecburiyetindedirler. Öyleyse kısaca kim Allah'a ulaşmayı dilerse o reşit olmuştur. Yani irşada hazır vaziyete gelmiştir. Doğruyu yanlıştan ayırmıştır ve harekete geçmiştir. Bu onun rüştünü ispat ettiğini ifade eder. Kişi burada başlangıç noktasındadır. Başlangıç noktasında o kişinin muhtevasına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, orada, o noktada hepiniz için bir güzellik söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir kurtuluşa imza atmaktır. Cehennemden kurtuluşa imza atmaktır. Bir, mutluluğa, dünya mutluluğuna, dünyada, dünya hayatını yaşarken mutsuzluktan kurtulup mutlu olmaya imza atmaktır. Mutlu olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Hayatınızın en önemli kararı bir dilek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
gönül dostlarım. Hiç kimse için mutluluk uzak bir sonuç değildir. Hemen uzanıp yakalayabileceğiniz bir yakınlıktadır. Hepiniz için. Hani kimler diyorsa ki bu dünyada acep benden daha mutsuz insan var mı? Bu kadar çok sıkıntı üst üste verilir mi? Bunalıyorum. Huzursuzluktan ölüyorum. Çok mutsuzum. Dünyadaki en mutsuz insan benim. Vesaire vesaire. Eğer böyleyseniz bir emri var Allah Teala'nın. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Bizi ilk defa dinleyen bir kardeşimiz diyecektir ki iyi de ne olmuş yani? Allah'a ulaşmayı dilemişiz ya da dilememişiz. Dilesem ne olur? Dilemesem ne olur? Ben zaten mutsuz gelmişim bu dünyaya, mutsuz gideceğim. İşte bu pesimist grubun en azından cennet ve cehennem kavramlarında bütün insanlardan ayrıldığı bir nokta var. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bile cennet sadece 10 kişiye vaat edilmiş. Onun ötesindeki sahabe bile cehenneme gittikten sonra hiç o Allah beni cennetine alır mı? Ne diye namaz kılayım, ne diye oruç tutayım, ne diye zikir yapayım? Boşuna akıntıya kürek çekmek bu. Hiç öyle değil sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Dikkat edin, amelinizden bahsetmiyorum. Hiç ameliniz olmasın ama bir dileğin sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin gerçek anlamda şuracıkta kalbinizde yer ettiği nokta sizin kurtuluşa imza attığınız noktadır. Evvela bir yanlışı düzeltelim. Sahabeden sadece 10 kişi cennete gitmeyecek. Sahabenin hepsi cennete gidecek. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Üstelik de bu ikinci felah. Ondan evvel kişiler, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı denedikleri noktada zaten felaha ermişlerdi. Ermişler miydi? İşte Allah-u Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde bu büyük hakikati hepimize en açık biçimde sergiliyor. Diyor ki Allah-u Teala sahabe için وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي Diyor ki onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani artık şeytanın emrinde değiller. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Bunun için şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı diledikleri için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. İki defa kulluktan bahsediyor. Bir, şeytana kul olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar. İki, Allah'a kul olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda müjdeye ehilsiniz diyor. Üstelik de müjdeler.
Eğer sadece tekil kullansaydı cennet saadeti olacaktı bu. Ama müjdeler diyor. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin bir dilekle o kişiye teslim edileceği ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple genel hüviyeti koyuyor ortaya. Kur'an'da niyet amelden üstündür. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Niyet amelden üstündür. Niyet demek icraat yok. Sadece niyet etmiş kişi bir dileğin sahibi. Kalbinde bir dilek var, Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir niyetin sahibi olan kişi, yani sırf böyle bir niyetin sahibi diye Allah Teala onu alıp cennete mi atacak? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demekten bahsetmiyoruz. Şuradaki kalbiniz Allah'a ulaşma dileğinin sahibi olacak. Yani gerçekten isteyeceksiniz ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı gerçekten isteyeceksiniz. Eğer böyle bir dileğin sahibiyseniz bu bir niyettir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere niyetlendiniz demektir. Bu niyetlenmenin hemen arkasından siz Allah'ın cennetini hak edersiniz. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince o noktada siz şeytanın kuluyken dikkat edin. Bütün insanlar başlangıçta şeytanın kuludur. İstisna yok. Herkes. Aynı zamanda dalalettedir, aynı zamanda küfürdedir, kalplerin içinde küfür yazmaktadır. Bütün insanlar bu dileğin sahibi oldukları noktaya kadar bir cennet ümidinin sahibi olamazlar. Peki nasıl oluyor da niyet amelden üstün oluyor? Bir misal verelim. Bir kişi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiş, akil bali olduktan sonra yani. İslam'da 15 yaş kabul edilir. 15 yaşın ötesinde, 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Diledi de ulaşamadan ertesi gün öldü. Kalbinde gerçekten Allah'a ulaşma dileğini Allah-u Teala işitti, bildi ve gördü. Bu kişi için olay bitmiştir sevgili kardeşlerim. Hiç amelsiz bu kişi ölmüştür ama Kur'an hükümlerine göre gideceği yer Allah'ın cennetidir. İnsanların cehenneme gitmesinin arkasında sadece cehalet var. Allah'ın hükümlerini bilmemek var. Ne yazık ki bütün dinlerin içinde büyük kitleler %90'dan fazlası insanların hükümleri bilmedikleri için kurtulamazlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, ertesi gün ölüyor. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. İlk defa duyan birisi, hele bir din adamıysa, bize evvela itiraz edecektir. Misali verdikten sonra haydi haydi itiraz edecektir. Ama beraber karşılaştıralım olayları. Bir başka kişi düşünün,
bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ve 80 sene yaşamış. 15 yaşında sorumluluğunu bilmiş. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet hepsini gerçekleştirmiş.

İslam'ın 5 şartını da hayatı boyunca yapmış ama ona öğretmemişler. Kur'an-ı Kerim'den öğrenmemiş dinini ve dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil de insanların yazdığı kitaplardan öğrenen alimler öğretmemişler ki Allah'a ulaşmayı dilerse kurtulması mümkün, aksi halde mümkün değil. Dilememiş, bunun bir eksiklik olduğunu düşünmüyor.

bu kişi namazını kılmış. 65 yıl orucunu tutmuş. Zekatını vermiş. Hacca gitmiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. Sık sık la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. Ve cennetlerden acaba Allah Teala beni kaçıncı kat cennetine alır diye bunca senelik amelimin karşılığı hayaller kuruyor. Ama ne yazık ki Allah'ın cennetine Allah'a ulaşmayı dilememişse giremez. Sevgili kardeşlerim, bu çağın adı hidayet çağıdır. Ve hidayetin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu dileğin sahibi olmayan bu misaldeki adamın Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Neden mümkün değildir? O kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse onun kalbi mühürlüdür. Onun kalbinde küfür yazıyor. Görme hastası mühürlüdür. Görme hastasının üzerinde gışa ve tatlı bir perde vardır. İşitme hastası mühürlüdür. İdrak hastası da mühürlüdür. Kalbinde ekinnet vardır. Gözleri kördür. Gözlerinde hicab-ı mestura olduğu için. Kulakları sağırdır. Kulaklarında vaka olduğu için. Kalbi idraksizdir. İdraki önleyen ekinnet kalbinde olduğu için. Hem göz, kulak ve kalp isimli uzuvlar üzerinde bir muhteva var, engeller var, hem de bu uzuvların aldıklarını ulaştırdıkları idrak noktalarında, görme hassasında, işitme hassasında, idrak hassasında perde ve mühür var. Yani herkes Kur'an-ı Kerim hükümleri muvacihesinde kör, sağır ve dilsiz. İşte sevgili kardeşlerim, bütün bunlardan bir anda kurtulmak, evet 5-6 dakikalık bir zaman parçasında kurtulmak mümkün mü? Evet, mümkün. Görmeyen gözlerinizin görmeye kavuşacağı, görme hastanızın görme idrakine ulaşacağı, sağır olan kulaklarınızın duymaya ve işitme hastanızın işitmeye, yani manayı kendisine mal etmeye başladığı bir noktaya ulaşacaksınız. Ve kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizde idrak etmeye başlayacaksınız Allah'ın söylediklerini. Bu sizi nereye ulaştırır? Bu sizi cennete ulaştırır. Neden öyle olur? Çünkü Allah Teala bütün bu sizlere verdiği 7 tane özellik dolayısıyla sizlerin üzerinde vücuda getirdiği bu 7 özellik sebebiyle her bir vücuda getirdiği işlem için
o güne kadarki günahlarınızın bir kısmını yok eder. Nasıl yok eder? Sevap halinize bir rakam ilavesiyle. Neticede sadece siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için görme hastanızın üzerindeki gıçavet alınır. Gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestüre isimli perde alınır. Kulaklarınızdaki vakra alınır. İşitme hastanızın üzerindeki mühür alınır. Kalbinizdeki ekinet alınır. Kalbinizin mührü açılarak küfür kelimesi alınır kalbinizden ve kalbinizin içine ihbat konur. Bu yedi işlev birkaç dakikanın içinde Allah-u Teala tarafından gerçekleşir, gerçekleştirilir. Her biri size öyle dereceler kazandırır ki bu kazandığınız derecelerle kaybettiğiniz derecelerin ötesine geçersiniz. Allah-u Teala'nın yaptığı işlem budur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse bu işlemi mutlaka gerçekleştirir. O kişinin kalbinde bu talebi Allah-u Teala görür, işitir ve bilir. Gördüğü, işittiği ve bildiği bu noktada derhal bu işlevler tahakkuk mevkiine girer. Hepsi gerçekleşir. Ve her gerçekleşmesinde yedi safhanın her birisinde Allah-u Teala size derecat kazandırır. Yani amel defterinizin kazanç hanesine pozitif rakamlar girer. Zahit rakamlar girer. Sevap kazanmış olursunuz onlarda. Sadece bir dileğiniz için. Evet sevgili kardeşlerim, yanılmadınız. Sadece bir tek dileğiniz için bütün bu Allah'ın yaptığı her şey sadece bir tek dileğiniz için. Ve sevaplarınız mutlaka günahlarınızı aşar. Neden? Çünkü siz Allah'ın cennetine ehilsiniz. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a kul olmak şerefine erdiniz. Şeytanın kul olmaktan kurtuldunuz. Ve müjdeler aldınız Allah-u Teala'dan. Allah'ın kulu olmak hasebiyle. Allah'ın kulları cennete, şeytanın kulları cehenneme girer. Allah'a kulladığınız nokta ise Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Peki takva sahibi olduğunuz nokta, o da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve böylece müşriklerden olma diyor Allah-u Teala. Şirkten de kurtulduğunuz yer aynı nokta. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. O noktadan itibaren siz şirkte değilsiniz. O noktadan itibaren nefsinizin afetlerini kendinize ilah edinmeyeceksiniz. Gizli şirkin içinde olmayacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne görüyoruz?
kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala pozitif açıdan böyle bir durumda bu kulun müjdeden alacağını, hem cennet müjdesiyle hem dünya müjdesiyle müjdeleneceğini ve Allah'ın kulu olacağını söylüyor. Gideceği yerin cennet olduğu kesin. Hangi sebeplerden daha takva sahibi olduğu için Allah'a ulaşmayı dilediği cennetle, aynı zamanda da şirkten kurtulduğu için gene cennet söz konusu. Peki dilemeseydi ne olurdu? Dilemeseydi cennete girer, cehenneme girerdi. Mutlaka cehenneme girerdi. Çünkü Allah-u Teala'nın hükmü kesin. Neden devamlı sevaplarımızı arttırıyor da sevaplarımızı günahlarımızın ötesine geçiriyor? Çünkü diyor ki Allah-u Teala, dalalette olanlar diyor, nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor. Araf 178. Araf 179, dalalette olanları cehenneme göndereceğini söylüyor. Ve dalalette olanların hüsranda olanlar olmasının manasına bakıyoruz. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Nefslerini hüsrana düşürenler kimmiş? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Gidecekleri yer cehennem, ebediyen cehennemde kalacaklar. Ne yapıyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes de bu işlemleri gerçekleştiriyor. Gerçekleştirince ne oluyor? Gerçekleştirince her seferinde verdiği derecelerle o kişilerin sevaplarını günahlarından öteye geçiriyor. Ve de o kişi cehennemlikken Allah'ın cennetine ehil oluyor. Daha bir şey yapmamış. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. O kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Ama iblis insanları bu kolaylıktan mutlak olarak men etmiş durumda. Bugün din öğreticilerinin çok büyük bir kısmının Allah'ın bu Kur'an hakikatlerinden haberi yok. Neden yok? Çünkü dinlerini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmediler. Asırlardır hep aynı felsefe duruma hakimdir. 14 asırdan bu tarafa da iblis tuzağını o felsefe üzerine kurmuş. Bizler Kur'an'ı anlayamayız. Kur'an'ı anlayanlar bütün konularda kitaplarını zaten asırlar önce yazmışlar. Onların yazdıkları kitapları okuruz. O kitaplarda ne yazıyorsa doğrusu odur. Ya Kur'an'a ters düşüyorsa onlar mutlaka doğru yazmışlardır. Böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Ve şimdi konumuzun can alacak noktasına gidiyoruz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Bunu tartışmak mümkün değil. Tartışılamayacak kadar açık bir hüviyette Allah-u Teala hükmünü koyuyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune nikaena ve radu bil hayati dünya vatme ennu biha
ellezinehum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Onlar diyor Allah Teala bize münaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı bilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatı onları mutmain eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayanları Allah Teala bir hükümle ortaya koymuş. Diyor ki onlar kim bize ulaşmayı dilemezse o dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Hüküm son derece açık ve kesin olarak geliyor. Daha sonra da zaten Allah-u Teala diyor ki onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse şu dünyada hangi diplomanın sahibi olursanız olun, dünya üzerinde hangi üniversitede hangi din ilmini öğretmekle vazifeli olursanız olun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız hüküm kesin olarak konulmuş. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Allah'ın verilmiş sözü var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah'ı yeştevi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yehdi ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor. Açık ve kesin Allah Teala bize söz veriyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizin ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım diyor. Biliyorsunuz ki ruh bir emanettir. Allah'tan üfürülmüştür. Ve biz onu Allah'a göndereceğimiz güne kadar bizimle beraberdir. Allah'a gönderdiğimiz zaman hedefe ulaşmış olacağız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Yani hüsranda olanlardır, müminin 103'e göre. Yani dalalette olanlardır, Araf 178'e göre. Aynı zamanda şirkte olanlardır. Ve takva sahibi de değillerdir. Rum 31'e göre, Rum 32'ye göre. Otuz ikide
Şirkin mahiyetini anlatıyor Allah Teala. Rum 31'de de bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ve müşriklerden olmaktan da kurtulun diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bu anlattıklarımdan inşallah çıkarmışsınızdır. O kadar çok seviyor ki, en çok sevdiği mahluk olan insanı o kadar çok seviyor ki, Allah-u Teala'nın bu sevgisi sadece bir dileğin sahibi olan insanları mutlaka Allah'ın cennetine götürüyor. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını onlara teslim ediyor Allah-u Teala. Öyleyse mutlu olmayı dileyenler, sizler için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamaktır. Hepiniz mutluluğu yaşama hakkının sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir sevgiyle seviliyorsunuz ki bir tek dileğinizle sizi Allah-u Teala cennetine hem de üçüncü katına mutlaka ulaştırmayı garanti ediyor. Dünya saadetinin de yarısından daha fazlasını size sunmayı da garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısından fazlasına sahip olmanızı da garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte Allah-u Teala'nın söylediği şey, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım. Peki Allah-u Teala'nın bizden istediği ne? Allah'a ulaşmayı dilememiz.

Ne zaman böyle bir dileğin sahibi olursak Allah-u Teala derhal rahim esmasıyla üzerimizde tecelli eder. Bu tecelli başlangıçta söylediğimiz işlevleri Allah-u Teala'nın tahakkuk ettirmesini ve her tahakkuk ettikleri işlevle bir uzvumuzu, bir hassamızı çalışır hale getirmesini sağlar.

Sonuç ne? Sonuçta mutlaka kazandığımız dereceleri arttırmak suretiyle kaybettiğimiz derecelerden öteye taşırır.

Böyle bir durumda sonuç nedir? Böyle bir durumda sadece günahları sevaplarından fazla olanlar cehenneme girerler. Allah Teala ne yapıyor bize? Cennetine kavuşturmak için sevaplarımızı günahlarımızdan daha öteye taşırıyor. Ve bu noktada ölsek Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Hiçbir ibadet yapmadan ölmüşüz. Gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Bir dilek, bir niyet bizi mutlaka Allah'ın sözü olduğu için cennete götürüyor. Ama ya yaşarsak, Allah Teala'nın sözü var, mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Bu 21. basamak ve ruhumuz Allah'ın zatında yok olacak. 22. basamak ve Allah söz vermiş, sözünü mutlaka yerine getirecek. Ama burada bir küçücük problem var. Bizim o hedefe ulaşabilmemiz için kendimize düşen görevler var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, belki hacca gitmek herkes için değil, parası olanlar için kelime-i şehadet getirmek. Bu beş tane şartı mutlaka yerine getirmemiz lazım. Bütün bu şartların toplamından daha ötede bir başka şart var. Zikir. En büyük ibadettir diyor Allah Teala zikir. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da zikri de yapmamız lazım ki ruhumuz Allah'a ulaşsın. Ama biz bunları sevmiyoruz. Hiçbirini de yapmak istemiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ne olacak şimdi? Allah Teala bizi kendisine ulaştırmaya söz verdiğince mutlaka sözünü yerine getirir. Ama getirmesi için bizim namaz kılmamız lazım. Oruç tutmamız lazım. Özellikle zikir yapmamız lazım. İşte bu konulardaki sevgileri Allah Teala bize aşılıyor. O güne kadar da oruç tutmuş olabilirsiniz ama o çektiğiniz açlığı, hele hele sigara içiyorsanız, sigara içememenin verdiği huzursuzluğu böyle olanlar çok iyi bilirler. Ama sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah Teala size namazı da sevdirir, orucu da sevdirir, zekat vermeyi de sevdirir. Tabi olduğunuz noktadan itibaren ilk Perşembe günü oruç tutacaksınız. Tasavvufun temel kaidesidir. Her Perşembe oruçlu olacaksınız. Ramazan ayı boyunca elbette oruçlu olacaksınız. Ama bu tasavvufun temelidir. Her Perşembe oruçlu olmak. Ve göreceksiniz ki hayır, acıkmıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren aynı ibadetleri yapan siz, o ibadetlerden zevk almaya başlayarak yapmaya başlayacaksınız. Sizin için söz konusu olan şey, İbadetlerin sizin için bir angarya olmaması artık. Ve Allah Teala'nın sizi açlıkla cezalandırmaması. Aslında Allah Teala sizi hiçbir zaman cezalandırmaz. Sevgili kardeşlerim, bakacaksınız ki eğer gerçekten siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyseniz, Allah Teala size vereceği 12 tane ihsanla sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak.
Allah'a doğru yola çıkacak. Öyle bir zevkle yapacaksınız ki üzerinizdeki vazifeleri, bunu size yaptıran sizin iradeniz değil, ilahi iradenin üzerinizdeki tecellisi. Ve mutlaka Allah'a ulaşacaksınız. 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için garanti ediyor Allah Teala bunu. 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bunları anlatabilmek bahtlılığının sahibi kıldı Allah Teala bize. Buradan bizi görüyorsunuz ve işitiyorsunuz. Sizinle birlikteyiz. Ve başkalarının size öğretemeyeceği şeyleri sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse herkesin, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamayı istiyor musunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmak, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutlaka yapacağınız zikirle nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olduğunu göreceksiniz. Onların yerine hasletler gelecek, affedersiniz, faziletler gelecek nefsinizin kalbine ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini işlemeyen bir hüviyet kazanacaksınız. Nefsinizin kalbindeki afetler %51 azaldığı zaman, onların yerine fazıllar girdiği zaman, artık dünya saadetinin de %50'den fazlası sizin olacak. Her şey gönlünüzce olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle ve niyazlarımızla. Sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

ve hepinizi o kadar çok seviyor ki sadece hepinizin mutlu olmasını diler. Dilediği tek şey mutluluğunuz, mesut olmanız, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Mesut kelimesi, sait kelimesi, saadet kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Mesut, mutlu olan demektir. Saadet de mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamse şükrediniz ki işte mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Allah sizi niçin yarattı? Bir tek cevap çıkıyor Kur'an-ı Kerim'i tamamladığımız zaman. Mutlu olmanız için. Allah-u Teala mutlaka Allah'a kul olmanızı istiyor. Neden? Çünkü imajiner kulukta, kuvve platformundaki, kuvvet standartlarındaki, hani düşünce bazındaki mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a kul olmayı dilemek. Burada kurtuluşunuz var, birinci kat cennet. Ondan sonra Allah-u Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane ihsanda bulunuyor. Sizin için tayin ettiği mürşidinize ulaştırıyor. Hiç kimse irşat makamını kendisi seçmek hakkına sahip değildir. Onun, o kişinin hangi vasıflara sahip olduğunu, hangi mürşide ulaşıp kimden ders alması lazım geldiğini en iyi bilen Allah'tır. Diyor ki alallahu kastis sebili. Sebilin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'a aittir. Ulaştığınız zaman kul olma başlangıç noktasındasınız. Öyleyse ilk ikisi kul olmadan evvelki, birisi kulluğa hazırlık, öteki kulluğun başlangıcı. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evvap kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Muhsinler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Ahsen kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhlisler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Azim kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve hakkı tukatihi kulluğa, bir hakkın kulluğa, hakkul yakin seviyesindeki kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhtevaya baktığınız zaman bunun mutlulukla kesin ilişkisini görürsünüz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti elde eder. Bu düşünce platformundaki, düşünce bazındaki, tasarım bazındaki ön kulluk olayıdır. Birinci kat cenneti sağlar size öyleyse Allah-u Teala herkesin cennete girmesini ister. Hedefi odur. Onun için yaratmıştır insanları. Şu dünyada da mutlu olsunlar, cennette de mutlaka cennete girsinler de sonsuz mutluluğu yaşasınlar diye. Ama serbest iradeyle yaratmış insanları ve iradenin mutlaka dahlini istiyor. İrade mutlaka devreye girecek ve güzele doğru bir hamleyi başlatacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemezse hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah Teala sizin Allah'a kul olmanızı istemekle ne oluyor? Daha imajiner kullukta, kuvve kulluğunda, yani düşünce olarak Allah'a kul olmaya karar verdiğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin. Dilemeniz yeterli. Allah Teala aynı anda işitir, bilir ve görür, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, hayatınız devam ederse ikinci seviyeye ulaşacaksınız. Kulluğun başlangıç noktasına. Yani kulluğun fiilen başladığı noktaya. İrşad makamına ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a teslim için yola çıkacak. Bu kulluğun başlamasıdır. Başladığı an ikinci kat cennet sizin. Dünya saadetini henüz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan hiçbir farklılık göstermez. Ama ne zaman ki yedi tane gök katını aşar da yedi tane alemi geçersiniz yedinci katta, Allah'ın zatına ulaşırsınız. Oradan sonra zikre bir yolculukla Allah'ın zatında yok olursunuz. Ruhunuz yok olur. Burası fiilen Allah'a kul olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş ve Allah'a kul olmuşsunuzdur. Daha sonra fizik burada üçüncü safhada üçüncü cennet sizindir. Ama dünya saadetinin de yarısı sizin oldu. Ve bu noktaya kadar, geldiğiniz bu noktaya kadar sizin aşağı yukarı hiç dahliniz yok. Bunların hepsini vücuda getiren Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde bir şeyler söz konusu oluyor. Allah ile olan ilişkilerimizde kul olmanız. Gördünüz ki üçüncü safhadaki kulluğun, gerçek kulluğun, düşünce platformunun ötesine taşan, fiziki plana ulaşan kulluğun daha birinci safhasında ruhunuz Allah'a teslim olduğunda Allah'a kul oluyorsunuz. Daha bu kullukta üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısını elde ettiniz. Çünkü nefsinizin afetlerinin yarısı gitti. Daha öteye geçiyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %91 oldu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. İhlas sahibi oluyorsunuz. Beşinci kat cennet sizin. Ve nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuş durumda. Dünya saadetinin %100'üne, tam bir dünya saadetine sahipsiniz artık. İnşallah ulaştığınız zaman yeni bir safha, altıncı kat cennet, dünya saadetiniz genel %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, dünya saadetiniz genel %100. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı neymiş? Muradı sizi Allah'a kul etmek. Zariyat elinde diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık insanları ve cinleri. Kul olarak yaratmaktan muradı ne? Hem cennet saadetinin en üst boyutunu hem de dünya saadetinin en üst boyutunu bizlere kazandırmak için yaratmış. Fazlarına baktığınız zaman bir hakkın takvanın emrolunduğunu görürsünüz. Bir hakkın takvanın emrolunması demek, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz kesin bir şekilde emrolunuyor demektir. İşte Bakara 102. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminut tekullâhe hakka tukatihi ve ma temutunne illa ve entüm muslimûn. Ey amin olanlar! Bir hakkın takva ile takva sahibi olun.
tane ruhunuzu da, vekkinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde azamisi sizin olsun diyor Allah-u Teala. Farz. Ruhunuzu, vekkinizi, nefsinizi, iradenizi, her şeyinizi Allah'a teslim etmeniz farz. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman bizim kitaplarda bunlar yazmıyor diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki sizin kitaplarda yazmaz. Ama Kur'an'da yazar. Ve asıl olan da o sizin okuduğunuz kitaplar değildir. Asıl olan Kur'an'dır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı hem cennet saadetinin en üst boyutuna, 7. kat cennete, hem dünya saadetinin en üst boyutuna, %100 mutluluğa, iç dünyanızda kesintisiz ve muhteşem bir suf ve sükun hali. Dış dünyanızda da kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk. İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluğu yaşamaktır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri sadece tek bir emirdir, mutlu olun. Bunu ister hidayet adı altında size Allah-u Teala söylesin, hidayeti farz kılsın, ister Allah-u Teala teslimi farz kılsın, ister Allah-u Teala Allah'a kul olmayı farz kılsın, ister takvayı farz kılsın, ister rızayı farz kılsın, ister ebrar olmanızı farz kılsın, bunların hepsinde Allah'ın muradı aynıdır. Bir hakkın, takvanın, iradenizin de Allah'a teslim edilmesi noktasının sahibi olmanızı istiyor Allah-u Teala. Ve böylece dünya saadetinde, cennet saadetinde azamisinin hepinizin olmasını istiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in dizaynına dikkatle bakın. Bir saadet davetiyesidir, yetmez. Bir saadet rehberidir, yetmez. Ötesi de var. Ve bir saadet garantisidir. Allah-u Teala en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna yarattığı, insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor, yetmez. Ve bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah-u Teala her konunun sonuçlarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Üzerinize farz kıldığı hususların
ne kadarını gerçekleştirirseniz o kadar mutlu olursunuz. Dilerseniz hiçbirini gerçekleştirmezsiniz ve şu etrafınızı dolduran milyonlarca mutsuz insandan birisi olursunuz. Oysa ki mutluluk sizin de hakkınız, onların da hakkı ama onlar bilmiyorlar. En kötüsü onların şu sokaktaki adamın, mutsuz adamın mutlu olmasını istemeyenler var. Bir takım ideolojilerle insanların mutluluğu açık bir şekilde engelleniyor. Engelleme son derece açık olarak ve hukukun çiğnenmesiyle yürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazar? Siz hakikatleri öğrendiniz. Başkalarına da öğreteceksiniz. Hiç kimse düşüncelere kilit vuramaz, zincir vuramaz. İnanca hiç kimse zincir vuramaz. İnsanlar sizin yaşadığınız hayata irtica ediyor. Osmanlı'yı bir kalemde defterden siliyor adamlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyin onların irtica dediği şeyle aynı olduğunu hiç bilmiyor zamanlılar. Eğer bu onların irtica adını verdikleri şey Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu kanunsa ve insanlar başka bir mutlu olma standardına hiçbir zaman sahip olamayacaklarsa, gerçekten sahip olamazlar mı? Olamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala diyor ki bir tek din yarattım diyor. Hanif dini. Ve insanların da yaratılışını Hanif fıtratı üzerine kıldım diyor. Yani Allah'ın yarattığı yegane din Hanif dini ve bütün insanlar sadece o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle donatılmış. Böyle olursa ne olur? Sevgili kardeşlerim, böyle olursa aksi varit olmaz. Aksi kendinden yetimdir. Eğer Allah-u Teala diyorsa ki bir tek din yarattım. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Adem Aleyhisselam'da, Nuh Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de etrafındaki insanlarla beraber o tek dini yaşamışlarsa ruhlarını da, veşlerini de, neslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri o tek dini yaşamışlarsa ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek özellikle yaratılmışlarsa, buna ket vuranlar, set çekenler, engel olmaya çalışanlar da aynı Hanif fıtratıyla yaratılmışlarsa, o zaman insanlar kendi mutluluklarını katletme teşebbüsündeler. Ne uğruna? İdeolojiler uğruna. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insan sadece bir yaratıktır. Biz de yaratıkız.
hukuku bir adaletsizlik müessesesi haline getirenler de yaratıktır. Onlar bu dünya hayatında hiçbir zaman mutlu olamazlar ve öldükten sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cennet olmayacak. Sadece Allah'ın emirlerine karşı çıksalar sadece kendileri kurtulamaz. Ama başka insanları da Allah'ın mutluluk emirlerine karşı çıkarmak hedefindeler. Kim bunları söylerse onların sesini kısmak üzere harekete geçerler. Sevgili kardeşlerim, kısabilirler mi? Hayır, kısamazlar. Allah'ın sesi hiçbir devirde kısılmamıştır. Ve masum halkı iltica diye hiç bilmedikleri bir ucubeden, bir canavardan korumaya çalışır durumda gösterirler kendilerini. İyi de bu ucube, bu canavar Osmanlı'yı Osmanlı yapan tasavvuftur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşamaktır. Yani ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dünya saadetinin de cennet saadetinin de en üst boyutuna çıkmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaptılar. Ve insanlar 14 asırda olması lazım gelenleri unuttular. Bugünkü devirde sahabenin yaşadığı bu altı safhayı yaşamakta olanlar mürteci olarak adlandırılıyor. İrticacılar. Manasını bile bilmiyorlar mürteci olmanın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmaya dileyeceksiniz. Birinci safa. O sizi göstererek, defalarca göstererek mürşidinize ulaştıracak. O ulaştıracak, Allah ulaştıracak. 10 tane ihsanla tabiyetiniz gerçekleşecek. İşte buna çıldırıyorlar. Nasıl olur da bir insanın önünde ona tabi olursunuz? Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın bütün askeri tabiydi. Bütün esnafı tabiydi. Halkın büyük kısmı tabiydi. Hangi devrede? Osmanlı'nın yükselme devresinde. Ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitleri yerine cinci hocalar girdiler, ilm-i nücum denilen zulümani bir ilmi yaymaya başladılar. Balık baştan koktu, saraydan koktu. Ve Allah'ın evliyası ikinci plana alındı. Bugün ikinci plana alınmak değil, yok edilmeye çalışılıyor bu insanlar. Allah'ın evliyasına karşı Türkiye savaş açmış durumda. Sevgili kardeşlerim, biz ve bize tabi olanlar, biz sahabenin yaşadığı o altı safhanın, yedi safhanın hepsini yaşamakta ve yaşayacak olanlarız. Tabiyetten sonra ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra irşada ulaşırız. Ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyecek olan Allah'ın dostları oluruz.
Osmanlı bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Osmanlı nizam-ı alemdi. Nasıl Osmanlı oldu? Tasavvufla Osmanlı oldu. Kur'an'daki İslam'la Osmanlı oldu. Ve Yeniçeri olabilmek için Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak girecek olan bütün talim-i edayeni başlamış olan yeni erat mutlaka tabi olmak mecburiyetindeydi. Öğretilirlerdi. Hazret namazını kılarlar, mürşitlerini görürler, gidip tabi olurlar ve ocağa öyle adım atarlardı. Veli olmayan Yeniçeri Ocağı'nda subay olamazdı. Daha üst kademeye geçmekse daimi zikrin sahibi olmakla mümkündü. Yalnız ordu değil, esnaf da öyleydi. Hiçbir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister ticaret erbabı olan esnaf olsun, bir esnafın yanına çırak olarak girecek olan herkes mutlaka hacet namazını kılacak, irşat makamını görecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere zaten göstermez Allah Teala. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Tabi olacaklar. Ondan sonra çırak olabilecekler. Evliya olmadan, ruhunu Allah'a ulaştırmadan hiç kimse kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan usta olamazdı. Ahi Evren Teşkilatı böyle bir teşkilattı. Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden canlandırmaya çalışanların daveti üzerine Bursa'ya gitmiştik. Ve onlara demiştik ki siz Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden vücuda getiremezsiniz. Kendi kendinize biz Ahi Evren Teşkilatı'nı kurduk demenizle bu iş olmaz. Ahi Evren Teşkilatı'nın temeli tasavvuftur. Siz de Allah'a ulaşmayı bilemedikçe Ahi Evren Teşkilatı'nın Allah indindeki değerine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğu sadece Allah'ın elindedir. O bütün insanları mutlu olsun diye yaratmıştır. Bu saadeti yaşayabilecek olan özelliklerin hepsini insanoğluna vermiştir. Ve o mutluluğu yaşamak herkesin hakkıdır. Ve zulüm sonsuza kadar devam etmez. Osmanlı askeri o savaşları beklenmeyen bir şekilde kazandığında hep arkasında Allah vardı. Arkasında Allah'ın evliyaları vardı. Ordu Allah'ın ordusuydu.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un muhasarası sırasında şu olayla karşılaştı. Bütün devletler Osmanlı'nın karşısında. Herkes İstanbul'un alınmasına karşı çıkıyor. Öylesine tehlikeli görüyorlar ki vezirler durumu. Fatih Sultan Mehmet'e diyorlar, biz bu muhasarayı mutlaka kaldırmalıyız. Fatih Sultan Mehmet babasına bakıyor. Mürşidi Akşemseddin Hazretlerine bakıyor. Diyor ki valla ne diyorsun? Akşemseddin Hazretleri soruyor Allah-u Teala'ya ve cevap veriyor. Hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Fatih Sultan Mehmet hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Sonra mı ne oluyor? Öyle bir gün geliyor ki düşmanlar iyice yaklaşmışlar. Her taraftan korkunç baskılar ve Kubbe altı vezirleri bu konuda yapılacak olan bir şey olmadığını düşünüyorlar. Bunların arasında da çok sayıda devşirme vezir var. Ve padişahım diyorlar, bu iş mutlaka burada bitmeli. Fatih Sultan Mehmet o sırada çadırında olan Akşemseddin Hazretlerine haber gönderiyor. Akşemseddin Hazretleri kabul etmiyor hiç kimseyi yanına. Fatih Sultan Mehmet gidiyor oraya. Nöbetçiler onu da içeri almıyor. Padişahı. Ama Fatih Sultan Mehmet elindeki hançerle çadırı yukarıdan aşağı yararak içeri giriyor. Bakıyor ki Akşemseddin Hazretleri secdede, gözlerinden akan yaşlarla seccade çamur olmuş. Alttaki toprak çamur olmuş. Ve secdede bakmıyor bile Fatih Sultan Mehmet'e. Bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin Hazretleri diyor ki, padişahım, Mayıs'ın şu gününde sabahleyin şu burçtan saldırı yapacağız. Kumbaracılar şuraya, şuraya, şuraya, şuraya barutları yerleştirecekler. O gün diyor, Mayıs'ın 27'si miydi? Tarihini unuttum şimdi. O gün zafer bizimdir diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet gidiyor. Kubbe altı vezirlerine diyor ki bundan sonra devam edecek ve bu işi bitireceğiz. Ve bitiriyorlar. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşındayken babası 2. Murad'ın mürşidi yanında birisiyle birlikte geliyor.

İkinci Murat soruyor. Acaba diyor bize İstanbul'u fethetmek müyesser olur mu? Hayır diyor. O sırada orada oynamakta olan 4 yaşındaki Fatih'i gösteriyor. İşte bu diyor. O işi yapacak olan burada. Onun için diyor şemsiyetini getirdim diyor. Köse diyor şemsiyetine. Ak şemsiyetin hazretleri. Ve bırakıyor onu saraya. Kendisi Ankara'ya dönüyor. Her zaman Allah ile irtibatlıydı Osmanlı padişahları. Nereye kadar? Nizam-ı alem oldukları süreç içerisinde 1299-1699. Fatih Sultan Mehmet babasına diyor ki birkaç yıl sonra sen Sultanı İkliğini Rum değil mi sen? Öyleyim diyor II. Murat. Ben senin oğlun değil miyim? Öylesen diyor II. Murat. Öyleyse diyor, bu diyor beni niye dövüyor? Akşemseddin Hazretlerinden bahsediyor. O da diyor ki, onun hocası var diye diyor, hani onu getiren sana, o da beni döverdi diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı tarihi mucizelerle doludur. Hep Allah'ın yardımı, Osmanlı Cihan Devleti olduğu sürece devam etti. Ondan sonra duraklama devri, ondan sonra gerileme devri. Allah'ın Osmanlı'ya yardımı giderek azaldı. Ama ordunun büyük kısmı gene tasavvuftandı. Artık ordu sadece Yeniçerilerden oluşmuyordu. Köylerden, her yerden insanlar toplanıyordu. Halk arasında hala tasavvuf vardı. Ve Osmanlı genel anlamda hep galip geldiyse arkasında hep Allah'ın dostlarının himmeti vardır. Allah'ın kesin nusreti vardır. Çanakkale Savaşı'nda bir Abdullah Çavuş 110 okkalık top mermisini topa yerleştiriyor. Ya Rabbi diyor, sen bana kumanda et. Nereye dersen oraya atarım. Ve Allah Teala mermiyi attırıyor. Goliat zırhlısının bordasının delinmesi, geminin suyun akıntısına paralel batması, karaya oturması. Sonra mı akıntı gemiyi yavaş yavaş çeviriyor. Öyle bir çeviriyor ki düşman donanmasının boğazın yukarısına çıkması mümkün değil. General Hamilton telgrafını çekiyor. Diyor ki savaşın kaderi değişmiştir. Askerini yukarıya geçiremiyorum. Savaş bitmiştir. Osmanlı savaşı kazanmıştır. Çanakkale geçilmez. Kimin sayesinde geçilmez? Allah'ın sayesinde geçilmez. Kimse bu milleti Allah'tan ayıramaz. Öyleyse Osmanlı'nın torunları olduğunuzu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a düşmansa onlar aslında kendilerine düşmandır. Ve eğer Osmanlı'yı temsil eden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bütün dünyada bir itibar sahibi sayılmıyorsa,
arkasında sadece Allah'tan uzaklaşmak söz konusudur. Hep acımışımdır bizim şu ülkenin dışarıyla olan ilişkilerinde, ülkeyi dışarıya tanıtacak olan bakanlıklara. Türkiye şu dünya tarihindeki en büyük tasavvuf mirasının sahibidir. Bütün dünyanın, kainatın göz bebeği olan bir olay. Bizimkiler bunu değerlendirmeyi hiçbir zaman düşünemezler de giderler operalar kurarlar, baleler kurarlar ve Batı ile yarışa girerler. Onlar sizden yüzlerce yıl evvel bu baleleri, operaları kurmuşlar. Sizden fersah fersah üstün adamlar. Ama siz kainatın en büyük mirasına sahipsiniz. Tasavvuf. Bunu değerlendiremeyenler hep kendilerine yazık etmişlerdir. Ve çok ilginç bir şekilde kuvvet hep onlarda olmuştur. Ülkede giderek batmıştır, batmıştır, batmıştır. Atatürk savaşlar kazandı. Kiminle kazandı? O askerle kazandı. Allah'ın yakını olan askerlerle kazandı. Ve o bunu çok iyi biliyordu, çok iyi değerlendirdi.

Sinekale Savaşı'nda Anzaker'den oluşan kişilik bir kuvvet siperlerinden çıkıyor. Osmanlı siperlerine doğru yürüyor, yürüyüşe geçiyor. Bir bulut geliyor yukarıdan ve askerleri tamamen kaplıyor. Sonra bulut yükseliyor. Ancak askerlerin hiçbiri aşağıda yok. Bulut hepsini almış yukarıya çıkarıyor. Hayır, Osmanlıların söylediği bir şey değil. Onlar da şahitler duruma ama yazılı metin var. Yüzlerce imza bulunan Anzak askerlerinin geride kalanlarının ve diğer siperlerde olayları gözleri fal taşı gibi açılarak seyredenlerin gördüğü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan uzaklaşırsanız konu negatif istikamette biter. Eğer bir Kıbrıs Savaşı kazanılmışsa arkasında Allah'ın evliyalarının olduğunu hiç kimse unutmasın. Bir kişilik uçağa ikinci binen birisi daha oluyor. Bir Allah'ın evliyası. Kıbrıs Savaşı'ndan bahsediyorum. Her işaret verdiği yere saldırılmasını istiyor. Adresini veriyor. Adres bir türbe. Ve kendi ismini veriyor. Ancak o üsteğmen, hava üsteğmeni oraya gittiği zaman görüyor ki orası bir türbe. Ve uçaktan inerken aklına geliyor uçan bir kişilik uçak olduğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Öyleyse Allah'ın sevgisini, korumasını kaybettiğimiz gün her şeyi kaybederiz. Mutluluk dediğiniz şey ancak sizi yaratanın yarattığı standartlarda var olmanız da mümkündür. Sadece hani fıtratıyla yaratıldınız. Bunun dışındaki fıtratla yaratan hiçbir yaratılan hiçbir insan mevcut değil. Ve Allah'ın tek bir dini olmuş, Hanif dini, Arapça adı İslam. Ama bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve kim Allah'a yakın olmuşsa onlar mutlu olmuş sadece. Şimdi Allah'ı ve onun dostlarını insanlara düşman olarak göstermeye çalışanlar var. Allah bunun hesabını mutlaka sorar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin en büyük dostunuzdur. Onu hepiniz tanıyorsunuz.

0: Allah'ın dostlarını mülteci adı altında insanlara negatif istikametlerde tanıtmak Allah'a ihanettir. Biz Allah'ın dostuyuz. Türk'üz, Osmanlı'nın kanını taşırız ve bununla iftihar ederiz. Ayrıca biliriz ki okullarımızda okulan tarih kitaplarında Osmanlı'nın gerçek çevresi yok edilmiştir. O tarih kitaplarını yazanlar tarih kitabı okusunlar. Yılmaz Öztuna'nın şu büyük Türkiye tarihini bir okusunlar. Osmanlı'nın karalamalarla, tahriflerle yüzünü kara çıkarmaya çalışmak hiçbir şey ifade etmez. Bir insan tarihini inkar ediyorsa o hüsrana mahkumdur. Öyleyse biz tarihimizle iftihar ederiz. Kaç bin yıllık Türk varlığı insanların inkarıyla çehre değiştirmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala sizi, hepinizi, bütün insanları mutlu olasınız diye yarattı. Bu mutlu olmanın bütün standartlarına sahipsiniz. Ruhunuz var, bedeniniz var, nefsiniz var ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlemekle vazifelisiniz. Başkalarına sunacağınız şeyin sadece mutluluk olmasıyla vazifelisiniz. Hiç kimse ne elinizden ne dilinizden bir zarar görmeyecektir, görmemelidir. Öyleyse acaba hangi sebeple Türkiye'deki ahlak bu kadar bozulmuş? Senetlerin %70'i ödenmiyor. Çeklerin %80'i ödenmiyor. Günde 3000'den fazla çanta çalınması var sadece İstanbul'da. Ahlaksızlığın arkasında Allah'tan kaçış yok mu? Allah'ı düşman sayanlar, sizlere sesleniyorum. Allah sizin de dostunuzdur. O ve onun dostları ebediyen var olacaklardır. Ve siz onlara bir şey yapamazsınız. Allah Teala gerektiği noktada gerekeni mutlaka gerçekleştirir. Neleri gerçekleştireceğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, her şeyin en güzel olduğu standartlarda hepiniz Allah için varsınız. Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. Mutluluk müessesesi hepinizedir. Siz Allah'ın yolunda onun hedef gösterdiği mutluluğa ulaşacak olanlarsınız. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor Allah Teala, ben yeterim diyor. Ama siz herkese dost olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı çok seviyorsunuz. Hep öyle kalın. Öyle kalamazsınız. Sevginiz giderek artar. O Allah'tır ve biz ona hayranız. Sevgiyi, aşkı çoktan aştık. Biz ona hayranız. Her şeyimiz Allah'ındır. Biz yokuz, O var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi vazifelendirdiği günden beri birçok düşman çıktı karşımıza. Birer birer öldüler. Kimisi hiç hastalığı yokken, kimisi ufacık bir sebepten birer birer öldüler. Allah'la kimse şaka edemez. O Allah'tır. Ve verdiği emri mutlaka yaptırır. Mutlaka onun emri gerçekleşecektir. O kalbinizi tertemiz kılacak, size düşman olanları, sizi öldürmek isteyenleri de size sevdirecek. İnsanları seviyorsunuz, daha çok seveceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz kendi iç savaşınızdır. İç dünyanızda nefsinizi yenmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak mecburiyetindesiniz. Cennet mutluluğuna zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ulaşırsınız. Ama dünya saadeti o nefsinize, hakimiyetinize paralel gelişir. Nefsinizdeki afetlerin ne kadarını yok ederseniz, yüzde ne kadarını, mutluluğunuz da yüzde o kadar artar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk müessesesi Allah'ın müessesesidir. Size öğrettiği ilmi, saadeti yaşayacaksınız. O mutluluğa hepiniz layıksınız. Allah'ın dostları. Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Nefsinize karşı hakim olmak mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen anahtarla Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek suretiyle nefsinizdeki bütün afetleri adım adım yok etmekle mükellefsiniz. Mutluluğunuzun anahtarı budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizlerle beraberdir. Hepinizin en büyük saadetlere
1: mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dualarımızla, temennilerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salala Muhammed Tezü Billahi ve Şeytan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Rahman ve Rahim. Erken estayin ehtina sıratı ve müstakim. Bir defa daha selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Selam. Kelamdan evveldir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Biz ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Konumuz mu? Tağut. Ne demek tağut? İnsan ve cin, şeytanlar demek. İki nevi insan yaşar. Bir, Allah'ın yoluna çağıranlar, Allah'ın yolunda olanlar. İki, Allah'ın yolundan men edenler. Allah'ın yoluna çağıranlar, rüşt standartları içindedirler. Şeytanın yoluna çağıranlar, gay standartları içindedirler. Tağut, gay standartının içinde olan herkesi kapsar. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bir yol var. Allah'ı götürür. O rüşt yoludur. Bir yol var. Şeytana götürür. O gay yoludur. Bir yol var. Cennete götürür. O rüşt yoludur. Bir yol var. Cehenneme götürür. O gay yoludur. Rüşt makamında olanlar, irşat makamının sahipleri, rüşt yolunun muhafızlarıdır. Gay yolunun sahipleri ise tağuttur, insan ve cin, şeytanlar. Kurtuluş, rüşt yoluna sülükle başlar. Rüşt yolu, İrşat yolu, gay yolu, cehennem yolu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne böyle bir şey acaba bu tağut? Tağut, tağut, tağut derler hep. Neyi ifade ediyor? Tağut, insan ve cin şeytanları ifade eder. Allah-u Teala'nın acaba bu insan ve cin şeytanlardan muradı ne? Bir şeytan var, bir cin şeytanlar var.

cenneti olmalı. Sizin için söz konusu olan dünya mutluluğu olmalı. O rüşt yolunun sembolize ettiği, rüşt yolunun önerdiği, rüşt yolunun sizi ulaştırabileceği bir hedef. Allah ve cennet ve mutluluk. Ya gay yolu ya tağut sizi şeytana, kaybedilen derecelere, kaybedilen bir hayata, cehennemde şeytanla beraber olacağınız bir sonuca götürür. Öyleyse tağut, insan ve cin şeytanlar. Allah Teala tağuttan iştinav etmek diye bir ifade kullanılıyor. Kaçınmak, çekinmek, kendini korumak, kurtarmak anlamında. Peki bundan 14 asır evvel acaba bütün sahabe tağuttan iştinav etmişler mi? Hiç şüpheniz olmasın sevgili kardeşlerim. Bütün sahabe 14 asır evvel şeytandan iştinav etmeyi, kaçınmayı, kendilerini kurtarmayı başarmışlar. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah Teala diyor ki: "Vellezî neştenebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî." Sahabe için diyor ki Allah Teala, onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Tağuta, tağuttan kaçındılar ve şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Tağuttan iştinab ettiler. Tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Vellezî neştenebut tağute. Ve onlar tağuttan kaçınıp kurtuldular. En yabuduha, ona kul olmaktan. Tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Kim tağuta kul olmaktan iştinab ederse, o kişi Allah'a yönelen kişidir. Bu kelimeyi nerede görürseniz, münip kelimesi, inabe kelimesi, enabe kelimesi, yünip kelimesi, münibine kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Yönelmek, Allah'a yönelmek, asıl ifadesiyle, tam Türkçe deyimiyle Allah'a ulaşmayı dilemek anlamına gelir. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a yönelmektir. 14. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşmaktır. Birinci etap yönelmek, ikinci etap ulaşma. Yönelmek, fiili bir göçün başlamaması standartlarının sürdüğü, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği ve yönelmeyi sürdürdüğü bir durumu, üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimi kaplar. Kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği anda tağuta kul olmaktan iştinab etmiştir, kaçınmıştır. İşte Allah-u Teala onu söylüyor. Onlar, yani sahabe, tağuta kul

olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Kim bu tağut? Allah'a ulaşmayı dileyecek olan insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şey tağuta kul olmaktan içtinab etmiştir, kaçınmıştır. Çünkü o Allah'a yönelmiştir, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Diyor ki Allah Teala, onlara müjdeler vardır. Cennet müjdesi, müjde demiyor, müjdeler diyor. Cennet müjdesi ve dünya saadeti müjdesi. Kullarımı müjdele. Kim tağuta kul olmaktan içtinab edebilirse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes içtinab etmiştir. O zaman o kişi ilk kulluğa ulaşır. Allah'a ilk kulluk müessesesi burada başlar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala bütün sahabenin ilk kulluk aşamasını mutlak olarak gerçekleştirdiklerini ifade ediyor. 14 asır evvel bütün sahabe tağuta kul olmaktan içtinab etmişler. Yani Allah'a kul olmaya başlamışlar. Ve ilk kulluğu böylece elde etmişler. Şimdi gelin Fatiha suresine bakalım. Ne diyoruz Fatiha suresinde? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız ve Allah'ın ismiyle başlarız. Sonra ne diyor Allah Teala? Daha doğrusu biz Allah'a ne diyoruz Fatiha suresinde? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Öyleyse sadece Allah'a kul olmak söz konusudur. Ve kulluğun başlangıç noktası tağuttan kaçındığımız noktadır. Şimdi bir defa daha dönelim. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine. Ne diyor Allah Teala? Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî neştenebut tağute an yâbuduha. Ve onlar ki şeytana kul olmaktan, affedersiniz, şeytana değil, tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallah'a, Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler.

lehumul büşra febeşir ibadi. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. İşte Allah'a kul olmanın başlangıç noktası burasıdır. Sadece Allah'a kul oluruz ve yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya ve kulluğun başlangıç noktası tağuttan iştinab etmeye başladığımız nokta. Sevgili kardeşlerim, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor. Kim şeytanın, tağutun adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Bakalım beraberce Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine. Ya eyyühellezine aminu la tettebi'u hutuvatü şeytan. Şeytan kullanmış Allah-u Teala. Ey aminu olanlar, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u hutuvatü şeytani. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa fe innehu ye'muru bil fahşâhi vel münkerin. Muhakkak ki onlar fuhuşla ve münkerle emrolunurlar. Ne diyor ondan sonra Allah-u Teala? Ve levla fadullahi aleyhim ve rahmetehu. Kim eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı mazeyke minküm min ehadin ebeden. Sizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Ve lakin Allah'ı yüzekki men yeşâ. Allah, fakat Allah kullarından dilediğinin nefsini tezkiye eder. Allah'ı semîn alîm. Allah işitir ve bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada bir olay var. Şeytanın adımlarına tabi olanlar, tağutun adımlarına tabi olanlar münkerle ve fuhuşla emrolunuyorlar. Ve onların tezkiye olması mümkün değil. Nefs tezkiyesi yapmaları mümkün değil. Öyleyse buradaki muhtevayı gördük. Şimdi sevgili kardeşlerim, şeytanı temsil eden şeytanlar, İnsan şeytanlar ve cin şeytanlar her biri münkerle ve fuhuşla emrederler. Münker, inkar edilenler, kötülükler, fuhuş da nefsimizin hevasına tabi olarak işlediğimiz yanlışlıklar. Nefsimizin şehvet afetine tabi olarak istediğimiz yanlışlıklar. Öyleyse Allah-u Teala'nın önce iki tane yolu olduğunu bileceğiz. Ve tağutu bu yollardan birisinin içinde bulacağız. Şimdi beraberce Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine bakıyoruz. Tağutla birinci derecede alakalı bir ayet dizisi. Bakara 256 ve 257. Allah-u Teala buyuruyor. La ikrahe fid dini. Dinde zorlamak yoktur. Yani hiç kimse kimseyi zorla dininin gereklerini yapmaya icbar edemez, mecbur edemez, kimseyi zorlayamaz.
Öyleyse devam ediyoruz. Kat tebeyyene rüştü minel gayyi. Gaydan cehenneme ve şeytana, tağuta ulaştıracak yol ile Allah'a ve cennete ulaştıracak olan yol, birincisi gay yolu, ikincisi rüşt yolu. Gay ile rüşt tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, beyinelerle ispat edilmiştir. Şeytanın tağutun yoluyla rüşt yolu, irşat yolu, Allah'a ve cennete götüren yol birbirinden tebeyyün etmiştir, ayrılmıştır. Kesin şekilde bir ayrılık. Birisi Allah'a, ikincisi şeytana götürüyor. Birisi cennete, ikincisi cehenneme götürüyor. Femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi. Kim tagutu inkar ederse, yanına yaklaştırmazsa, onun adımlarına tabi olmazsa, onu kendisinden uzak tutarsa ve yu'min billahi, Allah'a amenu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse. Fakat istemse ki bil urvetül vuska nefisame leha. O Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışmıştır. Nedir bu? O kişi bir sağlam kulba, yani irşat makamının eline yapışmıştır. Tövbe almıştır. Tövbesini gerçekleştirmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şunu bir muhteva olarak yerlerine oturtun. Bir tarafta tağut, bir tarafta mürşit. Bir tarafta şeytan, bir tarafta Allah. Öyleyse yaratıcıyla yaratılanları birbirinden ayırarak girin konuya. Allah yaratandır. Şeytan da, insan şeytanlar da, cin şeytanlar da hepsi sadece birer yaratıktır. Mürşit de Allah'ın sadece bir mahlukudur, yaratığıdır. Öyleyse taraflar oluşuyor. Bir tarafta rüşt yolunun temsilcisi mürşit. Mürşit, rüşte ulaştıran kişi. Rüştün sahibi olan kişi. Hidayete erdiren kişi. Kimdir hidayete erdiren kişi? Hidayete erdiren kişi Mehdi'dir. Mehdi kelimesinin manası, kendisi hidayete ermiş ve başkalarını da hidayete erdiren. Bütün devirlerde, bütün kavimlerdeki Resuller birer Mehdi'dir. Hidayete erdirmek de vazifelidirler. O Resullerden birisi mutlaka devrin imamıdır.
O ise hidayete erdirmeye vesile olan değildir. Hidayete erdirendir. Her devirde huzur namazının imamı hidayete erdirendir. Öyleyse insanlar bir kavram üzerinde bir kavga halindeler. Lügat manasına baktığınız zaman her devirde mutlaka hidayete erdiren birisinin varlığını göreceksiniz. O huzur namazının imamıdır. Hidayete erdiren o kişi lügat manası itibariyle Mehdi'dir. Hiçbir devir olmamıştır ki orada Allah'ın hidayete erdiren bir huzur namazının imamı mevcut olmasın. Hiçbir devir olmamıştır. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hiç olmayacaktır. Hidayete erdiren bir Allah'ın vazifelisi olmadığı bir devir hiç olmayacaktır. Her devirde mutlaka hidayete erdiren birisi vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o rüşt yolunun temsilcisidir. İrşat yolunun temsilcisidir. Mürşitlerin mürşididir. Resullerin Resulüdür. Bütün kainata şahittir. Her devirde sadece o devrin imamı. Rüşt yolunun sahibi kimdir? O'dur. Huzur namazının imamıdır. Kimdir? Hidayete erdirendir. Rüşte ermek, hidayete ermektir. Hidayetin en üst makamında olan devrin imamının bir altındaki kademede bütün kavimlerdeki Resuller yer alır. Onların altındaki kademede ise Allah'ın iradelerini teslim alıp da irşat makamına tayin ettiği, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ettiği Allah'ın mürşitleri gelirler. Bütün sahabe bu kademenin sahipleriydi. Öyleyse Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği, kim tağutu inkar ederse, tağutun adımlarına uymazsa, ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi rüşt yolunu seçmiştir ve Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba, bir Allah'ın kendisine göstereceği mürşide ulaşıp tabi olur ve o Allah'ın ipidir. O ipe kulba sımsıkı sarılır. Allah Teala diyor ki, herkesin boynuna zillet damgasını vururuz. Ama Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Burada bir kulp olarak geçiyor. O insanlardan bir ip mürşittir. Bu iplerden hepsi bir ipe ulaştırır. O ipse Allah'a ulaştırır. Bütün mürşitler devrin imamına ulaştırırlar. Devrin imamının dergahına ulaştırırlar. Ve o da devrin imamının dergahı da o kişileri mutlaka Allah'a ulaştırır. Rüşt yolunu mercek altına aldığımız zaman bu yolun Allah'a ulaştıran dört tane sebilden oluştuğunu görürüz. Birinci sebil, kişinin tabi olduğu dergahla devrin imamının
dergâh arasındaki birinci yatay yoldur. İkinci sebil, o dergâhtaki devrin imamının dergâhındaki altın kapıdan başlayan yedi tane gök katını aşarak Allah'ın katına, yedinci kata ulaştıran bir yoldur. Tarık-ı Mustakim adını alır. Dikey bir yol. Yedi tane gök katı aşılır. Saflar halinde yükselen ruhlar yedi tane gök katını aşarlar. Burada sadece üçüncü katla dördüncü kat arasında saf halinde yükselme yoktur. Mihenk menfezinden birerli kol olarak yukarı çıkış vardır. O madeni silindirin içinde sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşılır. Ve yedinci katta altın kapı, yedinci katın fetih kapısıdır. Kehf-i Mahfuz'un fetih kapısıdır. Allah'ın yedinci kattaki yedi tane aleminin fetih kapısıdır. Bu rüşt yolunun ikinci sebebi olan Tarık-ı Mustakim'in sonudur. Tarık-ı Mustakim altın kapıyla başlar, altın kapıyla biter. İki kapı birbirinin aynıdır görüntüleri itibariyle, boyutları itibariyle de aynıdır. Birisi Sırat-ı Mustakim'e girişi sağlar, ikincisi de Sırat-ı Mustakim'den çıkışı. Sevgili kardeşlerim, böylece ne olur eğer insanlar bu muhtevanın gereğini gerçekleştirmişlerse, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir uvvet-i huskaya sımsıkı sarılmışlarsa bir kulba, ne olur? Ne olduğunu bir sonraki ayeti görüyoruz. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Öyleyse ne diyor Allah Teala Bakara 257'de? Allahu velillezine amenu. Allah amenu olanların Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren yedi tane kademe oluşturan amenu olanların. Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamak. Birinci amenu olur. Mürşide ulaşıp tabiiyet 14. basamak. İkinci amenu olur. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 22. basamak. Üçüncü defa amenu olur. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 25. basamak. Dördüncü defa amenu olur. Nefsi Allah'a teslim etmek 27. basamak, 5. defa amenu olur. İrşada ulaşmak 28. basamağın 4. kademesi, 6. defa amenu olur. İradeyi Allah'a teslim etmek 28. basamağın 5. kademesi, 7. defa amenu olur. Burada Allah-u Teala amenu olanlara sesleniyor. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nuri. Allah amenu olanların dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkartır. Ne yapmıştır bu insanlar? Kalpleri zulmetten nura çıkan bu insanlar ne yapmışlardır? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görmüştük? Allah'ın rahmeti ve fazlı kimin üzerine olursa
O kişi şeytanın adımlarına, tağutun adımlarına tabi olmayandır. Bu ayette de ne görmüştük bir evvelki ayette Bakara 256'da? Kim tağutu inkar ederse, kendinden uzak tutarsa, tağuttan iştinab etmeyi başarırsa, tağuta kul olmaktan iştinab etti demektir, kurtuldu demektir. Yani Allah'a birinci kulluğu oluşturdu demektir. Allah'a kişinin ilk kulluğu. Ne yapmıştır? Şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmuştur. Şeytana kul olmaktan iştinab etmiştir, kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. İşte onlar amin olanlardır. Allah sadece kullarının dostudur. Dikkat edin ki kulluğun başlangıç noktası kalbinizin mührünün açıldığı, içinden küfrün alındığı, kalbinizdeki ekinletin alındığı, kalbinize ihbatın konduğu o noktadır. Kalbinizde birinci derecede alakalı ve Allah diyor onları zulmetten nura ulaştırır. Nefsin kalbi başlangıçta herkeste kapkaranlıktır. %100 karanlıklarla, zulmetle, nefsin afetleriyle %100 doludur. Ne zamanki kişi irşat makamına ulaşır, nefs tezkiyesine başlar, nefsinin kalbine ulaşan rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplantı %1, %2, %3, %4, %5 derken ilk %7'yi bulur. Kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Birinci gökkatının açılması, rehine tarafından açılması, ancak rehine olan nefsin, fizik vücudunuzda bir rehine olan nefsin en az %7 fazilet birikimiyle mümkündür. Nefsin kalbinde afetlerden %7'si azalacak, yerine %7 fazıl nuru gelecek. Fazilet birikimi başlayacak. İkinci bir %7 fazıl birikimi, ruh ikinci gökkatında aydınlıklar %7, 2'de rahmet nuru girmişti kalbe, %9, bir daha ikinci bir %7 nur birikimi, ruh ikinci gökkatında. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatlarında nefsin kalbinde %7, %7, %7 nur birikimleri artıyor. Ruh Allah'a ulaştığı zaman nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, %2'de rahmet birikimiyle o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti ise %100'den tağutun hakimiyeti, şeytanın hakimiyeti ise %100'den %49'a düşmüştür. Ne yapmıştır Allah Teala? Dostlarının, amini olanların kalplerini zulmetten nura çıkarmıştır. Kişi yoluna devam edecek, ruhun, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktada bu %51 nur %80'i aşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman %100'e ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla kaplanır. Bu kalp %51 nur birikiminde tezkiye olmuştur. %100 nur birikiminde tasfiye olmuştur. Ya da tezkiyenin ikinci safhası da tamamlanmıştır. Kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile bir güzelliği paylaşmanız söz konusu. Allah amine olanların
kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve Allah onların dostudur. Allahü veliyyüllezine aminu. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'a bu sebeple yönelmiş olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır onların kalplerini. Şimdi burada Allah Teala amin olanlar olarak bahsediyor. Gelin bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşari. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Yehti ileyhi men yunib. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, yani diğer ayetteki amin olursa, Allah onu kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Nasıl? Kalbindeki afetleri temizleyen nefs tezkiyesini sağlamak suretiyle. Öyleyse bu kadarla bitiyor mu sözümüz? Hayır. Bakara 207'nin şimdi konumuzla alakalı olan noktasına geldik. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ تَعْقُوتَ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun dostlarıdır. Dikkat edin, Allah Teala tağut onların dostudur demiyor. Onlar tağutun dostlarıdır. Allah amen olanların dostudur. Ama kafirler, inkar edenler tağutun dostlarıdır. Burada aminu kelimesiyle kafir kelimesi, keferu kelimesi birbirinin zıttı olarak devreye giriyor. Biri küfrü, biri imanı temsil ediyor. Bu sadece inanmanın ötesinde Allah'a yönelmeyi de mutlaka ifade eder. Amin olmakta sadece mümin olmak ifadesi yoktur. Daha ötede bir müessese bu. Bu müessesede Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka yer alır. Allah'a yönelmek, yani Allah'a münib olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ifade, yani kafirlerin, inkar edenlerin, keferunun, keferu kelimesiyle ifade edilen müessesenin tağutun dostu olması söz konusu. İnsan ve cin şeytanların dostu olanlara bu unvan veriliyor. Keferu. Sonuca gelelim. Sonuç gene kalple ilişkili. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ تَعْقُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Ne yaptı Allah Teala? Kişinin kalbini %51 nurla doldurdu. %49 fazıl, %2 rahmet. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman ruhu Allah'a ulaştı. Kişi Allah'ın evliyası oldu. Şeytan 24 saat bu kişiyle uğraşır. Sadece şeytan değil, bütün tağut. Tağut müessesesinin insan şeytanları, cin şeytanları hep onunla uğraşırlar. Onu çıktığı o mertebeden aşağı düşürebilsinler diye. Başarırlarsa ne olur? Kişi fıska düşer. Fıska düşen kişinin kalbindeki
İman kelimesi Allah-u Teala tarafından alınır. Alınınca fazılları kalpte tutacak olan çekim gücü yok olduğu için aşağıdan zülmani kanattan gelen, yani yerden yükselerek kalbe ulaşan şeytanın karanlıkları kalbi bütünüyle doldurur. Kalpte hiç nur kalmaz. Ve kalpteki küfür kelimesi Allah-u Teala'dan, Teala tarafından alınmıştır. Yerine otomatik olarak küfür kelimesi gelir, yerleşir ve kalp tekrar mühürlenir. İşte böylece tağut, mümin olduktan sonra yeniden kafir olan kişinin kalbinin nurdan zulmete yeniden döndürülmesinde vesile olmuştur. Ana rolü oynamıştır. Başrolü oynamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tağut müessesesi bir muhtevayı ifade ediyor. İnsan ve cin şeytanlar görevleri ya kalbi hiçbir zaman aydınlığa açmamak, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olmak. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman engel olamazlar. O kişiyi Allah-u Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırır. Tağut, insan ve cin şeytanlar nerede görev yapamazlar? Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın himayesine girmiştir. Dilediği an Allah-u Teala o kişinin kalbindeki talebi görmüştür, bilmiştir ve işitmiştir. Üç tane faktör birden. Görmek, işitmek, bilmek. O anda rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Bu tecelli, rahim esmasıyla tecelli, öyle bir tecellidir ki, rahim esmasıyla tecelli, Allah-u Teala'nın o kişinin aklının kumandasında olan iradesini Allah'ın kontrolüne alır. Ve iradi yapı Allah'ın kontrolünde, o kişiyi Allah'a ulaştırana kadar imanın bir sembolü olarak görev yapar. Ne şeytan, ne onun takımında olan insan ve cin şeytanlar, hiçbirisi o kişinin ruhu Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılana kadar, 21. basamağa kadar, 3. basamaktan 21. basamağa kadar şeytan amil olanlara hiçbir şey yapamaz. Amil olanlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel mutlaka ulaştıracaklardır diyor. İnne kullanmış Allah Teala. Muhakkak, kesin. Öyleyse bu insanlar kimler? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın muhafaza bayrağının altına, divayı hamdın altına sığınanlar. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlerde Resul bi'as ederiz. O kavimde Resul hayata getiririz. O kavimdeki birisini risaletle vazifeli kılarız. Bütün kavimlerde. Niçin? Tağuta kul olmaktan iştinab etsinler diye. İştinab ederlerse ne olur? Allah'a kul olurlar. Neticede kul olanlar
hidayete ererler. Ve Allah Teala devam ediyor. Bu sebeple diyor bir kısmı hidayete erdiler. Şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Kim onlar? Dalalet hak olanlar, şeytana kul olmaktan iştinab etmeyenler, kaçınmayanlar, kendilerini kurtarmayanlar, kurtaramayanlar. Hud suresinin Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre şeytana, tağuta tabi olanlar. Tağuttan iştinab edemeyenler. Tağutun emrinde kalanlar. Öyleyse iki tane yol tağutu ve mürşidi vurguluyor. Nasıl Allah Teala Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerinde bu iki yoldan bahsediyorsa, Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde de aynı yoldan bahsediyor Allah Teala. Buyuruyor ki se'asrifu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Fe in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzu sebila. Ve in yerev sebilel gayyı yettehuzuhu sebila. Zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki o insanları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onlar bütün ayetlerimizi görseler ona inanmazlar. O kibirliler inanmazlar. Yani inanmadıkları için de Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Yani kibirlilerin Allah'ın ayetlerinden gafil olan olduklarını da Allah Teala burada vurgulamış oluyor. Ne diyordu Allah Teala bu istikamette? Kur'an-ı Kerim'in en önemli konusunun işlendiği iki ayet 7 ve 8. ayetleri Yunus suresinin اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bimakanin yeksevun. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize milaki olmayı dilemezler. Demin söylediğimiz ayetteki tağuta dost olanlar, Allah'ın yolundan kaçınanlar. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Gidecekleri yer
kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Şimdi bakıyoruz Araf 146 ve 147'ye. Allah Teala diyor onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar haksız yere yeryüzünde kibirlenenlerdir. Onlar bütün ayetlerimizi görseler inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman, tıpkı Bakara 256'daki gibi gene rüşt yolu diyor Allah Teala, o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları, ayetlerimizi inkar etmeleri ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Kim ayetlerimizi yalanlarsa, onlar diyor Allah Teala, ayetlerimizi yalanlayanlar ve Allah'a ulaşmayı yalanlayanlar, onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki tağutun devrede olduğu bütün standartlar açık ve kesin. Öyleyse Bakara suresinin 146. ayet-i kerimesi bir tağut tarifi veriyor. Kibir içinde olan bir insan, irşat yolunu asla kabul etmeyen, gay yolunu kendisine yol edinen ve başkalarını da gay yolu için seferber eden, irşat yolundan men eden bir hüviyet. Ve amelleri boşa giden bir insan türü. Reddettikleri ana tema Allah'a mülaki olmak. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını reddetmek ve engellemeye çalışmak. İşte insan şeytanların ve cin şeytanların isimleri tağuttur ki onlar bunu yaparlar. Bütün insanları Allah'ın yolundan men ederler. Ve gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi tağuttan koruması, Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın cennetine kabul buyurması, sizlere sonsuz bir dünya saadeti nasip kılması konularında ve her konuda Allah-u Teala'ya sizler için dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Allah sohbetinde, bir zikir sohbetinde Allah Teala ile sizler ve biz gene beraberiz. Öyleyse bir yeni güzelliği yaşamak üzere Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Her şey Allah Teala'nın dizayn ettiği gibi gerçekleşir. Bu sohbetimiz yemin, misak ve ahd konularını içerecek. Nereden başlayalım? Ta ezelden başlayalım. Enes bezminden. Araf 172. Allah Teala buyuruyor ki o zaman ki biz Adem Aleyhisselam'ın zahrından, sırtından onun çocuklarını ve onların her birinin sırtından onların çocuklarını çıkartarak bütün insanları huzurumuzda topladık diyor Allah Teala. Ve onlara dedik ki Elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedik. Onlar da dediler ki Faru dediler ki Bela evet. Negatif suallerin pozitif cevabı. Negatif sual ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap Bela evet. Allah Teala diyor ki onları nefslerine şahit tuttuk diyor. Niçin? Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye onları nefslerine şahit tuttuk diyor Allah Teala. Öyleyse nefslerine şahit olmak olayı var. Şahit olmak olayı varsa orada mutlaka misak var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki Nebileri onları topladık diyor Nebileri ve hepsine birden şunları söyledik diyor Allah Teala. Ey Nebiler sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve o Resulümüze iman edeceğinize dair bana misak verin. Bu ağır misaki üzerinize alıyor musunuz? Dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Misak verdiğinizi. Nebiler dediler ki evet, ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizlerle beraber şahitlerdenim diyor. Öyleyse Allah Teala bütün nebilerden misak almış.
Bu nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mevcut. Duha suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: O nebilerden misak aldığımız zaman var ya, o zaman senden de aldık diyor. O misaki senden de aldık diyor. Yani o gün Allah Teala'nın huzurunda olan o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var.

edeceğinin ispatını taşır. Ne diyor Allah Teala? Ona iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana misak verecek misiniz, verir misiniz? Bu ağır misaki dilinizle de ikrar ediyor musunuz diyor. Bütün nebiler Allah'a misak vermişler, söz vermişler. Allah Teala da onları şahit tutmuş birbirine.

Ve A'raf suresinin 172. ayet-i kerimesinde biz onları nefslerine karşı şahit tuttuk diyor. Çünkü ezelde bütün insanlardan misak almış Allah-u Teala. İşte bütün insanlardan aldığı misaki Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki, işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Acaba o gün Allah Teala Enes bezminde nefslerine karşı onları şahit tuttuğu zaman onlardan hangi misaki almıştı? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde iki ifade var. İşittik ve itaat ettik. Allah Teala Enes bezminde herkese ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra hepimize kalübela dediler ki evet. Bela cevabını, evet cevabını aldıktan sonra kalübela günü dediler ki evet günü Allah Teala diyor ki öyleyse ben sizin Rabbiniz olduğuma göre hepinizden yemin istiyorum ey nefsler. Hepinizden misak istiyorum ey ruhlar. Hepinizden ahd istiyorum ey fizik vücutlar diyor Allah Teala. Sonra da soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Diyor Allah Teala. Bunu sorduktan sonra onlara ikrar ettirecek. Diyoruz ki hepimiz semina işittik. Biz işittik. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse itaat edin diyor. Nefsler yemin veriyor. Fizik vücutlar ahd veriyor. Ruhlar misak veriyor Allah Teala'ya. Ne diye? Hepsi ruhlar da, veçler de, nefsler de Allah'a teslim olacaklarına dair yemin, misak ve ahd veriyorlar. Ama Allah Teala nefslerine karşı onları şahit tutmak üzere onlardan misak alıyor. Kimin reddetmesi ihtimali var? Sadece nefsin. Nefs afetlerle dolu olduğu için sadece nefsin reddetmesi ihtimali var. Ve bu sebeple kıyamet günü

ben bundan haberdar değildim demesin diye fizik vücutlar ve ruhlar nefse karşı şahitlik ediyorlar. Ve Allah-u Teala bize olan vasiyetine ve Allah'ın bizim üzerimizdeki ahdine, ahdallahiye dayalı olarak fizik vücut, nefs ve ruhun üçünden birden misak alıyor. Bu misak, bu üçlünün o anda arasında bulunmayan iradenin de Allah'a teslim edileceğine dair. Abdallahi ve Allah'ın vasiyeti her ikisi de dört teslim içerir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki işittik ve itaat ettik sözünden sonra Allah'a verdiğiniz misakinizi hatırlayın ki diyor Allah-u Teala. Onu üzerinize farz kılmıştı. Öyleyse bu ruhumuzun misaki değil. Bu ahd Allahi'deki Allah-u Teala'nın emirlerinin hepsine uyacağımıza dair bizden Allah-u Teala'nın aldığı dört teslimi içeren bir misak, bir söz. Hepimizden alıyor. Hepimizin fizik vücudu da, nefsi de, ruhu da hepsi birden Allah'a misak veriyor. Yani ruh Allah'a kendisinin teslim olacağına dair bir misak veriyor. Bu ruhun misaki. Fizik vücut Allah'a teslim olacağına dair ahd veriyor. Bu fizik vücudun ahdi. Nefs Allah'a teslim olacağına dair yemin veriyor. Bu da fizik vücudun yemini. Yemin, misak ve ahd üç vücudumuza ait ayrı ayrı vücutları ilgilendiren yeminler. Her biri kendilerinin teslim olacağına dair veriyorlar. Ama sonra fizik vücutta, nefste, ruhta üçü birden Allah'a misak veriyor. İrademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. Çünkü Allah Teala bundan sonra diyor ki işte bu size vasiyetimdir. Anlıyoruz ki misakimiz Allah'ın vasiyetiyle dengede olan bir müessese. Öyleyse bu bağlamda

Maide suresinin 7. ayet kerimesine bakalım. Onunla vettekullâhe ve Allah'a karşı takva sahibi olun diyor. Dikkat edin ifadeye. Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin, hatırlayın ki ve misakahullazi misakahullezi vesekakum bihi. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve Allah'ın size sizi bağladığı misakinizi hatırlayın diyor Allah Teala. Onunla sizi bağladığı misakinizi hatırlayın diyor. O günkü diyor siz işittik ve iskultum demiştiniz ki semina ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Vettekullâhe. Allah'a karşı takva sahibi olun. İşte buradaki bu takva hakkul yakin takvasını ifade ediyor. Allah'ın sizi bağladığı diyor Allah Teala. Bir nevi bizden vesika almış Allah Teala. Bizi bağlamış o misakimizle bağlamış. Ve misak bizim misakimiz. Bağladığının ölçüsünü ise takva sahibi olun diye vermiş. Takva sahibi olun. Çünkü o göğüslerde olanı bilir. Allah'a karşı takva sahibi olun. Bu ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin yemin, misak ve ahdinin ötesinde Allah'ın bize olan vasiyetinin yerine getirilmesi konusunda Allah'ın bizi bağladığı iki unsur var. Bir ahdallahi, Allah'ın ahdi. İki Allah'ın vasiyeti. Allah'ın vasiyeti de, Allah'ın ahdi de ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini içeriyor. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bir ahdullahi effu diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. En'am suresi 152. ki 153.

Diyor ki ve bi ahdillahi efu zalikum vassakum bihi.

İşte onunla Allah-u Teala size vasiyet etti diyor. Allah'ın ahdiyle Allah size vasiyet etti. Ve bi ahdillahi evfu, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Vassakum bihi, onunla size Allah vasiyet etti diyor. Size vasiyet etti. Öyleyse Allah'ın ahdi, Allah'ın vasiyeti. Bu ahdin manasına baktığımız zaman 153'te sonraki ayet-i kerimede ve enne hâzâ sırat-ı müstakîmen, işte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebûhû, ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ve lâ tettebîs-subûle, başka yolların hiçbirine tabi olmayın. Fe teferreka biküm an sebilihi, onların her birisi sizi Allah'ın sebilinden, onun sebilinden, Allah'ın sebilinden fırkalara ayırır. Ayırır, fırkalara böler. Zalikum vassakum bihi, işte bu onunla Allah'ın size vasiyetidir. Allah size onunla vasiyet etti, emretti, Allah'ın ahdini yerine getirin diye. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, gene umulur ki takva sahibi olursunuz. Buradaki takva son takva, yedinci takva. Öyleyse Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi dört tane sırat-ı müstakimi birden içeriyor. Buradaki İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun ifadesi. Dört tane sırat-ı müstakim içeriyor. Birincisi, hepsi 14. basamaktan başlıyor. Birincisi 14. basamaktan 21. basamağa kadar ulaşan ruhun sırat-ı müstakimi. İkincisi gene 14. basamaktan başlayan ama 25. basamağa kadar uzanan fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Üçüncüsü gene 14. basamaktan başlayan ama 27. basamağa kadar uzanan nefsin sırat-ı müstakimi. Dördüncüsü gene 14. basamaktan başlayan ve 28. basamağın 5. kademesine kadar uzanan iradenin sırat-ı müstakimi. Dört tane sırat-ı müstakim ve 7 tane takva emrediyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdi söz konusuysa, ahdallahi söz konusuysa, Allah'ın vasiyeti söz konusuysa, ruhumuzu da, bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle Allah-u Teala bizleri mükellef kılmış. Öyleyse misakimiz nedir? Misakimiz ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhumuzun ezelde Allah'a verdiği nefsimize ait olan, affedersin, ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği ruhumuza ait olan misak. Ruhun ve çime nefsin beraberce verdiği misakla sadece ruhumuzun Allah'a verdiği misak ki birbirine karıştırmayın. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak 21. basamakta tamamlanır. Ruhumuz misakini yerine getirmiştir. Ve Allah'ın zatına ulaşmıştır. 22. basamakta da Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Böylece Allah'ın evliyası olur kişi. Ruhun Allah'a verdiği misak tamamlanır. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Bakalım Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini
ifa ederler, yerine getirirler. Allah'ın ahdini yani, ahdallahi, Allah'ın ahdini yerine getirirler. اَلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Dört vücutlarında, dört yeminlerinde, üç vücutlarının yeminini ve Allah'a verdikleri, hepsinin birden verdiği misakin gereği iradeyi de Allah'a teslim etme konusunu gerçekleştirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Ve misaklerini bozmazlar. Hangi misak? Orada Maide suresinin 7. ayeti kerimesinde Allah'a verdikleri misak. Allah Teala öyle muhteşem bir dizayn göstermiş ki burada وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ ifadesini Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misak olarak alırsak ahdallahiye bağlanıyor konu. Onlar Allah'ın ahdini gerçekleştirirler ve bu sebeple yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettikleri için misaklerini bozmazlar. Bakınız bu Allah-u Teala bir tek ahdallahi ifadesi kullanmak suretiyle وَلَا يَنْكُدُونَ misak ifadesini ikili bir çerçeveye sokmuş. وَلَا يَنْكُدُونَ misak eğer ahdallahi açısından alıyorsanız onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve hepsini birden teslim ettikleri için Allah'a Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde verdikleri misaklerini bozmazlar. Yani yerine getirirler. Şimdi 21. ayet-i kerimeye geçelim. Ne diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Eğer وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ ruhumuzun misaki olarak kabul ediyorsak o zaman da وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ ifadesi 21. ayet-i kerimeyle de alakalı. Eğer ruhumuzun misakinden bahsediyorsak Allah Teala öyle bir noktaya onu koymuş ki hem Allah'a verdiğimiz misakimizi yani dört yeminimizi birden dört unsurumuzu birden Allah'a teslim etmemizi içeriyor. Tek başına 20. ayet-i kerimesi, Rahat suresinin 20. ayet-i kerimesi tek başına ruhumuzu, beçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi içeriyor. Hem ahdallahi kelimesini içeriyor hem de onlar misaklerini bozmazlar ifadesiyle de içeriyor. Her ikisi de dört vücudumuzu birden Allah'a teslim etmeyi muhtevasını almış. Yani Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi hem ahdallahi kelimesiyle hem de velâ yenkudûnel misakle dört unsuru birden Allah'a teslim etmenin ifadesini taşıyor. Şimdi geçelim 21. ayet-i kerimeye ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. O zaman burada وَلَا يَنْكُدُونَ misak onlar misaklarını bozmazlar sözü burada tamamen ayrı bir manayı içerdi. Nedir o mana? O mana ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Yani ruhumuzun Allah'a verdiği misak. وَلَا يَنْكُدُونَ misak sözü onlar misaklarını bozmazlar sözü başlangıçla irtibatlandırıldığı takdirde dört teslimi birden içeriyor. Ahdallah sözüyle birlikte. Ama sonuçla bağlandığı takdirde ruhumuzun Allah'a
verdiği ruhumuzun Allah'a teslimine dair olan sadece o misaki de içeriyor. Öyleyse Allah'ın bir muhteşem dizaynı sevgili kardeşlerim. Vela yenkudûlen misak ifadesi evvelkiyle ahdallâhi ile birleştirilirse dört teslimi birden içeriyor. Arkadakiyle ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar ifadesiyle bağdaştırılırsa bu sefer de yalnız ruhun misakini ifade ediyor. Eğer ikisini birden ifade etmesi söz konusuysa tam öyle bir yere koymuş ki Allah Teala onlar misaklerini bozmaz sözünü hem ruhun misakini ifade ediyor hem de dört teslimi içeren Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misakimizi ifade ediyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah'a verdiğimiz misak hem ruhumuzun Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Ruhumuzun Allah'a verdiği bir misak hem de ruhumuzun ve içimizin ve nefsimizin üçünün beraber Allah'a verdiği bir misak. O da ahdallahiye eşit ve Allah'ın vasiyetine eşit. Allah'ın ahdi bizimle ahdleştiği konu bizden aldığı söz Allah ile bir ahdleşmenin içine giriyoruz. Allah bize vasiyet ediyor. Biz de onun karşılığında vasiyetin gereklerini yerine getireceğimize dair ruhumuzla ve içimizle nefsimizle söz veriyor. Bu söz irademizi de muhtevasına alıyor. Peki fizik vücudumuzun da Allah'a verdiği bir sözü var mı? Evet, ahd adını taşıyor. İşte Yasin suresi 60 ve 61. ayetler Allah Teala buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. El la tabudu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin. Ve eni buduni. Hâzâ sırat-ı mustakîm. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Diyor Allah Teala. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdtir. Bu ahdin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Acaba fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd neyi içeriyor? Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bütün kavimlerde resul be'as ederiz. Orada dünyaya getiririz onu. Orada kendi kavminde vazifeli kılarız. Bütün kavimlerde böyle yaparız diyor Allah Teala. Ondan sonra da diyor ki o kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da
Allah'a kul etsinler diye.

ise onların fizik vücutları, Adem oğulları şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarsınlar da Allah'a kul olsunlar diye. Neydi ahdimiz? Yasin 60-61'de şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyleyse burada da aynı şeyi ifade ediyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Bir kısmının fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuş. Bir kısmının ise hidayetleri gerçekleşmemiş, tabi olmamışlar Allah'ın Resulüne ve fizik vücutlarını Allah'a teslim edememişler. Öyleyse bu fizik vücudumuzun ahdi. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki Allah-u Teala'nın bize mutlaka yerine getirelim diye farz kıldığı husus üzerimize yüklediği husus. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. İsmi Misa. Allah'a verdiğiniz misakinizi hatırlayın diyor Allah Teala. Allah'ın vasiyetiyle eşdeğer özellikle ve orada da takva sahibi olun sözü var. Enam 153'te de takva sahibi olun sözü var. Her ikisi de nihai takvayı ifade ediyor. Öyleyse nefsimizin de Allah'a yemini söz konusu. Yemin, misak ve ahd'den nefsimizin üzerine düşen yemin. Ne diyor Allah-u Teala? Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde Allah-u Teala ne söylüyor? Diyor ki Allah-u Teala Müddessir 38, 39, 40'ta küllü nefsin bima kesebet vehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse nefslerden bahsettiği kesin Allah-u Teala'nın bütün nefsler rehinedirler diyor. Ama yemin sahipleri yani nefslerden her kim yeminine sahip çıkarsa, yeminini yerine getirirse onlar cennette olacaklardır. Ve teyidini buluyoruz. Aynı şeyi ifade eden Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerine bakıyoruz. Ve nefsin ve ma sevaha, o nefse ve onu seva edene. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Kat eflaha ve zekaha. Nefsini, onu, nefsini tezkiye eden kişi felaha erdi. Öyleyse nefsimiz var. Nefsimizin tezkiyesi söz konusu. Ve nefsimiz Allah'a tezkiye ve tasfiye
olacağına dair yemin vermiş. Öyle yapmazsa nefs tezkiyesi noktasında felaha eriyor. Tasfiyesinde ise daha üst seviyede bir felah söz konusu. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek de felahtır. Mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci felahtır. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü felahtır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü felahtır. Nefsi Allah'a teslim etmek beşinci felah. İrşada ulaşmak altıncı felah. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci felah. Öyleyse Allah-u Teala nefsini tezkiye eden felaha erer demekle üçüncü kademeyi ifade ediyor. Tezkiye yolun yarısıdır. Ruhun Allah'a varma noktası. Nereden biliyoruz? Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah-u Teala Fatır 18'de فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Demek ki nefsimizi tezkiye ettiğimiz noktada ruhumuzun da Allah'a ulaşması söz konusu. Nefsimiz tezkiye olacak bizim için üçüncü felah. Ruhumuz da Allah'a ulaşacak gene üçüncü felah. Üçüncü kat cennetin ulaşılma kurtuluş noktası. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bir muhteşem işlev söz konusu. Allah'a ard arda verilmiş olan yemin, misak, ahd ve hepsinin birden misaki. Misak, birinci teslimi, ruhun teslimini. Ahd, ikinci teslimi, fizik vücudumuzun teslimini. Yemin, üçüncü teslimi, nefsimizin teslimini. Üçünün birden verdiği misak ise irademizin teslimini içerir. Dört sırat-ı müstakim de burada şekillenmiş durumda. Demek ki üç ayrı varlık ayrı ayrı Allah-u Teala'ya yemin vermiş, misak vermiş, ahd vermiş ama hepsi bir araya gelmişler. Hepsi birden Allah'a misak vermişler. Bu Allah'a verilen söz anlamına kullanılıyor. Birine ait olan, herhangi birine ait olan bir sadece kendisini bağlayan fizik vücudun verdiği ahd sadece fizik vücudu bağlayan bir yemin türü. Nefsin verdiği yemin sadece nefsi bağlayan bir yemin türü. Fizik, ruhun Allah'a verdiği misak sadece ruhu bağlayan bir yemin türü. Ama Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın üzerimize vasiyet ettiği, bizi onunla mutlak olarak bağladığı, vasiyetine eşit, ahdallahiye eşit bir statü, irademizi de muhtevasına alıyor. İrademizin de Allah'a teslimi. Öyleyse ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 152. 102. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Allah Teala diyor ki ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu takva hatta tukatihi takva olsun.
ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Burada bir hakkın takva var. Burada hakkul yakin takvası var. Burada iradenin Allah'a teslimi var. Bu ifade ve la temutunne illa ve entüm müslimun ifadesi bir hakkın takvayı, hakkı tukatihi takvayı içerir. Ve iradenin teslimi konusundaki ayet Fusilet suresinin 33. ayetidir. Fusilet suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle ifade buyuruyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Diyor Allah-u Teala. Birinci özellikleri Allah'a teslim olmaları. İkinci özellikleri Allah'a çağırmaları. Sonra üçüncü özelliklerine geliyor sıra. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiati hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. Onlar, verilenler hazzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. İşte hakkül yakin takvanın muhtevasına baktığınız zaman burada azim kelimesini göreceksiniz. Bu ayet hazzül azim ifadesini kullanmış. Kimi veriyor? İrade teslimini gerçekleştirmiş, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmış, irşat makamının sahibi olmuş bir kişi, birinci özelliği Allah'a çağırması, ikinci özelliği Allah'a teslim olması, üçüncü özelliği kötülüğe iyilikle mukabele etmesi, dördüncü özelliği Fazl-ül Azim'in sahibi oluşu. Sonsuz hazzın sahibi. Sahabeye baktığımız zaman bu özelliğin sahibi olduğunu, onların mürşit olduğunu görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani ister ensar olsun ister macirin hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipleri. Devam ediyor Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. Onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah Teala. İşaretini irşat makamının sahibi olduklarını belirttikten sonra işaretini en altında vermiş Allah Teala. Fevzül azimin sahipleri diyor. Ne oldu Fusilet 35'te? İradelerini Allah'a teslim edenler, yani üç vücutlarının birden toplam olarak Allah'a verdiği misaklerini yerine getirenler, Hazr-ı Azim'in sahipleri Fusilet 35'te. Tevbe 100'de Fevz-ül Azim'in sahipleri, en büyük mükafatın, en büyük fevzin sahipleri. Fetih 10'da Allah-u Teala sahabenin Allah'a ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tam itaatle
ecrün azimin sahibi olduklarını söylüyor. Nasıl başlıyordu ayet-i kerime? Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Onlar, o sana itaat edenler, yani sahabe, onlar ecrün azimin sahipleridir. En büyük ecrin sahipleridir. Hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Öyleyse her mutevada ecrün azimin sahibi olan bu insanların muhtevasına bakıyoruz. Fetih ona beraberce bir bakalım. Ne diyor Allah Teala? Fetih 10.

Kim Allah'a olan ahdini, ahdlerini yani yeminini, misakini, ahdini yerine getirirse ona ecren azim vardır diyor Allah Teala. Ama Allah Teala burada kim ve men effa bima ahede aleyhullah'e Allah'ın üzerine verdiği ahdi ifa ederse Allah'a olan ahdini yerine getirirse yani yeminini, misakini, ahdini ve arkasından iradesinin teslimini. Burada Allah-u Teala'nın kullandığı ifade ve men effa kim yerine getirirse bima ahede aleyhullâhe Allah'ın üzerine olan ahdini yani Allah'ın ahdini yerine getirirse Allah'ın ahdi dört yeminde kapsıyor. Yemin, misak, ahd ve üçünün birden verdiği misak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki Fazl-ül Azim, Fevz-ül Azim ve Ecrün Azim mutlak bir teslimi ifade ediyor. Bu iradenin de Allah'a teslimi. Yani kişi irşada ulaştıktan sonra onun iradesinin Allah'ın iradesine bağlanması suretiyle iradenin de Allah'a teslim edilmesini içeriyor. O noktadan itibaren kişi kendi dediği şeyi yapamaz. Onların hakkı hiyarı artık yoktur. İradeleri Allah'a bağlanmıştır. Allah devamlı olarak onlara ve onların talebi üzere hatta taleplerine de gerek kalmadan ard arda emirler verecektir. Ve verdiği her emri onlar yerine getireceklerdir. Mutlaka yerine getirecek olanlardır onlar. Hazül Azim'in, Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada sizlerle olan bir beraberliğimiz daha, bir güzellik daha sona eriyor. Ama ne zaman beraber olsak, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyorsunuz ki bu bizim için büyük bir mutluluktur. Kesintisiz bir mutluluktur. Sizlerle beraber kalp kalbe, gönül gönüle olmak, Allah'ın da bizlerle beraber olması, hep Allah'tan bahsetmek, hep Allah'tan bahsetmek, buna kanmamak, doymamak, ne var ki saatler çabucak geçiyor sevgili kardeşlerim. İşte bir saat daha geçti. Bir beraberlik daha burada sona erdi. Kalbimiz sizlerle beraber kaldı. Sevgili kardeşlerim, o kalbe sahip çıkın. Gelecek sizin nurlarınızla aydınlanacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi irşat makamına yükseltmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Sevgili kardeşlerim, herkes dilediğini söyler. Onların ağızlarına bir engel koyamazsınız. Onlar etraflarındakilerden öğrendiklerini size söyleyecekler. Tartışmaya sakın girmeyin böyle konularda. Teşekkür edin onlara söyledikleri, sizi ikaz ettikleri konular sebebiyle. Hay Allah razı olsun sizlerden deyin, öyle bitirin. Kimseyle hayır öyle değil, o konunun aslı budur diye insanları devamlı bir tartışma içerisine almayın. Kimseyle anlaşmazlığınız olmasın. Her yerde farklı şeyler öğretiliyor. Öğretilsin, tamam. Size ulaştırılmış olsun, tamam. Ama bir tartışma zemini açarak onların düşmanlıklarını ya da en azından size karşı tepki göstermelerini oluşturmayın. İnşallah anlaşılmıştır sözlerim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Gene birlikteyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Konumuz Allah'ın nurları. Allah'ın nurları rahmet, fazl, salavat isimli üç ayrı hüviyet gösterir. Bunun ötesinde Allah'tan gelen sekinet de huzur verici bir müessesedir. Allah'tan mürşide kadar gelip onun başının üzerinden dağılan ve insanları huzura kavuşturan bir başka nur söz konusudur. Allah-u Teala'nın katından gelir. Mürşidin başının üzerindeki devrin imamının ruhunun üzerindeki salah nurundan ulaşır. Bu feyizdir. Feyiz isimli ayrı bir nur. Kişiye huşu veren, kişiyi Allah'a yaklaştıran bir özelliği vardır. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytan adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder." Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, demek ki Allah-u Teala'nın rahmetle fazl isminde bir çift nuru var. Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesi bunu açıklamış. Rahmetle fazl, Allah'ın katından kalbimize gelen bir çift nur. Bu kadar mı? Bakalım Allah-u Teala Zümer Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? 23. ayet-i kerimesinde. Diyor ki: "Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen." Allah kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak, kitabı bir zarf olarak düşünün, içindekileri de zarfın içindekiler, yani mazruf olarak düşünün, kitap ve içindekiler, zarf ve mazruf. İhtisas ettiklerinden ahsen olanlarını, İkişer, ikişer inzal eder diyor. Aşağıya indirir diyor, katından aşağıya indirir. Bir zarf, bir de zarfın içindeki mazruf. Bir tane daha zarf, ikinci zarfın içindeki mazruf. Öyleyse Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde bir zarf var. Rahmet bir taşıyıcıdır.
aynı zamanda aydınlatıcıdır. Bu nurun taşıdığı fazıllar. Rum Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Peki Sümer Suresinin 23. ayet-i kerimesi ne diyor? Tıpkı kitap ve onun içindeki Allah'ın ahsen olan ihtas ettikleri gibi Allah katından ikişer ikişer indirir. Ona müteşabih, ona benzer bir şeyler indirir diyor. Mesaniye ikişer ikişer. Takşeirru minhu cüludüllezine yahşemne rabbehu. Onların kalpleri huşu Rablerine huşu duyar. Onların derileri ürperir, tüyleri diken diken olur. Kalpleri sümme tel'ini cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Sonra Allah'ın zikrine, zikriyle onların hem derileri hem kalpleri

kelimelere paralel olarak, zarfı içindekilere paralel olarak kadından ikişer ikişer ihdas ettiği, vücuda getirdiği şeyleri indirir diyor. Acaba bu Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesindeki bu olayın aslı nedir? 22'ye dönüyoruz. Zümer 22. Orada Allah Teala diyor ki hiç göğsünü şerh ettiğimiz ve İslam'ı açtığımız kişinin kalbi gibi olur mu diyor. Göğsünü teslime açmadığımız ve kalbini nurla doldurmadığımız kişinin durumu, hiç göğsünü şerh ettiğimiz, yardığımız, teslime açtığımız ve kalbi nur içinde olan kişinin kalbi gibi olur mu diyor Allah Teala. Öyleyse Zümer 22'ye beraberce bakalım.

Bakınız ne diyor Allah Teala? Efe men şerahallahu sadrahu min İslami. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, teslimi açtığı, yani yardığı aslında şerahallahı Allah'ın yardığı demek, göğsünü İslam için yardığı, göğsünden kalbine bir yol, nur yolu açtı. Fe huve ala nurin ve nur üzere olan kişi Rabbinden min Rabbihi Rabbinden kalbine gelen bir nur üzere olan kişi. Feveylün lil kasiyeti kulübühüm min zikrullah. Ülâike fî dalâlin mübîn. Kalbi kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş kişi gibi olur mu? Diyor Allah Teala. Ve Allah'ın zikri sebebiyle, yani Allah'ın zikrini yapmaması sebebiyle kalbi kararmış ve sertleşmiş bir kişi gibi olur mu? Ya da Allah'ın zikri sebebiyle kalbine nur gelen kişi gibi, Allah'ın zikrini yapmayarak kalbi kararmış kişi gibi olur mu diyor. O kalpleri kasiyet bağlayanlar, onlar ülâike fî dalâlin mübîn, o açık bir dalalet içindedirler diyor. Demek ki Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir husustan bahsediyor. Zümer 22, kalbine Allah'ın nur gönderdiği kişiden bahsediyor. Göğsünü yarmış Allah Teala. Göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Hangi ayet-i kerime gelince açıyor? Enam 125. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar diyor Allah Teala. İşte bu cümleden olarak Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde o kişinin göğsünü yardığı, göğsünden kalbine bir nur yolu açtığı Allah Teala'nın ve o kişinin kalbine nur gönderdiği, o yolu takip ederek nur gönderdiği kesin. Allah'ın nurları. Nur üzere olan kişi. Diğer kişinin durumu ne? Kalbi kasiyet bağlamış. Allah'ın nurları kalbine girmediği için kalbi kapkaranlık ve sertleşmiş. İşte böyle bir durumda Nur 22'de Allah Teala kalbine nurlar giren birisinden bahsediyor. 23'te

Ve buna istinaden 22. ayetteki Allah'ın göğsünü şer edip de kalbine nur gönderdiği kişiden bahsettikten sonra Allah Teala o nurları nur ismini kullanmadığı bir vaka ama o nurları ikişer ikişer gönderdiği sonucu çıkıyor. Kitaba ve içindeki sözlere paralel yani zarf ve mazruf gibi rahmet nuru ve salavat nuru, rahmet nuru ve fazl nuru. Salavat nuru dedik. Nereden geliyor? Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Ve Allah Teala şöyle bitiriyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesini. Allah'ın rahmeti ve fazlı onların üzerindedir. Onlar hidayete erenlerin ta kendileridir diyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı diyor. Affedersin. Allah'ın rahmeti ve salavatı diyor. Nur 21'de Allah'ın rahmeti ve fazlı. Burada Allah'ın rahmeti ve salavatı. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah'ın nurlarını ikişer ikişer göndermesi. Birincisi rahmetle faz, ikincisi rahmetle salavat. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala rahmetinden ve fazlından bahsediyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı. Ve Allah'ın rahmeti ve salavatından bahsediyor. İki grup nur, ikili. Rahmet nurları kargo uçakları gibi görev yapıyor. Fazl yüklüyor Allah'ın katından, geliyor dünyada verilen bu gezegene. Salavat yüklüyor ve geliyor. Öyleyse göğsümüzden kalbimize nur yolunun açıldığı noktada ne olmuşuz biz? Şimdi ona bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Üçüncü basamaktayız. Rahmetullahi Allah Teala tecelli etmiş. Dördüncü basamaktayız. Gözlerimizdeki icab-ı mestureyi, kulaklarımızdaki vakayı, kalbimizdeki ikindi almış. 5, 6, 7. basamaktayız. Hastaların üzerindeki engelleri de almış. Ve kalbimizin içindeki küfrü ekinlikle birlikte kalbimizin kapısını açarak almış. Öyleyse böyle bir dizaynda o kişi için söz konusu olan şey Furkanların sahibi olmak. Bundan sonra ne yapar Allah Teala? Bundan sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Kalbine ulaşır. Ve bu dizayn içerisinde o kişi üzerinde tesirlerini icraya başlar. Ne yapar?
Allah Teala o kişiyi göğsünden kalbine nur yolu açtıktan sonra zikre davet eder. Başlangıçtan itibaren zikre davet eder. Ama bu noktaya kadar zikir o kişi üzerinde bir şey ifade etmez. Yani göğsünden kalbine Allah Teala nur yolunu açmadıkça o kişiye nurlar ulaşamaz. Evvela nurların fonksiyonel olabilmesi için birinci şart Allah'ın rahim esmasının tecellisidir. Allah'ın rahim esması size tecelli etmiyorsa, Rahman esmasıyla Allah Teala sadece size tecelli ediyorsa siz Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisiniz. Hiçbir zaman Allah gözlerinizdeki hicab-ı mesuleyi almaz. Görme hastanızın üzerindeki bıçaveti almaz. Kulaklarınızdaki vakrayı almaz. İşitme hastanızın mührünü açmaz. Kalbinizin mührünü açmaz. Kalbinizdeki ekinliği ve küfrü almaz. Ve yerine ihbat koymaz. Böyle bir işlemi hiçbir zaman Allah-u Teala sizin üzerinizde tahakkuk ettirmez ve günahlarınızı da örtmez. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilediyseniz bunların hepsi 5-6 dakikalık bir zaman parçasında hepsi tamamlanır. Günahlarınız örtülmüştür. Bütün uzuvlarınız görmeye, işitmeye, idrak etmeye başlamıştır. Ve bundan sonra Allah kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Gözünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Enam 125 kere ince. Bundan sonra ne olur? Zikir yapıyorsunuz. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl isimli iki tane nurdur bu kademede. 14. basamağa kadar Allah'ın katından sadece iki nur gelir. Rahmetle fazl. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ama zikir yapıyorsunuz. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli etmediği için hiçbir zaman göğsünüze Allah'ın nuru gelmeyecektir. Hiçbir nur ne rahmet, ne fazl, ne salavat, hiçbirinin gelmesi söz konusu değildir. Allah Rahim esmasıyla tecelli etmemiştir. Ne zaman ki Allah'ın bir muhtevası üzeresiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Öyleyse siz kurtuluşa namzetsiniz. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir yaparsanız, mürşidinize ulaştığınız güne kadar göğsünüze gelen sadece rahmetle fazıldır. Rahmetle salavat size ulaşmaz. Rahmetle fazıl gelir, göğsünüze ulaşır. Göğsünüzden Allah'ın açtığı, yardığı göğsünüzden kalbinize rahmetle fazıl ulaşır. Ama fazlı çekecek olan, manyetik olan orada mevcut değildir. Kalbinize daha iman yazılmamıştır. Bu sebeple göğsünüze kadar, kalbinize kadar ulaşan nurlar rahmetle fazladan sadece rahmet nurları kalbinize sızabilir. Fazlın bu konudaki yardımı kalbinizin belki mühür üzerine baskı yapmaktır. Ama kalp tarafından çekilmediği için fazıllar kalbinize giremezler. Kalbinizin kapısına kadar gelen fazıl bir çekim alanına göre programlanmıştır.
Öyleyse Allah Teala'nın fazıllarının kalbinize girebilmesi müessesesine dikkatle bakın. Burada ne görüyoruz? İrşat makamına ulaştığınız 14. basamağa kadar zikir yaptığınızda kalbinize gelen rahmetle, göğsünüze gelen rahmetle fazıldır. Ve göğsünüzden kalbinize ulaşır. Ama kalbinize, kalbinizin için iman kelimesi yazılmamıştır. Rahmet nurları kalbinize girebilir. Ama kalbinizde rahmet nurlarının yerleşebilmesi %2'ye kadardır. Daha fazla kalp yapısı buna müsait değildir. Kalbinizde iyileşmeyi sağlayacak olan, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey fazıllardır. Fazıllarsa bu noktada kalbinize giremezler. Bundan sonra yani zikir yaptığınız zaman kalbinize gelen rahmetle fazladan rahmet nurları kalbinize girer ve kalbinizde %2'yi sağladığı zaman huşu sahibi olursunuz. Burada 12. basamaktasınız. Sadece huşu sahibi olanlara Allah Teala mürşidini gösterir. Mürşidinizi görürsünüz ve Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Mürşidinize Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Allah'a ulaşmayı dileyen siz mürşidinize ulaşıp ona tabi olursunuz. Bu noktaya kadar ne kadar zikir yaparsanız yapın, nefsinizin kalbine %2 rahmetten başka bir şeyi kabul ettiremezsiniz, sokamazsınız nefsinizin kalbine. Nefsinizin kalbi henüz buna müsait değildir. Ne zaman ki tabi olursunuz mürşidinize, Allah'a dönmek kesin olarak bu noktadan sonra sağlanacaktır. İşte tabiyetinizle beraber 7 tane nefsinizin kalbinde bir müessesenin oluşması söz konusudur. Bunun için 7 tane Allah Teala size nimet verecektir. Öyleyse bu 7 tane nimet nelerdir? Ne zaman irşat makamına ulaşıp tabi olursanız, tabi olduğunuz noktada Allah Teala başınızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Aynı anda 1 milyon insan tabi olsa, aynı anda 1 milyon ruh, 1 milyon devrin imamının 1 milyon ruhu, 1 milyon insanın başına gelip yerleşir. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. Niçin ulaştırıyor? Onlara Allah'a ulaşma gününün geldiğini, yevmit talakın, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için. Ve haber vermiş oluyor. Diyor ki, Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Bu kişinin üzerine ben tayin edildim. Senin bütün ruhların olacağı gibi Allah'a geri dönme zamanın geldi.
bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, onun ölmesine gerek yok. O ölünceye kadar beklemeyeceksin, şimdi vücudu terk edeceksin. Ve ruhumuz vücudumuzu terk eder. Birinci nimeti Allah-u Teala'nın, devrin imamının ruhunun başımızın üzerine girişi. İkinci nimeti, ruhumuzun vücudumuzu derhal terk edilmesi. Üçüncü nimet, o kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması. Diyor ki Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala,

onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onun kalbinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tabiyetini gerçekleştirdiği zaman bu olay tahakkuk eder. Tahakkuk ederse ne olur? Tahakkuk ederse o kişinin kalbinin içine iman kelimesi yazılır. Bu nedir? Bu bir manyetik alandır. Allah'ın katından gelen nurlar bu noktada rahmetle fazl iken sadece rahmetle salavatı da ihata etmeye başlar. Bu noktadan itibaren nefsimizin kalbine zikir yaptığımızda Allah'ın katından yalnız rahmetle fazl değil, aynı zamanda rahmetle salavat da gelir. İki grup nur, dört nur, iki grup nur gelmeye başlar. Öyleyse Allah'ın birinci nimeti devrin imamı, ikinci nimeti kalbimize imanın yazılması, üçüncü nimeti ruhumuzun devrin imamının talebi üzerine vücudumuzu terk edip sıratımızdakine ulaşması. Dördüncü nimeti o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi.

O kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Allah Teala Furkan 71'de diyor ki: Ama tövbe edip de, mürşidin önünde tövbe edip de nefsi ıslah edici amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar cehennemde olmayacaktır diyor Allah Teala. Allah onların günahlarını seyyiatini hasenata çevirir diyor. Öyleyse bu bapta Zümer suresinin 53. ayet kerimesine baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz. Allah Teala diyor ki: Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey nefsleri üzerine haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. La taknetu min rahmetullah. İnnallâhe yâfiruz-zunûbe cemî'a. Allah günahlarınızın hepsine muhakkak ki mağfiret eder. Hepsini sevaba çevirir. İnnehu huvel gafurur rahim. O gafurdur. Günahları sevaba çevirendir. Ve rahimdir. Rahim esmasıyla tecelli edendir. Öyleyse Allah Teala rahmet gönderiyor. Bu rahmetle ve fazla kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Yağfiruz-zunu ve cemiya. Bütün günahlara mağfiret eder, sevaba çevirir diyor Allah Teala. Öyleyse neyle yapıyor bunu? Bu noktada rahmetle fazla beraber tabiyet noktasında rahmetle salavat da o kişinin kalbine gelecektir. Böylece nefs tezkiyesinin gerçekleşebilmesi için gerekli şartlar tamamlanmıştır. Bu şartlar nelerdir? Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmıştır. Kalbinin içine iman kelimesi yazılmıştır. Nefsin kalbinin kapısı Allah'a çevrilmiştir. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kalbe ulaşır. Kalbin mührü, kalbin nur kapısının üzerindeki mühürdür ve o mührün üzerine bastıran, kapının üzerine bastıran rahmetle fazl, rahmetle salavat isimli iki grup nur, dört nur bir şeyler vücuda getirir. İki grup nur. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Mührün üzerine baskı yaparak mührü zülmani kapıya kadar indirirler. Ve kesintisiz bir şekilde bu nurlar rahmetle faz ve rahmetle salavat ard arda geleceği için mühür devamlı olarak orada kalmaya mahkumdur. Zülmani kapı bu sebeple kapalıdır. Karanlıklar nefsimizin kalbine giremezler.
nefsin afetleri nefsimizin kalbinden tamamen kovulur. Hangi standartlarda? Nefsimizin kalbi rahmetle, fazla salavatla birkaç dakika içinde tamamen dolar. Ve bunlardan fazıllar, iman kelimesinin çekim gücüne uyan tek muhtevayı oluştururlar. Nefsimizin kalbine fazıllar girerler. Ve iman kelimesinin etrafında, iman kelimesine yapışarak kümelenmeye, toplanmaya başlarlar. İşte bu başlangıç noktası bizim için bir kurtuluştur. Nefs tezkiyesi böyle başlar. Nefs tezkiyesi demek, nefsimizin kalbinde %2 rahmetle ard arda fazıların birikmesidir. Tamamlandığı zaman %98 fazıl olacaktır, %2 rahmet olacaktır. Böylece nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. Öyleyse nefs tezkiyesinin temelinde ne vardır? Allah'ın nurları vardır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Tasfiye de tezkiyenin zaten devamıdır. Öyleyse nefsimizin nefs tezkiyesi yaptığımız zaman, zikir yaptığımız zaman bu şartlara sahipsek, nefsimizin kalbine Allah'ın fazılları, rahmeti ve salavatı girer. Salavat karanlıkların iman kelimesine baskı yapmasını önler. Rahmetse sadece %2 oluşabilir. Ama iman kelimesinin etrafında kümelenecek olan, iman kelimesine yapışacak olan, karşı manyetik alanın sahibi olan fazıllardır. Bu fazılların birikimi neticede kişiyi fazilet sahibi kılacaktır. Ve nefsimizin kalbinde nur birikimi başlar ve devam eder. Nefsimizin kalbindeki bu fazıl birikimi, diyelim ki bir saat zikir yaptık. Bir saatin sonunda nefsimizin kalbinde fazıllar %2 toplandı. İman kelimesinin etrafına fazıllar yapıştı. Ve zikrimizi o gün bitirdik. Ne olacak? Zikrimizi bitirdiğimiz andan itibaren artık rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları bize ulaşmayacaktır. Ve ulaşmayacağı için kalbimize giremeyecektir. Kalbimizin mührüne, mührü zulmani kapıda tutması için tesir ortadan kalkacaktır. Alttan, ayaklarımızdan, bacaklarımızdan kalbimize kadar gelen karanlıklar, şeytanın zulmani bir müessesesi, afetler tekrar kalbimize geri dönecektir, nefsimizin kalbine. Ve mührü yukarıdaki kapıya kadar iterek kalbimizi tamamen bu karanlıklar dolduracaktır. Ama tamamen derken bunu istisnai olarak söylüyoruz. Çünkü nefsimizin kalbinde o ana kadar %2 fazıl birikmişti. Bu biriken fazıllar iman kelimesine yapıştıkları için karanlıklar onları kapı dışarı edemezler. Tam aksine karanlıklardan o kadarı, %2'si artık kalbimizin içine giremez. Öyleyse daha çok zikir yaptık, %7'ye ulaştı nefsimizin kalbindeki nurlar. %7 fazıl birikimi gerçekleşti. Rahmette %2 hep ayrı olarak o duruyor. %7 fazıl birikimini gerçekleştirdiğimiz zaman nefsi emmaredeyiz. Ve
Allah Teala'nın dizaynında Allah zikrimizi arttırdıkça nefsimizin kalbindeki fazlaları iman kelimesinin etrafında arttıracaktır. Birinci defa zikir yapıp da bıraktığımız zaman nefsimizin kalbi tamamen karanlıklar tarafından dolmuştu. Sadece %2'si kalmıştı. Biz tekrar zikir yapmaya başladığımız zaman bütün karanlıkları gene kapı dışarı ederiz. Nefsimizin kalbinde %7 fazıl birikim olduğu noktaya kadar geldiğimizi düşünelim. Ruhumuz bunun neticesi olarak zemin kattan birinci kata ulaşır, birinci gök katına. Nefsi emmare. İkinci defa %7 fazıl birikimi nefsimiz ikinci katta nefsi levvame nefsimizi levmediyoruz, kınıyoruz. Kötülük yapmak istemediğimiz halde, yanlış şeyler yapmak istemediğimiz halde yapıyoruz ne yazık ki. Sonra nefsi mülkime, üçüncü kat. Sonra nefsi mutmainne, dördüncü kat. Her seferinde %7 fazla birikim. Rabiye, madiye ve teskiye kademelerinde 5., 6., 7. gök katlarına çıkar ruhumuz. Ve 7. katta 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu davete icabettir. Bu noktada nefsimizin kalbinde %49 fazıl birikimi olmuştur. %2 de rahmet birikimi olmuştur. Yani nefsimizin kalbindeki nurlar karanlıkları aşmıştır. Nefsimizin kalbindeki afetlerden daha fazla fazıllar ve rahmet nurları nefsimizin kalbini işgal etmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra nefsimizin kalbindeki bu %51 nur birikiminden sonra ne olur? Bu noktaya kadar Allah'ın koruması altındaydınız. Bu noktadan sonra Allah Teala sizin cüz'i iradenizi onunla kontrol altına aldığı ilahi iradeyi sizden geriye çeker. İlahi irade artık sizinle meşgul değildir. Sizin iradeniz kontrol altında, ilahi iradenin kontrol altında artık değildir. O zaman ne olacaktır? Bu noktada İblis size yeniden sözünü geçirmeye çalışacaktır. Bu geldiğiniz yer hidayet noktasıdır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası oldunuz. Fena makamındasınız. Sizi oradan düşürmek için İblis her şeyi yapar. İşte insanlar tevekkül sahibi ise %33.000 zikirle ulaştıkları nefslerinin kalbindeki bu %51 nur birikimine devam ettirirler. 33.000 zikirden aşağı hiç düşmezler. Ömür boyunca böyle ikisi de o kişi evliya olarak kalır. Ama bir kısmı yükselir. 33, 35, 37, 39, 41, 43 ve neticede kişi bir gün daimi zikrin sahibi olur. O zaman nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. %98 fazıl, %2 rahmetle kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmuştur. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Kişi burada hidayetin tamamına ulaşmıştır. Nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Ulul Elbab makamında ve
İhlas makamında bu kişiye yerlerin ve göklerin melekûtu gösterilir. Kalbi %100 nurlara dolmuştur. Bu nurlardan sonra artık nefsin kalbinde Allah-u Teala yeni bir müezzezeyi oluşturacaktır. Ulu'l-Elbab makamında başlar. Yerlerin melekûtu, nefsin kalbi 7 defa müzeyyen olur. 7 kademe müzeyyen olur. Sonra Allah-u Teala gök katlarını göstermeye başlar. Göklerin melekûtu, ihlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olur. Salah makamına gelince de daha 4 mertebe müzeyyen olacak. Ve irademizi de Allah'a teslim edeceğiz. 19 kademe müzeyyen olan nefsimizin kalbi irademizi de Allah'a teslim etmeye bizi ulaştırır. Şimdi Allah-u Teala'nın Allah'ın fazlından bahsettiği Hadis suresinin 21. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala sabiku ila mağfiretin min rabbikum. Müsabaka yapın diyor. Rabbinizden bir mağfiret için. Ve cennetin ardıha ke ardis semai vel ardı. Eni gökler ve yer kadar, genişliği gökler ve yer kadar olan cennetlere, cennetler konusunda müsabaka edin, yarışın diyor Allah-u Teala.

0: O cennet diyor Allah Teala. O iddet hazırlanmıştır. Lillezine aminu billahi ve resulü. Allah'a ve Resulüne amini olanlar için hazırlanmıştır. Zalike fadlullahi yutihi men yeşayı vallahi zül fadlil azim diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın söylediği şey işte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine yani layık olana verir. Ve Allah azim fazlın sahibidir diyor. Ne zaman fazlul azimin sahibi olursunuz, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman fazlul azimin sahibi olursunuz. Fazlul azim nefsinizin kalbinde zaten fazlar %98 oluşmuştu. Fazlul azimin bu olması lazım. Burası azim olduğu yer değildir. Ulul Elbab makamındasınız. Nefsinizin kalbinde %98 fazıl, %2 de rahmet birikti. Ama bu azim fazıl değildir. Azim fazıl nefsinizin kalbinde 19 mertebe aklanma, 19 mertebe müzeyyen olma, temizlenme, süslenme, tezyin edilme söz konusu olduğunda tahakkuk eder. Orada fazl azim noktaya ulaşır. 19 mertebe müzeyyen olan bir kalbe sahip olan kişi fazl-ül azimin sahibidir. Yani kalbindeki fazıllar sadece birikmemiştir. Aynı zamanda 19 mertebe müzeyyen olmuştur. O kişi yerlerin melekûtunu da görmüştür. 7 mertebe müzeyyen olmuştur. Göklerin melekûtunu da görmüştür. 7 mertebe daha. İradesini Allah'a teslim etmiştir. 4 mertebe daha müzeyyen olmuştur. Ve Allah'ın bu kişiye verdiği şey o fazılların azim olması noktasıdır. Kişi burada gerçek anlamda bir insanı kamil olur. Fazıl azimin sahibidir. İşte Allah Teala'nın rahmetini ve fazlını çift verdiği bir noktadan başlayarak buraya ulaştık. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada değil, 12 tane ihsanla mürşidimize ulaştığımız noktada Allah Teala'nın bize verdiği rahmetin çift olması söz konusu oluyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. İşte öyle bir noktaya ulaşıyoruz ki kişi evvela yerlerin melekûtunu görüyor, 7 mertebe. Sonra göklerin melekûtunu görüyor, 7 mertebe. Sonra da 4 mertebe daha müzeyyen oluyor ve Allah'ı görüyor. Allah'ın zatını müşahede ediyor. Allah Teala onlara bilenler diyor. Onlar Allah'ın zatını Allah'ın katında müşahede edenlerdir ve onlar bilirler diyor. Bilenler onlardır diyor. Allah'ın zatını görmeyen bir kişi için Allah Teala böyle bir ifade kullanmıyor. Buradaki bilenler neyi bilenler? Allah'ın zatını bilenler kalp gözüyle Allah'ın zatını görmüşlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki manevi tekamül Allah'ın nurları ile gerçekleşen bir müessesedir. Biz kendimize düşeni yaparsak Allah da mutlaka kendisine düşeni yapar. O rahim esmasıyla tecelliye hazırdır. O bize rahmet göndermeye, fazl göndermeye, salavat göndermeye hazırdır. Yeter ki biz Allah'a ulaşmayı dileyelim. Biz tabiyetimizi gerçekleştirelim. Biz Allah yolunda hedeflerimize ulaşalım. Öyleyse bu müesseseye dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada mutluluk var. Mutluluğun şahikası, en üst noktası, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Herkes için mutluluğun en üst noktası. Buradan daha ötede kim var? Her kavimdeki Resuller. Onlardan ötede kim var? Devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbet daha, bir güzellik daha burada tamamlanıyor. Sizlerle beraber olmak hayatımızın en güzel dakikaları. İnsanların, şu dünyada yaşayanların çok büyük bir kısmının henüz bilmediği şeylerden bahsediyoruz size. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Tamamen sevgiye dayalı. Nefreti defterden silenlerin birbirine olan bağlarından bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, diyoruz ki sevin. Konumuz ayetlerin sırları. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinden bahsetmek istiyoruz sizlere. Allah Teala buyuruyor ki inna aragnel emanete alet semavati vel arda vel cibali fe ebeyne en yahminneha ve eşfakna minha ve hamele hal insan. Hamele hal insan. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Allah Teala buyuruyor ki inna, yani innena, inne muhakkak ki na biz. Aradna, arz ettik, sunduk, biz. Hem inna da muhakkak ki biz geçiyor, hem de aradna diyor, bir defa daha biz diyor Allah Teala. Muhakkak ki biz emaneti aradna, arz ettik biz, sunduk. El emanete, emaneti sunduk. Ales semavati vel arda, göklere, ala, semavat, sema, gök, semavat, gökler. Ala semavata, göklere, vel arzı, ver ve arza, yeryüzüne, dünyaya da sunduk. Arza ve vel cibali ve dağlara da sunduk diyor Allah Teala. Ve ebeyne ve onlar çekindiler. En ekmek astarı en yahmilne ha onu taşımaktan, hamile olmaktan kaçındılar diyor Allah Teala. Gökler ve yerler emaneti kabul etmekten kaçındılar. Min ha, min den ha ondan. Yani emaneti yüklenmekten kaçındılar. Yahmelneha, hamile olmak, yüklenmek, taşımak. Ve eşfakna minha ve ondan korktular.
Türkçemizde bir tabir vardı, şafakattı, korkmanın en üstün noktası. İşte bu kelimeden geliyor. Eşfak. Ne? Ondan korktular. Ve hamaleha ve onu yüklendi. El insan. İnsan onu yüklendi. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve cansız bir tabiat. Denizlerde yaşayanlar, karalarda yaşayanlar, hepsi ya da hiçbirisi onu, ruhu yüklenmeyi üzerlerine alamamışlar. Sadece insan yüklenmiş. Allah Teala sebebini şöyle izah ediyor. İnneha kâne zalûmen cehûlâ. İnneha muhakkak ki o, inne muhakkak ki şüphesiz ki o, kâne oldu idi veya olmuştur. Zalûmen zalim, cehula cahil. Bu zalûmen çok cahil oluyor. Cehula da çok zalim oluyor. Cehula da çok cahil oluyor. Öyleyse Allah Teala yerlere, göklere, dağlara, bütün göklere teklif ediyor Allah Teala. Hiçbiri emaneti yüklenmiyor. Yerler, gökler, dağlar, kendilerine sunulan bu emaneti yüklen emrine karşı çıkıyorlar. Allah Teala bütün mahlukatıyla konuşur. Bütün mahlukatta Allah ile konuşur. Ve Allah teklif eder, onlar da cevaplarını verirler. Cevaplarını vermişler. Kabul etmiyoruz demişler. Bu emaneti insan yükleniyor. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen mahluku, biz de netice itibariyle bütün insanlar sadece bir mahlukuz, yaratıkız yani. İnsan adı verilen mahluku, diğer Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan, bütün mahluklardan ayıran temel faktör, Allah Teala'nın ruhunun insanda bulunmasıdır. Bu emanetin yüklenmesi olayı burada bir fedakarlık gibi görünüyor ama aslında bir şereftir. Çünkü Allah Teala bütün insanlara o emanet olarak verdiği ruhu kendisine geri göndermeleri için emir vermiş. Üzerimize farz kılmış. Onu diyor, dünya hayatında yaşarken bana iade edeceksiniz. Bana teslim edeceksiniz. Ve diyor, üstelik de sizin bunu dilemeniz yeterli. Dilediğiniz anda benim cennetimi hak ettiniz. Daha ötede onu bana teslim edeceksiniz. Daha başka bir ifadeyle ben sizden teslim alacağım. Ama siz teslim etmişsiniz gibi sizi mükafatlandıracağım diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse
Yani emaneti sahibine iade etmeyi dilerse. Allah-u Teala'nın mutlaka bunu gerçekleştireceği muhtevası yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine bırakır. Onlarla meşgul olmaz diyor Allah-u Teala. Dalalette olanlarla. Ama o dalalette olanlardan kim ruhunu bize ulaştırmayı dilerse, biz onların ruhunu kendimize ulaştırırız. Öyleyse Allah-u Teala'nın garantisi var. Bu teklif ettiği ruhu kabul ettiği için insanoğlu, insanoğlu kainatın en üstün mahluku oluyor. Neden? Çünkü insanda kendisini yaratan Allah'ın, insanı yaratan Allah'ın

şeklini aynen alır. İkisi arasındaki farkı göremezsiniz. Vücudunuzdaki bütün değişimler ruhunuza da aynen geçer. Vücudunuz bir kopya alınacak malzemedir. Ruh ve nefs vücuttaki bütün değişiklikleri aynen muhtevalarını alırlar. İşte Allah'ın lütuf buyurup insana üfürdüğü ruh insan için bir emanettir. Ne zaman bir insan ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa ki bu asli vazifesidir, mutlaka bunu gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Üzerimize farz kılınmış. Allah-u Teala buyuruyor ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize ulaşmayı dileyin ve enibü münib olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin demek münib olmak. Ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Bu teslim ruhunuzu teslim edin demek. Bu teslim burası 22. basamaktır. Fizik vücudunuzu teslim edin demek burası 25. basamaktır. Nefsinizi teslim edin demek burası 26. basamaktır. İradenizi teslim edin demek burası 28. basamaktır. Allah Teala ve eslimu lehu diyor. Ona Allah'a teslim olun. Üzerimize farz kılınmış. Bu teslimler dört tane asli unsuru ihtiva eder. Ruhu Allah'ın ruhudur zaten. Allah'a teslim edeceğiz. Sonra dik yokuşu aşacağız. Yani ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman bu teslim günde 3 saatlik falan bir zikirle gerçekleşebilir. Allah Teala bütün insanlara eğer bana ulaşmayı dilerseniz ben sizin ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım dediği için bu bütün insanlar için geçerlidir. Öyleyse Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Evvela muhtevayı şöyle veriyor. Allahu yeştevi ileyhi Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah yeştevi seçer. İleyhi ona kendisine men yeşayı dilediği kişiyi dilediği kişi. Men kişi yeşayı dilediği kişi. Allah dilediğini dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ve ulaştırır, hidayet eder. Hidayet etmek, ulaştırmak demek. İleyhi ona kendisine men kişiyi yünip Allah'a mülaki olmayı dilemek, münip olmak. Yünip kelimesini ifade ediyor burada. Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ona
Allah'a yönel.

takva sahibi ol. Ve kumu salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Rum 32'de bir sonraki ayet-i kerimede de buyuruyor ki Allah Teala o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindeki ile ferahlanırlar. İşte 72 tane fırkaya ayrılıyor insanlık. Bu 72 fırkanın arasında da insanların çok büyük bir kısmının gideceği yer cehennem. Çünkü şeytan kısa zamanda bütün insanlara Allah'ı mülaki olma kavramını unutturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki, Kur'an'ı bitirmeyi nasip kıldı bize. 8600 küsur sayfalık, 19 ciltlik dünyadaki en büyük Kur'an tefsirini Allah Teala bize yaptırdı. Ve onu yaptığımız zaman Allah'ın öğretisiyle gerçekleştirdiğimiz zaman Kur'an tefsirinde geri kalan 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinde ne kadar büyük hatalar oluştuğunu, vücuda getirildiğini ve insanların alimler böyle söylemiş, öyleyse biz de alimlerin söylediğini gerçekleştiririz diye Kur'an'ın ruhuna ters düşen özellikle hidayet kavramında korkunç hatalar işlemişler. Ve konunun asıl hazin yönü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o Kur'an-ı Kerimlerin doğru olduğunu kabul etmesi. Sevgili kardeşlerim, İslam alemi acaba neden bu kadar geri kaldı dersiniz? Arkasında sadece cehalet yatıyor. Cehaletin arkasında da Kur'an'ın ruhuna ters düşen ayetlerin Allah'la irtibat halinde olmayan onların manalarını Allah'tan sormaktan yoksun olan insanlar tarafından yapılması. Böyle başa, böyle tıraş. İşte sevgili kardeşlerim, o 8600 sayfalık Kur'an tefsiri, 19 ciltlik Kur'an tefsiri Allah Teala'nın bize öğretisiyle gerçekleşti. Biz bir hiçiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. Allah'ın kölesiyiz. Azatsız bir köle. Sevgili kardeşlerim, öyleyse öyle bir muhteva içerisinde bir Kur'an söz konusu ki Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her şey onun tarafından en güzele dönük şekilde gerçekleştirilmiş. Ama insanlar Allah'ı hiçe sayarak Kur'an-ı Kerim mealleri düzenlemişler.
Ve de sonuç korkunç. Daha da korkunç olan tarafı, konunun asıl endişe verici korkunç olan tarafı, bu Allah-u Teala'nın öğretisinin vücuda getirdiği Kur'an'ın ayetleri insanlara Allah'ın öğrettiği gerçek şekliyle takdim edildiği zaman din adamlarımız ellerindeki Kur'an mealleri Allah'ın söylediği standartlara uymadığı için onların yanlış olduğunu iddia edebiliyorlar. Ve de çok büyük yanlışlıklara imzalarını atabiliyorlar. Bu gerçekten korkunç bir tablo sevgili kardeşlerim.

öylesine korkunç bir tablo ki başlı başına birkaç saatlik anlatımı gerektirir diye düşünüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ruhundan öylesine uzak bir anlatım biçimi sergileniyor ki tüylerimiz ürperiyor. Sevgili kardeşlerim, ama şunu kesin olarak biliyoruz ki bunlar geçecek. Onlar da kendi cephelerinden haklı. Neden? Çünkü adamlar üniversiteyi bitirmişler, İlahiyat Fakültesini girmişler. Üniversiteye asistan olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na girmişler. Başkan yardımcılığına kadar başkan mevkiine en yakın noktalara kadar ulaşmışlar. Ve bir bilirkişi olarak kendilerine müracaat edildiği zaman o kadar büyük hatalar yapıyorlar ki sevgili kardeşlerim, biz utanıyoruz onlar adına. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde İslam 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak. İkinci safa bu dilek üzerine hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sormak ve Allah'ın sorduğu, Allah'ın hacet namazında mutlaka gösterdiği mürşide ulaşmak ve tabi olmak. Tabi olunca ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Hangi deryaya tabiyseniz o deryadan yola çıkar. Ama o deryadan yola çıkan ruh evvela devrin imamının dergahına gelecektir ve oranın sakinlerinden olacaktır. Ve her günkü Allah'a doğru yapılan ruh yolculuğunun başlangıcı devrin imamına ait olan ana dergâhtır. Ruhlar buradan 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına doğru seyri sülûk adı verilen bir yolculuğu yaparlar. Aslında 7-8 aylık bir devredir bu. Ve Allah Teala sadece devrin imamlarına değil, kalp gözünü açtığı birçok kişiye bunları gösterir. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz ki bu Kur'an üzerindeki yanlışlıkların hepsi düzeltilmiştir. Öyleyse konunun artık endişe edecek bir tarafı kalmamıştır. Niçin kalmamıştır? Çünkü bu düzeltmeler Allah'ın düzeltmeleridir. Ve gerçek anlamda üniversiteyi İlahiyat Fakültesini bitirip de ya da İmam Hatip Lisesini bitirip de bizim Kur'an-ı Kerim'imizi kelimelerini teker teker inceleyerek sonuca gidenler orada o Kur'an-ı Kerim'de sadece gerçekleri görürler. Ve de geçmiş zamanlarda
yer alan, gerçekleşen Kur'an-ı Kerimlerde Allah'ın doğrularının ilim adamlarına verdikleri itibar sebebiyle madem ki o üstad böyle söylemiş, biz de öyle olduğunu kabul ederiz tarzındaki bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'in ruhi manasını devre dışı bırakmak söz konusu olmuş. Ve gerçekten Türkiye'deki 22 Kur'an-ı Kerim meali sadece hidayet açısından bütün Kur'an-ı Kerimleri inceledik. Çok büyük yanlışların açık bir şekilde oluştuğunu gördük. Sevgili kardeşlerim, bu bizi ne kadar üzüyor, bunu hiç kimse anlayamaz. Hakikatleri bilip de koskoca bir İslam aleminin İslam'ın 5 şartına mahkum edilmesi, 6. şart olan Allah'a ulaşmayı dilemek, 7. şart olan ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslimleri, hepsi asıl önemliler devre dışı bırakılmış. Zikir devre dışı bırakılmış. O zikir olmadan hiç kimse nefs tezkiyesi yapamaz. Tasfiyesini de yapamaz asla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize Kur'an-ı Kerim'i Allah öğretti.

İşte şimdi daha toplumun gerçek dini öğrenmesi adım adım ancak şimdilerde gerçekleşiyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki her konferansta kardeşlerimiz Allah'ın hakikatlerini Kur'an ayetleriyle herkese ispat ediyorlar. Biz Allah Teala'nın bize emrettiği Kur'an'la konuşuruz. Bir vakfının bütün müntesipleri sadece bu terbiyeyi almışlardır. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylüyor. Bizim hadislerimiz tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisimiz Kur'an'a aykırı olamaz. O zaman Kur'an tefsirinin de ne kadar önemli bir boyut kazandığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, işte o emanet olan ruh insan tarafından yüklenilmiş ve insan ruhunu Allah'a ulaştırmakla vazifeli kılınmış. Ve de yetmez. Allah Teala bu görevi kendi üzerine almış. Bize buyurmuş ki siz sadece ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda ruhunuzu bize ulaştırmak üzere biz derhal harekete geçeriz. Yeter ki bu kalbi bir talep olsun. Yani dilin sadece dilinizle söylenen aslında istemediğiniz halde dilinizin söylediği bir ifade olmasın. Kalbi bir talep olsun bu. Kalbinizin istediği bir talep olsun. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim böyle bir talebin sahibi ise Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Emaneti emanetin sahibine teslim eder. Kur'an'ı anladıkça her geçen gün biraz daha mutlu bir insan olursunuz. Ama en büyük mutluluğu Kur'an'ı tamamladığınız zaman yaşarsınız. Çünkü yüzlerce değil sevgili kardeşlerim, binlerce yanlışla karşılaşacaksınız. Her şey çığırından çıkmış. Bir sualimiz var. İblis ne ister? İblis bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesini ister. Peki bunu başarmış mı? Evvela Yahud kavminde başarmış. Musevileri duman etmiş. Sonra Hristiyanları. Sonra İslam'ı. Ve İslam'ın bugünkü muhtevasına baktığımız zaman tüylerimizi ürperiyoruz sevgili kardeşlerim. Çünkü İslam sadece İslam'ın beş şartına itilmiş ve bütün insanlar İslam'ın beş şartını yaşadıkları takdirde cennete gideceklerine inandırılmış. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Çünkü bir insanın takva sahibi olabilmesi ve bu sebeple cehennemden kurtulabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Dilememişse o kişi takva sahibi olamaz ve gizli şirkte kalır. İşte başka bir misal vermeye bile gerek yok. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah Teala diyor ki Münibine ileyhi vettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönelin diyor ruhunuzu. Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ona, Allah'a ulaştırmayı dileyin.
Ve namaz kılın. Ve müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki diyor. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ifadesi. Ondan sonra da geri kalanların şirkte oluşu, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte oluşu, onların gidecekleri yer ise cehennem oluşu açık bir ifadedir. Allah Teala Kaf suresinin 32 ve 33. ayet kerimesinde buyuruyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vay haza ma tuadune li külli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennete girin. Bütün evap olanlar için yani sığınağa ruhlarını Allah sığınaktır. Ruhun gerçek sahibidir. Ruh mutlaka Allah'a dönecektir. Ya hayattayken dönecektir ya da öldükten sonra ama mutlaka Allah'a emanet iade ve teslim edilecektir. Ruhun Allah'a dönmesiyle emanet sahibine teslim edilmiş olur. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi evvap olur. Yani o kişinin ruhu meaba Allah'ın zatına sığınmış olur. Sığınılacak yer olan Allah'ın zatına sığınmış olur. Bir külli evvabin hafiz diyor bir de Allah Teala. Mürşide tabi olduğu anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Ve o kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Vücudun içinde ruh yoktur artık. Ama başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. İşte o ruh onu muhafaza altına alır. Her türlü sıkıntıdan korur. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda kişi hafiz olur. Bir muhafız tarafından, devrin ruhu tarafından muhafaza altına alınmış olur. Bu da ikinci kurtuluş noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen insan birinci kat cennete gider. Bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. 7-8 aylık bir ömrü varsa tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ruhu vücudundan ayrılır. Bu ruhu Allah kendisine ulaştırır ve kişi ulaştırmış gibi onu üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bir ayrı cepheden de o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah Teala onun %100 afetlerle dolu olan nefsini %51 nurlarla doldurur. Ve bu o kişinin yarı yarıya mutluluğunu garanti eder. Dünya mutluluğunun yarısı cennetlerden üçüncü kat bir hiç karşılığı herkese verilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bunu hak etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh Allah'a ulaşınca evap olur kişi. Mürşidine ulaştığı zaman ondan evvel hafiz olur. O ruh tarafından, devrin imamının ruhu tarafından muhafaza altına alınır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'ın 5 şartı farz olan zikri ve bütün ibadetlerden üstün olan zikri muhtevasına almadığı cihetle çok büyük bir eksiklik taşımaktadır. Zikirsiz bir kurtuluş olmaz. Hem zikir farz, hem günün yarısından daha fazla zikir farz, hem de daimi zikir farz.
Sevgili kardeşlerim, bugün tatbikte olan, tatbikatte olan dini hareket tarzlarına baktığımız zaman her şeyin şeytan tarafından yerle bir edildiğini görüyoruz. Ve de bütün yanlışlıklara Allah Teala bize doğruları öğrettiği için müdahale etmek mecburiyetinde olduğumuz cihetle din adamları tarafından düşman saflarda müdahale ediyoruz. Ama bizim kimseye bir kinimiz olamaz. Allah Teala hamdolsun ki kini, nefreti bizden nefsimizi tezkiye ve tasfiye ederek tamamen almıştır. Hayır, biz tezkiye olmadık. Hayır, biz tasfiye olmadık. Bizi tezkiye eden de Allah'tır, tasfiye eden de Allah'tır. Öyleyse alışılmadık şeyler söylüyoruz ve de İlahiyat Fakültesine hiç gitmemiş birisi söylüyor bunları. İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmayan birisi söylüyor. Ve de hem Arapça konuşması berbat, hem de Arapça konusunda bir tahsili de yok. Kur'an konusunda bir tahsili de yok. Bu dünya üzerinde. Ama Allah'ın üniversitesinden mezun. Ve de onun başkanı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir ayetlerin sırları konusu daha burada tamamlanıyor. Bu vesileyle sizlerle beraber olduğumuz için Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde, bir zikir sohbetinde gene inşallah birlikteyiz. Öyleyse konumuz ne? Konumuz Allah'ın velileri. Yani Allah'ın evliyası. Veli kelimesi dost demek. Evliya da onun çoğulu, yani dostlar. Ama evliya kelimesi Türkçe'ye tekil olarak girmiştir. Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır deriz. Halbuki o velidir dememiz lazım. Doğrusu bu. Ama öylesine yerleşmiş ki dilimize, biz de herkes gibi bu yanlışlığı o şekilde de kullanıyoruz. Yani evliya kelimesiyle çoğu zaman tekil olan veli kelimesini kastediyoruz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evliyalara evliyalıktan bahsetmek güzel bir duygu. Allah Teala sizlerden bahsettiğim zaman hep aynı şeyi söylüyor sevgili kardeşlerim. Aynen şu kelimeler, üç kelime. Onların çoğu evliyadır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki sizlerin, Mihir Vakfı'nın mensuplarının çoğunuzun evliya olduğu kesinleşmiş bir hükümdür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bu ocağın evliyalar ocağı olması sebebiyle. Ne dedik? Evliyalar dedik. Yani velilerler. Ama evliya kelimesini bu sefer tekil olarak kullandık. Allah Teala bakalım ne diyor? Yunus 62 63 64. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Diyor ki Allah Teala, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor. Daha sonraki ayet-i kerimede Allah'ın evliyasının ulaşabileceği son mertebeden de bahsediliyor. Onlar Hazrül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Burada muhtevayı dikkatle yer yerine oturttuğumuz zaman evliyalık müessesesinin kapladığı alanlara bakıyoruz. 28 basamaklık İslam merdiveninde, İslam yelpazesinde, 22. basamaktan itibaren 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 basamaklar, son 7 basamak hepsi evliyalık makamlarıdır. Velayet makamlarıdır. Evliyalık Türkçesi, velayet Arapçası. Öyleyse evliyalık müessesesine baktığımız zaman bir asgari standart düşünmemiz lazım. Hangi noktadan evvel evliya olunmaz? Ruhu Allah'a ulaştırmadan evvel, ruh Allah'a ermeden evvel, ermiş olmadan evvel kimse evliya olamaz. Öyleyse Türkçedeki ermiş kelimesi
veli kelimesine veya Türkçe'de de çoğul kullan, çoğulu tekil kullanırsak evliya kelimesine eşittir. Kimdir ermiş? Allah'a ermiş olan kişidir. Kimdir ermiş? Evliyadır. Öyleyse Allah'ın evliyası olmak hangi şartları gerektiriyormuş? Ameni olmayı. Hangi şartları gerektiriyormuş? Takva sahibi olmayı. Takva sahibi olmakla ameni olmak aynı standartlarda seyreden, aynı nirengi noktalarında aynı manaya ulaşan iki muhteva. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir. Allah'a ulaşmayı isteyen herkes, dileyen herkes takva sahibidir. Aynı zamanda da amini olmuştur. Mürşidine ulaşıp tabi olan herkes müminler takvasına sahibidir. Müminler seviyesinde amini olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes evvap takvanın sahibidir. Evvaplar seviyesinde amini olmuştur. Fizik gücünü Allah'a teslim eden herkes muhsinler seviyesinde amini olmuştur. Muhsinler takvasının sahibidir. Nefsini Allah'a teslim eden herkes ihlas takvasının sahibidir ve muhlisler kademesinde amini olmuştur. İrşada ulaşan herkes irşad takvasının sahibidir. Rüşt kademesinde amini olmuştur. İradesini Allah'a teslim eden herkes hakkul yakin kademesinde takva sahibi olmuştur. Hakkul yakin kademesinde amin olmuştur. Bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. İradesinde Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse evliyalığın gerçekleştiği nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Allah'ın zatında yok olduğu an o kişi evliyadır. Ruhu Allah'a ermiş ve Allah'ta kaybolmuştur, yok olmuştur. Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte böyle bir dizayn. Kimdir Allah'ın evliyası? Allah'a ermiş olanlar. Kimdir ermiş olanlar? Ruhu hayattayken Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuş olanlar. Allah-u Teala Allah'a ulaşanlarla Allah'ın zatında yok olanları birbirinden ayırıyor. Allah'ın zatında yok olmak vatesemu kelimesiyle ifade ediliyor. Allah'a ulaşmak ise hidayet, hüda kelimesiyle ifade ediliyor. İşte Ali İmran 73 innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İşte Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmaksa evliya olmaktır. Öyleyse bilin ki Allah'ın zatı me'aptır. Yani sığınaktır. O sığınağa ulaşan herkes evvap ünvanını alır. Evvap, Allah'ın evvap olan, Allah'ın me'ap olan zatına, sığınak olan zatına ulaşarak sığınağa sığınan demek. Evvap, sığınağa sığınmış demek. Allah'a dönmüş, Allah'a ulaşmış, sığınağa sığınmış. Allah'ın zatı sığınaktır, meaptır. İşte Nebe suresinin
39. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Zalikel yevmül hakkı femen şaa ittehaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Ruhu Allah'a ulaştırmak üzere 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olunduğu gün. Hak günüdür. Yani hakka ulaşmak üzere yola çıkıldığı gün olduğu için adına hak günü deniyor. Hakka doğru yolculuğun başladığı gün. Ve ayet-i kerime öyle başlıyor. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan yolu yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Bir kelime me'ab. Me'ab olan Allah'ın zatına ulaşmak üzere. Me'ab sığınak demek. Yani ayet-i kerimeden çıkan sonuç, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o me'aba sığınmıştır. Sığınağa sığınmıştır. Bakıyoruz Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Yani cennetiniz budur. Yani hadi buyurun cennetinize girin. Bütün evvap olanlar için, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıran herkes için. Me'aba ruhunu sığındıran, ruhu me'aba sığınan herkes için. Ve hafiz diyor Allah Teala, başının üzerinde bir muhafız sahibi olan herkes için. Kim mürşidine ulaşırsa ulaştığı anda başının üzerinde devrin imamı derhal oluşur. O hafizdir. Sonra bu kişinin ruhu vücudundan o muhafız geldiği için ayrılır. Ayrıldığı için o muhafız yani devrin imamının ruhu o kişinin üzerine gelmiştir. Ruhun o vücutta oynadığı rolü oynayacaktır. Yaptığı görevi yapacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'ın bütün güzelliklerinde bir dizaynın var olduğunu görüyoruz. Sığınağa sığınmak kişiyi evliya yapar. Allah'ın zatı sığınak mıdır, me'ab mıdır? İşte Ali İmran suresinin 14. ayeti kerimesi Allah Teala buyuruyor. Vallahu indehu hüsnül me'ab. Muhakkak ki, şüphesiz ki, andolsun ki, andolsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Andolsun ki onun katındaki en güzel sığınak Allah'tır. Yemin olsun ki Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. Me'aptır. Hüsnül me'aptır. En güzel sığınak. Peki Allah'ın katında başka sığınak da mı var? Elbette var. Allah'ın katında tahtlar var. Çok sayıda taht var. Hani şu Yunus'un ya mekana kam olduk dediği o mekansızlıktaki tahtlar. Boşlukta duran arşı tutan meleklerin tuttuğu tahtlar.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, velayet müessesesi, evliyalık müessesesi herkes için açık bir kapıdır. Üstelik Allah'ın bu konuda garantisi var. Kim evliya olmak istiyorsa ben onları mutlaka evliya yaparım diyor Allah-u Teala. Kim evliya olmak istiyorsa, yani ruhunu bana ulaştırmak istiyorsa, ben onları mutlaka evliya yaparım, yani kendime ulaştırırım. Sevgili kardeşlerim, Şura suresi 13. ayet-i kerime iki önemli konu içerir. Birincisi, bütün dinlerin sadece tek bir dinden ibaret olduğunu, kainatta tek bir şeriatın mevcut olduğunu ifade etmesi. İkincisi de, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığını ifade eder. Diyor ki Allah-u Teala Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Hazreti Adem'den başlayan bir din, tek bir din, tek bir şeriat. Sonra mı? Sonra da diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah insanların çok büyük bir kısmını seçer. Seçmedikleri, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki sizler sadece seçilmekle kalmadınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Kiminiz yoldasınız ama büyük kısmınız hamdolsun ki Allah'a ulaştılar. Öyleyse evliya olmak öyle kolay bir şey değildir diye kim düşünüyorsa bu düşüncesi yanlış. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes de Allah-u Teala mutlaka tevekkülü oluşturur. Yani Allah'ı vekil etmeyi ve o kişinin ruhunu, iradesini Allah kontrolü altına alır. Ve kişinin ruhunu da Allah kendisine ulaştırır. Kul diler. Dileyen kişi Allah'ın vekil edileceği seviyede imanın sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. O da Allah'ı mutlaka o iman seviyesinde, o imanın sahibi olduğu için Allah'ı vekil etmiştir. Ve Allah-u Teala onun irade yapısını aklın kontrolünden alarak, emrinden alarak kendi emrine koyar. Ve irade Allah'ın emrinde, ruhu Allah'a ulaştırır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Velayet muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın evliyalarının 7 tane velayet kademesinde toparlandığını görüyoruz. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, 22. basamakta ruhun Allah'ta yok olmasıyla fena fillah makamının sahibidir. Birinci makam. Bu makamda o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur bu makama ulaştığı zaman. Ve burada nefsin afetleri daha da azalır. %61'e kadar yükselir azalma. Bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %61'i aşacaktır. Açtığı zaman Allah-u Teala o kişiye bir taht ihsan eder. Altın taht indi ilahideki diğer teslim yurdu. Birisi Allah'ın zatıdır. Sığınak. İkincisi teslim yurdudur. Aslında Allah'ın zatı da teslim yurdudur. Birinci teslim yurdu Allah'ın zatıdır. Ve Allah-u Teala Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'u yedu darüsselamı yehdi men yeşayu ila sıratı mustakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya selam yurduna, teslim yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırır? Evet. Allah-u Teala Nisa 175'te diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, yani evliya olmayı diliyorsa Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir, vasıl eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında dönmesi lazım gelen yerdedir. Eğer siz hayattayken Allah'a ulaşamasaydı, öldüğünüz zaman mutlaka ulaşacaktı. Diyeceksiniz ki ulaşacak mıydı? Peki gök kapıları kapalı değil mi? Ölülerin ruhları için kapalı. Ama onlar ölüm melekleriyle birlikte yaparlar bu yolculuğu. Ölen kişinin ruhu ve ölüm melekleri beraberce 7 katı yükseldikleri için ölüm meleklerine ise bütün kapılar açılır. Böylece 7 tane gök katı açılır ve ruh Sitre-i Münteha'ya kadar melekler eşliğinde ulaşır. Sitre-i Münteha'dan Allah'a ulaşmak için artık kapı yoktur. Oradan Allah'a direkt olarak yükselen ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında kaybolur. Yok olur. İşte bu o kişinin evliya olduğunu ifade eder. Bu kişi fena makamındadır. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar burada çıkar. 61'i geçtiği zaman kişiye altın bir taht ihsan edilir indi ilahide. Huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda. Burası velayetin ikinci makamıdır. Beka makamıdır. O tahtın üzerinde o ruh baki olacaktır. Kalacaktır. Sonsuza kadar.
Sonra ne olur? Kişinin zikri giderek artar. Öyle bir nokta gelir ki kişi her gün zikrini günün yarısından öteye taşırmaktadır. Bunu başardığı zaman, günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığı zaman, bu devamlı bir vetire olduğunda kişinin nefsindeki nurlar %71'e yükselmiştir. 71 ve ötesi buradadır. Burası zühd makamıdır. Kişi Allah'a ispat ediyor ki her gün o zahiri aleme değil, Allah'a değer veriyor. Eğer dünyaya değer verseydi, dünyaya verilen değerin henüz yüksek olduğu nokta, zikri günün yarısından aşağıda tuttuğunuz bütün devirlerdir. Ne zaman ki zikriniz gün yarısını aşar her gün, o zaman Allah'a ispat etmiş oluyorsunuz ki, siz her gün Allah'a günün yarısından daha fazla ibadet ediyorsunuz. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikrediyorsunuz. Allah'a olan sevginiz, dünyaya olan sevginizin, kendinize olan sevginizin, Allah'ın dışındaki şeylere karşı olan sevginizin ötesinde. O zaman siz zahitsiniz. Yani dünyaya züht sahibisiniz, dünyaya karşı, dünyevi işlere karşı züht sahibisiniz. Uhrevi hususlar sizi daha çok cezbediyor. Her gün, günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle bunu Allah'a da ispat ettiğiniz için %71'lik barikatı aşıyorsunuz. Ve %71'den itibaren nefsinizin kalbindeki

getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Nefsinizin kalbinde afetler olmasına rağmen bunu başarıyorsunuz. Afetleri dikkate almamayı başarıyorsunuz. Afetlerin size tesirini önlüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada kişinin kalbinde %81 nura ulaştığı noktada kişinin kalbinde hala %19 afet vardır. Bu sebeple kişi aksen olamaz. Yani daimi zikre ulaşıp da nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış kişi gibi ahsen olamaz. Onun ahsen olmasını önleyen %19 afet vardır. Bu sebeple ahsen değildir. Ama %19 afetler sebebiyle biraz zorlanarak da olsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için bu kişi muhsindir. Ahsen olan bir kişinin davranışlarının aynını yapıyor ama zorlanarak yapıyor. Fakat mutlaka yapıyor. Birazcık zorlanmasının arkasında nefsinin kalbindeki %19 afet var. Bu sebeple bu kişi nefsini Allah'a teslim etmiş bir kişiyle aynı hüviyette değildir. Nefsi henüz teslim olmamıştır. Afetler hala sızıldanmaktadır. Ama bu kişi onlara hiç iltifat etmeden onlara hiçbir hak vermeden Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Ama iş dünyasında hala kısmi bir savaş söz konusu. Bu sebeple muhlis olamıyor kişi. Halis olsaydı nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktı. Daimi zikre henüz ulaşmadığı için muhlis olamıyor. Ama muhsin oluyor. İşte böyle bir noktada davranış biçimleri itibariyle ahsendir kişi ama nefsinin afetleri itibariyle ahsen değildir. Hala 19 afetle iş dünyasında biraz çekişme vardır ama onların tesiri hiçbir zaman o kişinin Allah'ın emirlerini yapmasına da engel olamaz. Yasaklarına riayet etmesine de yasakları işlememesine de engel olamaz. Burası fizik vücudun teslimi noktası. İşte bu noktayı da aşmanız lazım evliya olmak üzere. Daimi zikre ulaşacaksınız. Burası 25. basamak. Muhsinler makamıdır. Fena, beka, zühd ve muhsinler. Muhsinler makamı 25. basamaktır. 22, 23, 24, 25. Fena makamı 22, beka makamı 23, zühd makamı 24, muhsinler makamı 25. 25. basamakta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden bahsediyoruz? Evliyalıktan bahsediyoruz. Evliyalar şu dünyadaki en mutlu insanlardır. Evliyalık mertebeleri yükseldikçe mutlulukları da

Nefislerindeki afetlere paralel olarak azalır. Nefislerindeki bütün afetler tamamen yok olduktan sonra da mutlulukları artar. Nefslerinin kalbinde müzeyyen olma tahakkuk ettiği için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın de bir insanın muhsinler makamına gelmesi, Allah-u Teala tarafından bir işaretle anlatılıyor. Nisa 125'te Allah-u Teala diyor ki, فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişiden fizik vücudu, o kişiden daha sen kim vardır diyor. Dikkat edin. Buradaki ahsen kelimesi fizik vücudun davranışlarına ait. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur diyor. Fizik vücudunu teslim etmiştir ama nefsinin kalbinde hala %19 afet vardır. Bu sebeple bu kişi bir muhlis olan bu kişi bir muhlis kadar yani nefsinin kalbini halis kılan kişi kadar rahat değildir. O seviyede bir hüviyeti yoktur. Ama buna rağmen içindeki mücadeleye rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği fiilleri de işlemiyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn son derece önemli. Bu dizaynı hepimiz yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Burası muhsinler makamı. Peki daha evvelki makamlar hangi ayetlerle ifade ediliyordu? Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu nokta Allah Teala tarafından bir dizaynla anlatılıyor. Allah'ın zatında yok olmak, evvap olmak. Nebe suresi 38. ayet-i kerime. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a giden yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin zatına mehab olur. Yani ruh mehaba sığınmış olur. Zariyat 50 Fefirru ilallahi diyor Allah Teala. Allah'a kaç, Allah'a sığın diyor. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Allah'a kaç, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Peki böyle bir konuda Allah-u Teala'nın koyduğu isim Evvab, demin söylediğimiz Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde geçiyor. Mehaba sığınmış olan kişi. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse diyor. İşte bu sarılma fena makamının dizaynını ifade eder. Kişi Allah'a ulaşır, Allah'a sarılmamıştır, Allah'a ulaşmıştır sadece. Allah'ın zatında yok olduğu zaman Allah Teala buna vatesemu
billahi diyor, Allah'a sarılmak diyor. Allah'a ulaşmak başka şey, Allah'a sarılmak başka şey. Allah'a ulaşmak açık bir şekilde Allah-u Teala tarafından ifade buyurulmuş. Öyleyse buradaki dizayna baktığımız zaman Allah'a sarılmanın Allah'a ulaşmakla aynı şey olmadığını, ulaştıktan sonra sarılma olduğunu görüyoruz. Nisa 175'te kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve Allah'a sarılmayı dilerse diye iki ifade kullanılmış. İşte Allah'a ulaşmak ve sarılmak bu açıdan farklı bir dizayn. Ashab 21'de de Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'a sarılmayı dileyenler için, yani Allah'a ulaşanlar ve Allah'a sarılanlar için peygamberinizde, resulünüzde ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. Peki ikinci makam, beka makamı hangi ayetle ifade ediliyor? En'am suresinin 127. ayet-i kerimesiyle ifade ediliyor. Onlara orada Allah'ın katında, Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor. Allah'ın katının indindeki teslim yurdu. İşte bunlar Allah'ın altın tahtları. Zaten orada karşılıklı otururlar diye Allah-u Teala işaretini de veriyor. Kendi zatında olmadığını belirtmek için. Bu altın tahtlar indi ilahidir. Allah'ın zatında değildir, Allah'ın katındadır. Allah varlıklar aleminin bir rüknü değildir. Altın tahtlar da Allah'ın katındadır. Allah yedinci kattadır, indi ilahidir. Ama varlıklar aleminin en üst noktası olan indi ilahinin toprağına değmemektedir. Zeminine değmemektedir. Yerden 4 metre kadar yukarıda boşlukta durmaktadırlar. İşte üçüncü makam, züht makamı, züht kavramının belirtilmesiyle anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Yusuf'un kardeşlerinden bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu az bir bedele sattılar diyor. Verdiler diyor. Birkaç dirheme az bir bedele verdiler. Yusuf'a değer vermiyorlardı. Onlar için değerli olan şey Yusuf'u defedip babalarının gözünde daha kıymetli olmaktı. Öyleyse Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin zühdü negatif zühd. Yani kötülüğe karşı, kötülüğe açık bir zühd. Ama Allah-u Teala'nın zühdü zikrin günün yarısını aştığı bir nokta. Zühd makamındaki zühd, o zühd. Zahit olmak, bu açıdan zahit olmak. Ve beşinci makam, dördüncü makam, muhsinler makamı. Kişi fizik vücudunu Allah'a
teslim ediyor. Nisa 125. Bundan sonra ne olur? Kişi mutlaka zikrini arttıracaktır ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Ne zaman kişi daimi zikre ulaşırsa, daimi zikre ulaştığı noktada Ulu'l-Elbab makamının sahibi olur. Ulu'l-Elbab, lüplerin sahipleri demek. Lüp, beş duyumuzla ulaşamadığımız, onun ötesindeki hissiyatın, maneviyatı hissedebilmenin sahiplenildiği yer. Baş gözlerimizle bu fizik alemin ötesini göremeyiz. Dokunma hissimizle fizik alemin ötesinde, bu fizik alemde masaya dokunurken, fizik alemin ötesinde hiçbir şeye dokunamayız. Fizik alemin ötesindeki sesleri bu kulaklarımızda duyamayız. Bu beş duygunun ötesindeki hissiyatımızda hissetmeye başladığımız zaman kalbimizdeki kulakla Allah'ın söylediklerini duyduğumuz zaman bu kalbimizdeki kulakla kalbimizdeki gözle Allah'ın gösterdiklerini gördüğümüz zaman o zaman beş duyunun ötesinde bir şeylerin sahibi oluruz. Ama ulu'l-elbab olmak için sadece kalp gözü, kalp kulağı yeterli değildir. Çünkü kalp gözü ve kalp kulağı daimi zikirden evvel de açılabilir. Ama o kişi ulu'l-elbab olmamıştır. O seviyede bir ilmin sahibi olmamıştır. Öyleyse burada dikkat etmemiz lazım gelen bir husus var. Buradaki muhtevada

Kişi daimi zikrin sahibi. Öyleyse Ulul Erbab'ın bir özelliği var. Daimi zikrin sahibi olmak. Daimi zikrin sahibi olunca da nefsindeki bütün afetlerin yok olması. Daimi zikrin sahibi olmak birinci özellik. Nefsteki bütün afetlerin yok olması ikinci özellik. Kalp kulağını Allah-u Teala'nın açması üçüncü özellik. Kalp gözünü açması dördüncü özellik. Bu kişi Allah'ın bütün gösterdiklerini görüyor. Allah'ın bütün söylediklerini işitiyor. Allah kalp gözünü ve kalp kulağını açıyor kişinin. Bu kadar mı? Hayır değil. Bunun ötesinde bu kişi ehli tezekkür. Allah'la her zaman konuşabilmek imkanının sahibi. Her zaman Allah'tan vahiy alıyor. Bu kişi hayır sahibi, daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanıyor. Bu sebeple devamlı olarak hayır sahibi kişi. Ötesi var mı? Var. Bu kişi ehli hikmet. Hikmet sahibi. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman bu ayetlerden o ayet bir irtifa ifade ediyorsa, yerden bir yükselme ifade ediyorsa, yani 28 basamaktan herhangi birisindeyse ki mutlaka bir basamaktadır. Eğer Allah-u Teala tekamülden bahsediyorsa, o basamağın hangi basamak olduğunu bir bakışta o kişi bilir. Hikmet sahibi olan kişi. Burası Ulul Elbab makamıdır. Allah'ın evliyaları bu makamların sahipleridir. Ulul Elbab makamında kişi bu saydığımız yedi safha sebebiyle, yedi özellik sebebiyle, yedi hüviyette o kişinin nefsinin kalbi saflaştıktan sonra önce yedi kademede yedi mertebe müzeyyen olmuştur. Ayrı ayrı özelliklerin sahibi kıldığı için Allah-u Teala onu. Sonra ne yapar Allah-u Teala? O kişiye gök katlarını göstermeye başlar. O kişinin kalp gözüne birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları. Birinci katı gösterdiği andan itibaren o kişi Ulul Elbab makamını aşmıştır. İhlas makamının sahibi olmuştur. Ulul Elbab için diyor ki Allah Teala li ulul elbab yeskurallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. O Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ulul Elbab daimi zikrin sahipleridir. Üç halde bulunabiliriz. Ayaktayız, oturuyoruz, yatıyoruz yan üstü. Üçünde de Allah Teala'yı zikrediyorsak, daimi zikrin sahibi isek o zaman ulul elbab olabiliriz. Öyleyse ulul elbab olmak sadece kalp gözünün kalp kulağının açılmasıyla gerçekleşmiyor. Daimi zikrin sahibi olmak asıldır. Ne zaman Allah Teala bize yedi tane gök katını göstermeye başlarsa birinci gök katından itibaren artık ulul elbab değiliz. Ondan bir üst kademeye ihlas makamına çıktık demektir. İhlas makamı Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesiyle anlatılıyor. Ve ma umiru. Onlar emrolunmazlar. İlla leyabudullâhe Allah'a sadece Allah'a kul olmak için muhlisine muhlis olarak nefsin kalbini muhlis kılarak halis kılarak nefsin kalbinde hiçbir afet bırakmayarak yehuddine Allah'ın onun Allah'ın dininde hünefaya hanifler olarak. Öyleyse Allah'ın dininde hanifler olarak nefslerinin kalbini halis kılarak Allah'a kul
olmak. Onunla emrolundular diyor. Onlar emrolunmadılar. Allah'a, Allah'ın dininde nefslerinin kalbini halis kılarak kul olanlar oldular diyor Allah Teala. Allah'ın indinde kul olan insanlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynla yedi gök katını gören bu kişi yedi mertebe daha kalbimize yer oluyor ve velayetin muhlisler kademesinde ihlas sahibi bir kişi oluyor. Ve yedinci gök katının yedi alemi gösterildikten sonra yedinci alem olan indi ilahinin en yüksek noktası Sitretül Münteha, en sondaki ağaç, o ağaç gösterildiği zaman kişinin ihlas makamıyla ilişkisi de tamamlanır. Yeni bir makama geçecektir kişi. Velayetin son makamı olan, yedinci makamı olan salah. Allah Teala bu noktaya ulaşmış kişinin müjdesini onu tövbe-i nasuha davet etmekle verir. Ve bu kişi salah makamının birinci kademesindedir. Sonra Allah Teala o kişinin günahlarını örter ikinci kademesinde. Sonra Allah Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu verir, salah makamının üçüncü kademesinde ve o kişinin günahlarını sevaba çevirir, salah makamının dördüncü kademesinde. Burada kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşan kişi içinse dört kademe, dört mertebe müzeyyen olmak söz konusu olmuştur. İrşada olan kişi, irşada ulaşan kişi, iradesini de Allah'a teslim etmek için harekete geçer, mutlaka kabul edilir. Kişi iradesini Allah'a teslim eder. Allah kişinin iradesini kendi iradesine bağlar. Burası da beşinci defa müzeyyen olmasıdır kişinin salah makamında. Böylece müzeyyen olma sahası 19 mertebe üzerinden oluşur. Nasıl mümin olmak 19 muhtevayı ifade ediyorsa, müzeyyen olmak da 19 kademelik bir muhteva taşır. Ve Allah Teala o kişinin iradesini teslim alır, kendi iradesine bağlar. O kişiye hitapta bulunur, irşada memur ve mezun kılındı. İşte normal statüdeki bütün insanların ulaşabileceği son mertebe burasıdır. Doğmadan evvel seçilmemiş olan insanlar için burası son mertebedir. Ama seçilmiş olan insanlar Allah'ın resulleridir ve Allah'ın nebileridir. Resuller her ülkede mutlaka vardır. Her devirde, her ülkede mutlaka insanlardan birisi Resuldür. Zamanın bütün parçalarında, bütün kavimlerde mutlak olarak Resul vardır. Ve Risalet, velayetin üzerinde bir makamdır. Resullerin bir kısmı Veli Resuldür. Ama bir kısmı Nebi Resuldür. Nebi Resuller, diğer Resullerden üstündür. Nebi Resullerin asli görevi huzur namazının imamlığıdır. Ve nebi olmayan devrelerde de Allah Teala her kavimdeki resullerden birini huzur namazının imamlığına tayin eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, veli olmak, evliya olmak Allah'ın bir
büyük nimetidir. Bu nimetin kadrini bilin. Allah Teala'nın hepinize daha üst mertebelere, daha üst mertebelere, en üst mertebeye çıkarmasını, hepinizin iradenizi de Allah'a teslim ederek hakkı yakin takvasına ulaşan en üst seviye evliyalar olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta müstakîm. Mağdûbi aleyhim ve lallâhim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha bir zikir sohbetinde sevaplar ve günahlar konusunda beraberiz. Yüce Rabbimiz, biz ve siz, sizler, hepimiz beraberiz şu anda. Neredeyseniz biz oradayız. Ve konumuz günahlar ve sevaplar. Evvela Kiramen Katib'in melekleri, doğumunuzdan itibaren hayatınız boyunca sizin her hareketinizi ve bu harekete esas teşkil eden bütün düşüncelerinizi iki ayrı filme çeker Kiramen Katib'in melekleri. Birinde düşünceleriniz vardır. İkincisinde de efaliniz, yani fiilleriniz, yaptıklarınız. Hangi olayı hangi sebeple yaptınız? Hangi olayda ne kadar kastınız var? Hayat filminizde bu olay net olarak görünür. Hem düşünceleriniz filme alınır, hem de yaptıklarınız. Her yaptığınız olay sebebiyle derecat kaybedersiniz veya kazanırsınız. İşte günah dediğimiz zaman Allah'ın bir emrini çiğnemişizdir veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemişizdir. Ya Allah'ın emrine itaat etmemişizdir, derecat kaybetmişizdir, ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiş, gene derecat kaybetmişizdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üç ayrı cepheden Allah-u Teala kaybedilen ve kazanılan dereceleri inceliyor. Sevaplar, günahlar birinci cephe. Sevaplar kazandığımız dereceleri, günahlar kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Hasenat, seyyiat. Hasenat kazandığımız dereceleri, seyyiat kaybettiğimiz dereceleri ifade eder.

Hayır, şer, hayır kazandığımız dereceleri, şer, kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Sevgili kardeşlerim, günah kavramı, sevap kavramı herkes tarafından bilinir. Sadece iki cephesi vardır. İkisinde Allah'ın emirlerini yapan kişi sevap işlemiştir. Yapmayan kişi günah işlemiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen kişi günah işlemiştir. İşlemeyen kişi sevap işlemiştir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Hayatınızın hiçbir saniyesi geçmez ki derecat kazanmayasınız veya kaybetmeyesiniz. Belki de bazılarınız şöyle düşünüyor. Şu anda ben oturduğum yerde oturuyorum. Evet, şu anda ibadet etmediğim için derecat kazanmam söz konusu değil. Ama çok şükür şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Eğer şu anda beni dinlerken beni dinliyorsanız evet, derecat kaybetmiyorsunuz. Çünkü şu anda biz sizinle beraber bir zikir sohbetindeyiz. Zikir sohbetinde her saniyeniz size derecat kazandırır. Eğer bizimle beraber olmasaydınız, şu anda kendi başınıza oturuyor olsaydınız ve hiçbir şey yapmıyor olsaydınız derecat kaybedecektiniz. Ne demek istiyoruz? Çünkü Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikir farzdır diyor birinci ayet. Çok zikir farzdır. Günün yarısından fazla zikir farzdır diyor. İkinci ayet. Daimi zikir farzdır diyor. Üçüncü ayet. İşte Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Öyleyse zikir farz. Çokluğu azlığı serdedilmemiş burada. Zikir farz. Ama sadece zikir farz değil. Günün herhangi bir saatinde birazcık zikretmek farz değil. Daha ötesinde farz kılmış Allah Teala. Nasıl daha ötesi? Daha ötesi çok zikir farz. Yani günün yarısından daha çok zikretmek farz. Günün yarısından daha çok zikretmek farz. Diyor ki Allah Teala Ashab Suresi'nin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Zikriniz zikretmeniz kesimi geçsin. Peki daha ötesi var mı? Evet. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Üç halin üçü de zikretmenizi icap ettiriyorsa ve şimdi siz de bizi dinlemiyor olsaydınız, bir zikir sohbetinde bulunmasaydınız ve zikretmiyor olsaydınız şu anda devamlı derecat kaybetmekteydiniz. Her saniye derecat kaybedecektiniz. Öyleyse Allah'ın emirlerini yapmamak derecat kaybettirir. Yasaklarını işlemek derecat kaybettirir. Bunlar günahlar. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek derecat kazandırır. Yasak ettiği fiilleri işlememek gene derecat kazandırır. Öyleyse bir sevaplar ve günahlar dünyasında yaşıyorsunuz.
Ne zaman birisi size bir kötü davranışta bulunur da siz ona karşı aynı kötü davranışı gerçekleştirmezseniz siz derecat kazanırsınız. O kişi davranışıyla size hakaret etmiştir. Bu sebeple haksız bir tasarrufta bulunduğu için size zulmettiği için derecat kaybetmiştir. Ama siz o zulme muhatap olduğunuz için bir şey yapmadığınız halde derecat kazanırsınız. Neden? Çünkü size zulmedilmiştir. Kul hakkı doğmuştur. Kişinin kaybettiği derecat ne kadarsa o kadar derecatı sizin amel defterinize kiramen katibe melekleri pozitif dereceler olarak kaydederler. Sizin de mizanınız devamlı çalışır. Size hakaret eden kişinin de mizanı devamlı çalışır. Ve iki mizan da yani kiramen katibe meleklerinden o kişiyle beraber olanların elindeki mizanda size ait olan kiramen katibin meleklerin elindeki mizanda aynı dereceyi yazar. Ama size hakaret edildiği için, size zulmedildiği için siz derecat kazanırsınız. Ama hakaret eden kişi zalim derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın derecat kazanması veya kaybetmesi onun davranış biçimlerine bağlıdır. Kendi iradenizle yaptığınız yanlış bir hareket size derecat kaybettirir. Doğru bir hareket derecat kazandırır. Bu bir sevaptır. Derecat kazandığınız işlem, derecat kaybettiğiniz işlem ise bir günahtır. Şimdi böyle bir günahlar ve sevaplar dizisi içerisinde yaşarsınız. Peki cenneti veya cehennemi tayin eden faktör nedir? Net ve açık. Kimin günahları sevaplarından yüksekse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından yüksekse o kişinin de gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, cennete giden ebediyen cennette kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Cehenneme giren de ebediyen cehennemde kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Her şey o kadar çok yanlışlar üzerinden insanların hafızasına nakşedilmiş ki herkes yanlışları doğru zannediyor. Zannediyorlar ki bir süre cehennemde kaldıktan sonra Allah'a inananlar Allah'a inanıyorlar diye cehennemden çıkacaklar, cennete girecekler. Hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Cehenneme girenin cehennemden çıkması mümkün değil. Cehenneme girmesi mümkün değil. Cehenneme girenin de cehennemden çıkması mümkün değil. Cennete girmesi mümkün değil. Öyleyse iki grup insan yaşar. Kıyamet günü cennete girenler ebediyen cennette kalacaklardır. Kıyamet günü cehenneme girenler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ama dikkat edin, bir incelik var burada. Çünkü kıyamet günü herkesin mizanları kapandıktan sonra amel defterleri sağ taraflarından veya sol taraflarından yani rakamlı kitap olan hayat filmleri sağlarından ve sollarından veya onlara teslim edildikten sonra kitapları sağ tarafından verilenler yani cennete girecek olanlar da kitapları sol tarafından verilenler de yani cehenneme girecek olanlar da hepsi önce cehenneme uğramak mecburiyetindedirler. Cennetlikler oraya girerken uçarak girerler. Şeffaf kapılar onların geçmesi için müsait bir standart ifade eder. Uçarak şeffaf kapılardan içeriye girer.
Şeffaf kapılar onlara hiç engel olmazlar. Çünkü oradaki elektronik sistemler onların geçişi için müsaittir. Onların gözlerinde hicab-ı mestura yoktur. Onların kulaklarında vakra yoktur. Kalplerinde ekinnet yoktur. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açılmıştır. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönüktür. Onlar cennet ehlidirler ama önce cehennemdeki azabı mutlaka görmeleri gerekir. Bunun için Allah Teala önce onlara cehennemi gösterir. Allah Teala evliyasına bu dünyadayken de cenneti de cehennemi de mutlaka gösterir. Kalp gözü açılan, daimi zikre ulaşan herkes mutlaka hem cenneti görür hem de cehennemi görür birçok katlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o cehenneme girer. Ve bu konu sadece bir tek şarta bağlıdır. O bir tek şart kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olacak cennete girmek için. Peki cehenneme girmenin tek şartı ne? Bütün derecat kaybettiği fiilleri kişinin kendi işler. Başka birinin herhangi bir davranışıyla hiç kimse günaha girmez. Başka birinin kendisine kötü davranmasıyla kişi sevap kazanır, derecat kazanır. Onun kaybettiği dereceleri mutlaka kazanır. Başka birinin davranış biçimlerinin zulmedici olması halinde o kişinin bize karşı

zalim olması hükmünde, biz mazlum durumundaysak, kendisine zulmedilen durumundaysak, o derecat kaybeder, biz onun kaybettiği dereceleri kazanırız. Ama bize iyilik yapan bir kişi derecat kazanır, ama o derecat kazanıyor diye biz derecat kaybetmeyiz. Öyleyse hiç kimse başka bir iradenin davranış biçimiyle günaha girmez. Başka bir irade, o kişinin üzerinde hangi şekilde bir tasarrufta bulunursa bulunsun, o tasarrufta bulunan kişi derecat kaybetmez. Derecat kaybettiren her şey kişinin kendi davranışları sebebiyledir. Sadece bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yaptığımız derecat kaybettirici bütün olaylardan derecat kaybederiz. Başka birisi bize bir kötülük yapsa derecat kaybetmeyiz. Bir iyilik yapsa gene derecat kaybetmeyiz. Ama kötülük yaparsa derecat kazanırız. Öyleyse kıyamet günü cehenneme girip de cehennemde kalacak olanlar sadece kendi yaptıklarının bedelini öderler. Sadece kendi davranışlarının bedelini öderler. Cehennemde ebediyen kalarak. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, bilin ki o kişinin günahları sadece kendi fiillerinin mahsulüdür. Sadece kendi efalinin mahsulüdür. Sadece kendi yaptıklarımız sebebiyle derecat kaybederiz. Öyleyse cehenneme sevgili kardeşlerim, iki çeşit insan girer, kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar da kıyamet günü önce cehenneme girecektir. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlar da. Yani bir başka ifadeyle o gün cehenneme girdikten sonra, cehennemi Allah Teala baştan aşağı ona gösterdikten sonra o gün cehennemi terk edecek olanlar da önce cehenneme girerler. Ebediyen kalmak üzere cehenneme gidenler, kendilerine cehennemden çıkma izni verilmeyenler de cehenneme girerler. Peki kim izinlidir? Cehenneme girip de cehennemden çıkmaya kim izinlidir? Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Kim bu konuda izin sahibi değildir? İzin günü izin alamaz, cehennemden çıkamaz. Kaybettiği dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, onların ki sevapları günahlarından azdır, hafiftir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede ise kimin sevap tartıları ağır gelirse, günahlarından fazlaysa, onların gireceği yer cennettir, ebediyen cennette kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse iki nevi insan var. Ebediyen cennette kalanlar, ebediyen cehennemde kalanlar, cennetten çıkıp da cehenneme giren olmayacağı gibi, cehennemden çıkıp da cennete girecek kimse de olmayacak. Ama ilk gün herkes cehenneme girecek ve aynı gün herkes cennete girecek olanların hepsi cehennemi terk edecekler. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemi terk edecekler. Neden Allah'a sonsuz hamd ve şükredecekler? Cehennemdeki hayatı gördükleri için. Şu dünyada Allah'ın cennetine girecek vasıfta yaşadıkları için, cennete girecekleri için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemi terk ederler. Şeffaf kapılar gene onların geçmesi için müsaittir. O cam gibi görünen şeffaf kapıların üzerindeki cam gibi olan madde onların girişine engel teşkil etmez. Sistem ona göre ayarlanmıştır. Ama kim günahları sevaplarından fazlaysa, cehenneme girecekse,
Yani gözlerinde hicab-ı mestura varsa, kulaklarında vakıa varsa, kalbinde ikinnet varsa, kalbinin nur kapısı şeytana dönükse, göğsünden kalbine nur yolu açılmamışsa, bu insanların hepsinin gideceği yer, kalacağı yer cehennemdir. Ama dikkat edin ki farklılık daha kapıda başlar. Allah Teala'nın dostları Allah'ın cennetine girerken cehennem bekçileri onlarla hiç alakadar olmazlar. Onlar girdikleri gibi tekrar şeffaf kapılardan çıkacaklardır. Ama şeffaf kapılardan giremeyen ve çıkamayanlar vardır. Cehennemde kalacak olanlar. Onun için onlar kapılarda bekleşirler. Cehennem bekçileri onlara sorarlar. Allah'ın nezirleri, bir ayet-i kerimede Allah'ın Resulleri, Arap 71 veya Zümer 71.

Evet, Zümer 75. Allah-u Teala diyor ki kafirler zümrü zümre cehennem kapılarına sürülürler. Burada Allah-u Teala Resullerden bahsediyor. Kapıyı ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın Resulleri gelip de sizden olan Allah'ın Resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap, söylediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu derler diyor Allah-u Teala. Allah'ın Resulleri gelmişler, onlara söylemişler. Bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer dilemezseniz kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi diyor cehennem bekçileri onlara. Onlar da diyorlar ki dediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Yani biz kafiriz diyorlar. Cehenneme girecek olanlar. Neden kafirler? Onlara sorsalar cehennem bekçileri siz Allah'a inanıyor muydunuz? Onların da büyük kısmı Allah'a inandıklarını söyleyeceklerdi ve gerçekten de inanıyordular. Ama cehenneme gittiler. Allah'a inanmalarına rağmen kalplerinde küfür yazıyordu. Bütün insanların kalplerinde küfür yazısıyla doğmaları söz konusudur. Bütün insanların kalbi mühürlüdür. Bütün kalbi mühürlü olan insanlar da kafirdir. Sevgili kardeşlerim, her şey zaman içerisinde Kur'an hakikatlerinden öylesine ulaşmış ki, biz bunları söylediğimiz zaman diyorlar ki bu herkese kafir diyor. Bir o mümin, başka herkes kafir. Hayır, öyle demiyoruz. Kim diyoruz Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun kalbinde küfür yazısı ebediyen kalır. Ve Allah-u Teala kalplerinin iman yazması halinde kişilere mümin diyor. Buyuruyor ki onlar ki dudaklarıyla, ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Kalpleri kafir kalmıştır diyor. Allah Teala diyor ki Hucurat 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizdeki küfrü çıkarıp da kalbiniz içine iman yazarak kalbiniz içine çıkardığı küfrün yerine İmanı sokmadı. Kalbinize bu sebeple iman girmedi. Siz mümin değilsiniz diyor Allah Teala. Kalbine iman yazılmadıkça gerçek anlamda kişiyi mümin kabul etmiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sahasının önünde sahabe de biat etti, tabi oldu, el öptü. Münafıklar da tabi olup el öpmüş göründüler. Onlar da sahabenin yaptığı şeyin aynını yaptılar. Fakat tövbeleri kabul olmadı. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gerçekte biat etmediler. Tabi olmadılar. Bu sebeple tabiyetleri kabul olmadı. Onlardan bahsediyor Allah Teala Hucurat 14'te. Tabi tabi olmadıkları için, tabi olmuş görünmelerine rağmen tabi olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kalplerine iman yazılmadı ve küfürde kaldılar. Öyleyse o cehenneme gelenler, kalplerinde küfür yazanlar bu sebeple
onların üzerine küfür hak oldu diyor. Aynı konu Mülk Suresinin 7, 8, 9. ayetlerinde anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala onlar cehenneme ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki size yaşadığınız devirde Allah'ın nezirleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Buraya cehenneme geleceğinize dair uyarmadılar mı? Zaten bu iki ayet-i kerimeyi yan yana getirdiğiniz zaman bütün nezirlerin Resul olduğunu görüyorsunuz. Çünkü aynı sonuçta karşı karşıya insanlar, nezirler gelip de uyarmadı mı diyor Allah Teala'nın oradaki cehennemin bekçileri kapıyı onlara açmadan evvel. Kapıyı aralıyorlar ve soruyorlar. Ya cehenneme, cennete girmek üzere girenler, onlar canları istediği gibi uçarak giriyorlar içeri, uçarak çıkıyorlar. Cehennem onlar için yasak da değil, ama orada kalıcı da değiller. Ama dalalette olanlar, ki dalalette olanların hepsi küfür hüviyetindedir, onlar kapıya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri kapıları aralayıp onlara soruyor. Size Allah'ın nezirleri gelip de Mülk 7, 8, 9 veya 8, 9, 10

0: 8, 9, 10.
1: Mülk 8, 9, 10. Cehennem bekçileri o
0: şöyle diyor Allah Teala, neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup cehenneme atıldığında cehennem bekçileri onlara size nezir, uyarıcı gelmedi mi derler. Devam ediyoruz. 9. Cehenneme atılanlar derler ki evet, andolsun ki bize nezir geldi. Ama biz onu yalanladık. Ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve siz bir büyük

Biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşitmek, kulaklardaki vakranın alınması. Akıl etmiş olmak, gözlerdeki icab-ı mestürenin ve kalpteki ekinnetin alınarak yerine ihbat konulması demek. Yani ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi oraya bunlar alınmış olarak gideceği için cehennemin şeffaf kapıları, ki her tarafı bu istikamette kapıdır, onlara hiç engel değildir. Onlar uçarak içeri girerler, uçarak dışarı çıkarlar cehennemden. Cehennemi sadece görmek için gelirler ve Allah'a şükretmek için. Peki, diğerleri için neden kapı var? Cehenneme girecekler için, cehennemde ebedi kalacaklar için neden kapı var? Çünkü Allah Teala diyor ki, onlar cehenneme burunları yere sürtünerek girmek mecburiyetindedirler diyor. Cehennemin kapıları yerden bir miktar kaldırılır. Belki 30 santim, belki 35 santim, belki 40 santim. Ama oradan geçen kişinin kafası oradan ancak yere sürtünerek girecek şekilde, burnu sürtünmek derler ya, burnu yere sürtünmek suretiyle gireceklerdir. Onun için kapı mutlaka cehennem bekçileri tarafından yükseltilir. Ve kapının ardından, altından sürünerek sırayla cehenneme girerler. Burunları sürtülerek. Ve ebediyen cehennemde kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış dizayn edilmiş ki, din öğrenimi baştan aşağı yanlışlardan oluşmuş. Şu anda normal bir üniversiteden, bir ilahiyat fakültesinden din eğitimi alan hiç kimsenin, eğer o eğitimle iktifa etmişse, o eğitimi kendisi için yeterli görmüşse, Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Çünkü kurtuluşa ulaştıracak olan reçetelerin hiçbirisi oralarda öğretilmemektedir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri söylüyoruz diye bize çok kızanlar var. Ama haklılar mı? Hiç sanmıyoruz. Biz Allah'ın öğrettiklerini söylüyoruz ve her söylediğimizi de Kur'an'daki ayetlerle, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ayetlerle ispat ediyoruz. Öyleyse bugün ne öğretiliyor ilahiyat fakültelerinde? Öğretilen şu: İslam'ın 5 tane şartı, madde 1, çok geniş spektrumlu bir fıkıh ilmi, madde 2. Ondan sonra akaid öğretilmiş, kelam öğretilmiş. Bunların zaten büyük kısmı yanlış. Akaidin 4 temel esasından 3'ü yanlış. Sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler Resul'dür doğru. Bütün Resuller nebidir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler olup Resullere verilen kitaplarla şeriatı idare ederler. Gene yanlış. Sevgili kardeşlerim, neresinden baksanız her şey yanlış. Ve öylesine insanlar Allah'ı unutmuşlar ki, din öğretenler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ne söylediğine bakmak akıllarına bile gelmiyor adamların. O okudukları kitaplar var ya, asırlardan beri öğrenilen ve öğretilen kitaplar. O kitaplar hangi ayetlerden bahsederse sadece onlara bakıyorlar bizim hazretler. Ve diyorlar ki tamam, biz dini öğrendik. Hiçbir şey öğrenmemişler aslında. Hiçbir şey demekle neyi kastediyorum sevgili kardeşlerim? Çok iyi bir fıkıh ilminin sahipleri. Tamam. İslam'ın 5 şartını detaylarıyla biliyorlar. Tamam.

onları biliyorlar diye hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın cennetine girmesinin imkansız olduğunu bilmiyorlar. Hayır, artık hiçbirisi değil, bir kısmı öğrendi. En azından Yüksek Din Kurulu üyeleri öğrendi. Sevgili kardeşlerim, cehennemin kapıları yalnız baş sürtünerek gireceği kadar yükseltilir ve o kişi cehenneme burnu yere sürtüne sürtüne sokulur. Ondan sonra da o kişiyi çeşitli acılar bekler. Cehennem bir sonsuz hayattır. Allah Teala diyor ki, onların derilerini ve etlerini eritiriz, yakarız diyor. Acısına dayanamazlar diyor, ölmek isterler ama ölemezler diyor Allah Teala. Onları yeniden et giydiririz, yeniden aynı olayları yaşarlar diyor. Sevgili kardeşlerim, bu kadar işkence, bu kadar huzursuzluk şu dünyada yaşanan hayata bağımlı. Bu dünyada yaşanan hayat eğer bilinçli bir din öğretiminin eseri olsa, o zaman herkesin kurtulması söz konusu. Onlar öğrendikleri kitapları öylesine benimsemişler ki, tamam diyorlar, hakikat bunlardadır. Oysa ki hakikat Kur'an'dadır. O Kur'an'a uygun olmayan bütün kitaplar kellemyekündür. Yok hükmündedir Allah'a göre. Ve o kitaplar sadece insanları cehenneme sürükleyen birer yanlışı ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'e aykırı olan her noktasında. Sevgili kardeşlerim, sevaplar ve günahlar açısından meselemize bakarsak, kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi burnu sürtüle sürtüle cehenneme girecek ve ödeyen kalacaktır orada. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o uçarak cehenneme girecek kıyamet günü. Bütün cehennemi uçarak dolaşacak ve oradaki işkenceleri, o korkunç ızdırabı gördükleri zaman Allah'a sonsuz şükürler ederek kendilerini Allah-u Teala cehennemine atmadı diye, cehenneme girmek mecburiyetinde kalmadılar diye, Allah onları cennetine layık kıldı diye sonsuz şükürler ederek cenneti uçarak terk edecekler, cehennemi uçarak terk edecekler ve cehenneme ve cennete girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, demek ki bir insanın günahlar ve sevaplar bakımından cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlı. Peki bunu size sağlayabilecek olan Allah'ın bir formülü var mı? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun sevaplarını mutlaka günahlarından fazla kılar. Ne zaman kılar? Bu kişi dilemiş. Diledikten sonra ne yapacak ki kılacak? Dileyecek. Dilediği an bu olay tamamlanmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin kaybettiği derecelerin bir kısmını örtüyor. Öyle bir örtüyor ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olsun. Kişinin kazandığı derecelerin 20 derece olduğunu düşünelim. Kaybettiği derecelerin 100 derece olduğunu düşünelim.
Kazandığı dereceler 20, kaybettiği dereceler 100. Aradaki fark ne? 80 derecelik bir fark var, kişiyi cehenneme götürecek. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişiye öyle bir derecat verir ki o verdiği derecat kaybettiği derecatın bir kısmını örter. Örtünce o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olur. İşte böyle bir insan düşünün. 100 derecelik günahı var, 20 derecelik sevabı var. Ne olması lazım? Bu kişinin 20 derece sevabı varsa yüz derecelik günahtan 20 derecelik sevabı çıkardığımız zaman 80 derece kalır. Allah-u Teala bu kişiye 80 derece verse günahları ve sevapları eşit olur. O zaman kişinin cennete girmesi mümkün olmaz. Ama 81 derece verse kişi o bir derecelik farkla sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Yani 81 derecelik yeni gelen dereceyle 20 derecesi ilave edildiği zaman 101 derece eder. Kaybettiği derece ise 100. Öyleyse bu kişi Allah'ın cennetine ehildir. Ne yapmıştır Allah-u Teala? Günahlarının bir kısmını örtmüştür. Ne kadar bir kısmını? O kişinin cennete gitmesini sağlayacak olan, kadar olan bir kısmını. İşte sevapların dizaynı. Öyleyse Allah-u Teala'nın sevapların bir kısmını örtmesi, affedersiniz, günahların bir kısmını örtmesi söz konusu. Böyle yaparsa ne oluyor? O kişinin cennet ehli olması sağlanıyor. Peki nereden biliyoruz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahlarının sevaplarından fazla olduğunu? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنَّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemez diyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Yani ayetlerin gafletinde olanlar, ayetlerden haberdar olmayanlar veya haberdar olup da onların önemini bilemeyenler, manasını kavrayamayanlar. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kesin olarak o kişinin dünya üzerindeki kisvesi, dünya üzerindeki ünvanı ne olursa olsun, ordinarius profesör olsun, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor Allah-u Teala. Ve onlar diyor Allah-u Teala, kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor. Yani kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme gideceğine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Demin söyledik müminin 103'te günahları sevaplarından fazla olan herkesin gideceği yer cehennem. Peki ama Allah-u Teala amin olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin sevaplarının günahlarından fazla olduğunu, onların hicranda olmadıklarını söylüyor Vel Asr suresinde. Diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar.
yani kayıpları kazançlarından fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenu. Ama diyor, ameni olanlar öyle değildir diyor. Onların günahların sevaplarından fazla değildir. Tam tersine sevapları günahlarından fazladır diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlarda demin söylediğimiz değişikliği yapıyor ve onların günahlarının bir kısmını örtüyor Allah-u Teala. Dikkat edin, hepsini örtmüyor. Günahlarının bir kısmını örtüyor. Peki bu insanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Onların günahlarının bir kısmını acaba başkaları yüklenemez mi? Burada iki türlü cevap veriliyor Allah-u Teala tarafından. İki tür insan var. Başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet verenler, kendileri Allah'ın yolunda değiller, kafirler, başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelliyorlar, men ediyorlar onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan. Bu insanlar, men edenler, o kişiler cehenneme gidecek dereceleri kaybettikleri zaman, onların kaybettikleri derecelerin bir kısmı da bu insanlara yazılıyor. Ama dikkat edin ki burada o kişinin kaybettiği derecelerde azalma olmuyor. Yani amel defterinden o kadar derecat alınıp da öbür tarafa geçmiyor. Sadece kıyamet günü mizan tutulduğunda görülüyor ki o kişilerin kaybettiği derecelerden bir kısmı bu insanlara da yazılmış. Öyleyse burada bir incelik var. O kişinin günahlarında azalma yok gene. O kişi aynı günahları, yani cehenneme giden başka birinin sebebiyle, ona yanlış öğretisi sebebiyle cehenneme giden kişinin derecelerinde artış veya eksiliş yok. Ne kadar derecat kaybetmişse aynı miktar dereceyle cehennemin belli bir katına gidiyor. O kişi sebebiyle derecat kaybetmemiş. O kişi sadece ona tesir etmiş. Derecat kaybeden kişi ondan aldığı telkinlerin mahiyeti ne olursa olsun kendi iradesiyle yapmış. Kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş. Kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmemiş. Bu yüzden cehenneme girmiş. Ama onun o hedefe ulaşmasında etken olan kişi, o etken olan kişi onun kaybettiği derecelerden bir kısmını omuzlarına almak mecburiyetinde. Şimdi buraya dikkat edin. Ne demiştik biz size? Demiştik ki hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez, başkası sebebiyle günah yüklenmez. Ama başkasını cehenneme gönderen kişi başkasının günahlarından bir kısmını yükleniyor. Ama başkasının hatası sebebiyle değil, kendi hatası sebebiyle. Çünkü o kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna etti. Allah'ın emirlerine Allah'a ulaşmayı diletmedi ona. Allah'ın yolundan men etti onu. Kendi iradesiyle bir başkasının cehenneme gitmesine sebebiyet verdi. O zaman kul hakkı doğmuştur. O kişi derecat kaybedecektir. O kişiye işlettiği her günah için yetmez. O kişinin kaybettiği derecelerden de ilaveten negatif dereceler yüklenecektir. Bu
cehenneme gönderdiği kişi sebebiyle değildir. Kendisine ait bir kabahattir bu. O kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna ettiği için onun cehenneme gitmesine, davranışlarını ona göre dizayn etmesine sebebiyet verdiği için. Dikkat edin ki bu kişinin, bu alimin telkinleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bunun bir suç olmadığı kendisine izah edildiği için, cehenneme giden kişi, kendisi o yolu seçtiği için, aklını kullanamadığı için, o yolu seçtiği için, o yolun gereklerini yaptığı için cehenneme girmiştir. Ama kendi amellerinin kurbanı olarak cehenneme girmiştir. Öteki sadece ona tesir etmiştir. İşte o negatif tesiri sebebiyle tesir eden kişi de derecat kaybedecektir. Onun kaybettiği derecelerden, yani cehenneme giren kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme giren kişinin kaybettiği derecelerden bir kısmını o kişi, o alim yüklenecektir. Kendi haksız fiili sebebiyle o kişiyi cehenneme davranışlarıyla mahkum ettiği için. Öyleyse şu anda açık ve net olarak söylüyoruz ki bütün alimler tehlikededir. Başka insanların kaybettikleri derecelerin bir kısmını kazanmaları bile milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekler. Bir kısmının bile kendilerine ulaşması onların kaybettiği derecelerini geniş ölçüde arttıracaktır. Ama bu diğerlerinin hatası değildir. Kendi hatalarıdır. Başka insanları cehenneme sürüklemelerinin hatasıdır. Bunun dışında hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Akrabası da olsa, en yakını da olsa yüklenmez. Yani o kişinin günahlarından bir kısmı alınarak başka bir kişiye hiçbir zaman devredilmez. Hiç kimse kendi irtikab etmediği bir suç olmadıkça, derecat kaybedecek, kendi iradesiyle yaptığı bir hata olmadıkça derecat kaybetmez. Öyleyse başkasının dalalette kalmasına sebebiyet veren kişi derecat kaybedecektir. Bu yapılan yanlış yayınlar sebebiyle Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur iddiasında olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur iddiasında olanlar, hepinize sesleniyorum. Mesulsünüz yaptığınız yanlışlardan. Ve ancak öldüğünüz zaman anlayabileceksiniz ne söylediğimizi. Çünkü incelemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz ve mesulsünüz. Milyonlarca insanın sorumluluğu omuzlarınızda. Bizi kötülemekle, bizim hakkımızda yalan yanlış şeyler söylemekle siz bir şey kazanmazsınız. Ama o insanları cehenneme sürüklediğiniz için kaybedecek olanlar sizlersiniz. Biz size bizim söylediğimizi yapın diyor muyuz? Hayır. Diyoruz ki sözlerimizi inceleyin. Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakın. Söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman soruyoruz size, vicdanınız hiç sızlamayacak mı? Bu kadar insanın cehenneme gitmesinde haleldar olduğunuz için, affedersiniz, metaldar olduğunuz için. Sevgili din adamları, hepinize sesleniyorum. Yanlışlıklar içindesiniz. Ne siz kurtulabilirsiniz, ne de din öğrettiğiniz o insanlar kurtulabilir. Kur'an'ın sizi kurtaracak olan hükümlerinden haberdar değilsiniz. Allah-u Teala'nın tabiriyle o öyle söylüyor, gafilsiniz. Yani söylediklerimiz sizin dikkate almanıza sebebiyet vermediği için gafilsiniz. Neden asırlardan beri yazılan kitapların, sadece o kitapların söylediği ayetleri öğreniyorsunuz?
Neden Kur'an-ı Kerim'in bütününe bakmıyorsunuz? Neden gözünüzün önünde insanlar ayetleri değiştirirken, Türkçeleştirirken, yanlış yaptıkları zaman onların yaptıkları sizi neden alakadar etmiyor? Neden onlara bir şey söylemiyorsunuz? Bu suskunluğunuz en az 60 milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekse, bunun sorumluluğu vicdanınızı titretmiyor mu? Kalbinizi elemle doldurmuyor mu sevgili din adamları? Şaka etmiyoruz. Bu bir cinayettir. Bir korkunç trajedinin şu anda aktörlerisiniz. Ve değişmek gibi bir eğiliminizin de olmadığını görüyoruz. Biliyorsunuz diye düşünüyorsunuz. Ama bilmiyorsunuz. En hazinede konunun burası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gene efkarlı bir şekilde bir saatlik bir ders sona eriyor. Günahlar ve sevaplar faslı. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hem zamanımızın din ilminin sahiplerine yazık oluyor. Sadece İslam saflarında değil, Hristiyanlıkta da böyle, Yahudilikte de böyle, din adına ne kadar din varsa hepsinde de böyle, Allah'ın söylediklerini bilmiyorlar insanlar. Allah Teala tarafından öğretilenleri de dinlemiyorlar. Ve kendilerine inanan insanları cehenneme gönderiyorlar. Ve bunun vebalini yüklenmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten insanlara yazık oluyor. Sözlerimizi burada tamamlarken, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bu teknik arızalar son günlerde biraz arttı. Ama şunu biliyoruz ki Allah bizimle beraber. Bunların da üstesinden mutlaka geleceğiz. Allah-u Teala diyor ki, eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerim, neden bir insan Allah'a güvendiği zaman en kuvvetli olur? Kendisi kuvvetlendiği için mi? Hayır. Beraberinde en kuvvetli olan olduğu için. Allah onunla beraber olduğu için. İki kuvvetli aradadır. Kişinin sıfıra yakın olan kuvvetiyle Allah'ın sonsuz kuvveti bir aradadır. Her şeye kadir olan Allah o kişiyle beraber olduğu için o kişi sonsuzun sahibidir. Kainattaki en kuvvetli insandır. Öyleyse ona güven duygusu içinizde yerleştiği zaman göreceksiniz ki aşamayacağınız bir engelin bulunması mümkün değildir. Öyleyse bu dizaynı ona göre düşünün. Siz onunla beraber olun. Allah'a güvenin. Deyin ki Allah benim dostumdur. Şu dünya üzerinde zalimler hangi konuda bana güçlük çıkarırlarsa çıkarsınlar, bu engellerin hepsini Allah aşacak güçtedir. Öyleyse ben onun dostuysam engeller mutlaka aşılacaktır. Pencerenizden etrafa baktığınız zaman sadece iki ihtimal vardır. Şeytanın penceresinden bakıyorsunuz. Bir, Allah'ın penceresinden bakıyorsunuz. İki, Allah'ın penceresinden bakmayı usul haline getirdiğiniz zaman bunu hemen anlarsınız. İçinizi bir mutluluk kaplar. Bir rahatlama hissedersiniz. Başkalarına güzel bir şeyler ulaştırmanın huzurunu yaşarsınız. Sizin için söz konusu olan şey mutluluk olur. Huzur olur. Her güzelliği Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yaşarsınız. İç dünyanızda hep mutluluk şarkıları söylenir. Allah'la işbirliği halindesiniz. Veya sevgili izleyenler ve dinleyenler, veya sizden etrafınıza negatif dalga boyları yayılır. İnsanları davranışlarınız rahatsız eder. Bunu anlamaksa son derece kolaydır. Acaba etrafınızdaki insanlara nasıl davranıyorsunuz? Onların size karşı olan davranışlarına bakın. Her biri bir aynadır. Siz onlara iyi davranıyorsanız, onlar da size iyi davranacaklardır. Siz onlara kötü davranıyorsanız, onlar da size kötü davranacaklardır. Saklamaya çalışsalar bile davranış biçimlerinden dışa vuramadıkları şeyleri hissedersiniz. Sizinle beraberken huzursuzlarsa, sizinle beraberken sıkıntılılarsa, onlara Allah'ın emrettiği güzellikleri veremiyorsunuz demektir. O zaman düşünün sevgili kardeşlerim, ne uğruna hem insanları mutsuz etmek, hem kendinizin mutsuz olması ne uğruna şeytanın tuzağına düşmüş olmuyor musunuz? Kim mutsuzsa, kimin etrafındaki insanlar mutsuzsa, onlar iki tarafta şeytanın tuzağındadırlar. Şeytanın istediği şey sadece bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece iblis hepinizin mutsuz olmasını ister. Sonsuz bir mutsuzluğun hepinizi devamlı pençelerinde tutmasını ister. Herkesin birbirine düşman olmasını, birbirine kin tutmasını, devamlı insanların birbirinin kalbini kırmasını, her an insanların arasında sürtüşme olmasını ister iblis. İşte böyle bir dizaynı düşünün sevgili kardeşlerim. Neden şeytan galip gelsin? Şeytanın galip gelmesi kesinlikle bilmenizi istiyorum ki siz ona o müsaadeyi vermezseniz hiçbir zaman mümkün olmaz. Kapıları dilediğiniz istikamete açmak sizin elinizdedir. Ya Allah'a kapı açmak, başkalarını mutlu etmek, sizinle mutlu olmanız, ya da şeytana kapı açmak, başkalarını mutsuz etmek ve sizinle mutsuz olmanız. Bu iki alternatiften başkalarının seçimiyle mutsuzluğu yaşadığınızı sakın zannetmeyin. Herkes sadece kendi yarı sahasında yaşar. Bir insan mutsuzsa başkalarından kendisine ulaşan negatif dalgalarla mutsuzdur. Ondan da başkalarına ulaşan dalgalar negatiftir. Yani etrafınız da bir bütünsünüz. Siyah, siyaha bakar. Beyaz, beyaza bakar. Karanlık, karanlığa. Aydınlık, aydınlığa. Öyleyse sizin kalbinizden etrafa hep nurlar yayılıyorsa, bunu sağlıyorsanız kesinlikle bilin ki etrafınızdan size dönecek olanlar da o nurlardır. Toprağı buğday ekerseniz oradan buğday alırsınız. Ama ısırgan ekerseniz ısırgan alırsınız. Isırgan otunu bilirsiniz. Dalar insanı, şişirir. acı verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız neden mutsuz olduğunuzu düşünün. Vazgeçin mutsuzluğunuzun sebebini başka insanlara bağlamaktan, vazgeçin. Aslı arayın. O asıl sizsiniz. Bizatihi sizsiniz. Sizden başka hiç kimse sizi mutsuz edemez. Aslında başkalarının davranışları aynadaki kendi görüntünüzdür. Aslında başkalarının davranışları aynadaki kendi görüntünüzdür. Aslında başkalarının davranışları, size karşı olan davranışları aynadaki kendi görüntünüzdür. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Aynalar sizi aksettirirler. Etrafınızdaki herkes sizin aynanızdır. Sizinle olan bütün münasebetlerinde sizin aynanızdır. Diyelim ki mutsuzsunuz. Kapılarınızı kapatmayın. Dışarıdan ışık almaya mani olan bir şekilde pencerelerinizin pancurlarını ve kapılarınızı kapatmayın ki ışık size ulaşabilsin. Allah nurlarını hepinize ulaştırmak ister. Her zaman sizden, hepinizden yanadır. Ama şunu kabul etmek mecburiyetindesiniz. Eğer mutsuzsanız, siz kendinizden yana değilsiniz. Şeytandan yanasınız. Eğer mutsuzsanız, siz kendinizden yana değilsiniz. Kendinizden yana olsaydınız eğer, o zaman mutlu olacaktınız. Tabii kendinizden dediğim zaman, iki ayrı cepheyi hemen hesaba katacaksınız. Birisi nefsinizin afetleri, birisi ruhunuzun hasletleri. Kendinizden yana olmak ne demek? Çok basit. Ne olmak istiyorsunuz? Mutlu olmak mı? Mutsuz olmak mı? Hiç kimse mutsuz olmak istediğini iddia edemez. Bu bir saçmalık olur. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız kendinizden yana olmak sizi mutluluğa götürecektir. Mutlu olmak istediğiniz takdirde, ki mutsuz olmayı hiç kimse istemez, o zaman sonuca bakın. Sonuçta mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Mutsuzsanız kendinizden yana değilsiniz. Şeytandan yanasınız. Kendinizi oturmuş boğazlıyorsunuz, kurban ediyorsunuz. Şeytan uğruna mutsuzluğunuzu, sizi aydınlatan değil, karartan bir dizaynı kendinize hakim tayin ediyorsunuz. Sizin hareketlerinize o yön veriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutsuz kardeşlerim, mutsuz olanlarınıza sesleniyorum. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Kapılarınızı kapatmayın. Pencerelerinizi kapatmayın. Açın. Allah'ın nurları oradan iç dünyanıza ulaşsın da onu aydınlatsınlar. Hepiniz mutluluğa layıksınız. Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Biz de sadece sizin kim olursanız olun sizin mutlu olmanızı isteriz. Öyleyse etrafınızdaki herkesten size ulaşan şeylerin negatif veya pozitif olduğuna dikkatle bakın. Eğer bunlar pozitif değilse insanlar size karşı tatlı davranışlar, güzel davranışlar sergilemiyorsa size huzursuzluk verecek. Bir görüntü sergiliyorlarsa o zaman durup düşünmelisiniz. Neden? Güneş kaybolmadıkça gece oluşmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Gecenin sebebi nurun çekilmesidir. Öyleyse herkesin içinde bir güneş vardır. Ruhun hasletleri. O güneşi dilerseniz hiç batırmazsınız. Hayatınız boyunca gece ve gündüz hep o güneş başkalarına gece olan zamanlarda da sizi gündüz olarak temsil edecektir. Hep mutlu olacaksınız. Bir bilseniz Allah'ın dizaynında her şey öylesine güzel ki bu güzelliği berbat edebilen sadece sizin nefsiniz ve o nefsi tesir eden şeytandır. Olaylar önemli değildir sevgili kardeşlerim. Olayların üzerinizdeki tesiri önemlidir. Ve Allah size başka insanların size ulaştırdığı negatif tesirleri nasıl yok edeceğinizi öğretir. İşte daimi zikre ulaşan bütün insanlar bu büyük sırra erenlerdir. Sırsa o gün aydınlanır. Aslında nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz sürece mutsuzsunuz. Onları yok etmediğiniz sürece şeytanın size tesir edebileceği bir sahayı daima şeytana açık tutuyorsunuz. Bir karanlık saha. Daimi zikirde ne olur sevgili kardeşlerim? Karanlık sahalar sıfırlanır. Şeytanın üzerinizde en ufak bir tesir icra etmesi artık mümkün değildir. O zaman nefsiniz de ruhunuz da başkalarına mutluluk vermek üzere el birliğine çalışmaya başlar. Ama asıl size mutluluk verirler. Her başkasına verdiğiniz mutluluğun bedelini Allah ve ruhunun size iki defa öderler. En az iki defa. Cennet ödemende cebasıdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada herkese mutluluk veren bir Mir Vakfı mensubu olmak sizin için şiar edinilmeli, hedef seçilmeli. Hepiniz öylesine güzel yaratıldınız ki iç dünyanızdaki ruhunuzu bir anlayabilseniz, bir sergileyebilseniz, o zaman diyecekler ki sizin için, ha o mu? O mihir vaktinin mensubudur. Ondan çevresine sadece başka insanların mutlu olması konusunda davranış biçimleri yansır. O herkes içindir. O sadece kendisi için değildir. Ve bu sebepten dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Ne söyledi? O herkes içindir. Sadece kendisi için değildir. Bu sebepten dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İşte mutluluğun o büyük sırrına ulaştınız. Aslında Allah'ın size verdiği her şey, başkaları için kullanmanız lazım gelen, onları mutlu etmek için kullanmanız lazım gelen ve sonuçta da sizi mutlu edecek olan hazinelerdir. Hepiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonsuz hazinelerin sahiplerisiniz. En büyük hazineniz zamandır. Allah'ın size verdiği bu en büyük değeri usulünce kullanmaya çalışın. Her 24 saat sizin için de doğar. O 24 saat boyunca başkalarına hangi mutluluğu ulaştırdınız? Bunu ölçün. Bu hesabı kendi kendinize yaptığınızda hep karar verin. Yarın ben daha iyi bir insan olacağım. Yarın benim etrafımda kimler varsa onlar benim davranışlarımdan daha çok mutluluk duyacaklar. Yarın ben daha çok insana daha güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Allah bana yarın da 24 saatlik bir zaman süresi verecek. Başka insanları mutlu etmem için, onlara Allah'ın güzelliklerini sergilemem için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, yaşam sevincini iç dünyanızda tatmalısınız. Her gün yeni bir güneş doğmalı. Hayır, dışarıdaki güneşten bahsetmiyorum. Sizin iç dünyanızda bir güneş doğmalı. Etrafınızı ısıtan, onlara nur saçan bir güzellikler demeti sizden yayılmalı. Çevrenize onları ısıtan, onların içine sımsıcak bir şeyler akıtan, bir güzelliği sergileyen insan olmanızı sağlamalı. İnsanlar şeytan tarafından beyinlerinin yıkandığını hiçbir zaman fark edemezler. Oysa ki yaptıkları davranışların, negatif standartlarının bütünü şeytanın telkiniyle gerçekleşir. İblis, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu iblis öyle bir varlıktır ki etrafına sadece mutsuzluk saçar. Hiçbir insana dost olması mümkün değildir. Hangi insana fiziğin ötesinden bir şeyler verirse sadece o insanı kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek içindir. Onun verdiği fiziğin ötesindeki her şey o insanı da o fiziğin ötesindeki şeyi ulaştırdığı insanı da sadece mutsuz eder. Ne öğretir sevgili izleyenler ve dinleyenler şeytan? Büyü öğretir. Sihir öğretir. güddam öğretir. Transandantal meditasyon öğretir. Yani insanların mutsuz olmasını temin edecek her şeyi, ama her şeyi öğretir. Öyleyse böyle bir düzende doğruyu ve yanlışı hemen anlarsınız. Şu anda kendinize bakın sevgili kardeşlerim. Ne hissediyorsunuz, mutlu musunuz? Öyleyse Allah'ın tesiri altındasınız. Mutsuz musunuz? Öyleyse şeytanın tesiri altındasınız. Bir gün etrafınızdaki olayların sizi zedeleyemeyeceği, size negatif olarak ulaşamayacakları bir yüksek tepenin üzerine çıkacaksınız. Oradan güneşin doğuşu bir başka türlü görünecek. Ve bir defa doğduktan sonra hiç batmayacak. Neden bahsediyorum? Daimi zikirden bahsediyorum. O zaman hep gün aydınlığının sahibi olacaksınız. Her 24 saatiniz gecesiz gündüzleri ifade edecek. O tepeden baktığınız zaman hayıflanacaksınız. Neden hayatımın daha belki devresinde de bu güzelliklere ulaşmak söz konusu olmadı? Eğer olsaydı o zaman da bu müstesna mutluluğu yaşayabilecektim diyeceksiniz. Allah değerlerini sonsuza dayalı olarak verir. Hepiniz için bütün imkanlar hazırdır. Hepiniz için her şeyi Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki sevgili kardeşlerim, bu güzelliklere dikkatle bakın. Hepsi sizin için. İnsanlar Allah Teala'nın kendilerini mutlu etmek için yarattığını bilmiyorlar. İblis insanlara Allah'ın bütün hakikatlerini ters göstermeye çalışır. İnsanları mutlu edecek olan ne varsa her birine onların yok olduğu, sadece o kişiyi mutsuz edecek olan görüntüler sergilemeye çalışır. Etki ve tepki münasebetlerini öylesine düzenlemeye çalışır ki herkes birbiriyle kavgalı olsun. Herkes birbirine karşı kin beslesin. Dostlukların, sevginin yerini düşmanlıklar ve nefret alsın. İşte insanların mutsuzluğu o zaman bütün boyutlarıyla ortaya konulur. Herkes kendisine düşmanlık ulaştığı için başkalarına düşman olacaktır. Toplumun bütün fertleri asık suratlı, başkalarına keder dağıtan ve kendi mutsuzluğunu çevresine yayan insanlar olacaktır. Bütün bunlar güzelliklerden ayrılmanın, Allah'tan ayrılmanın acı faturalarıdır. Ve bütün faturalar ödenir. O zaman insanlar kitle halinde mutsuz olurlar. Herkesten, çevresindeki herkese kötülük tohumları atılır. Haksızlık bir kasırga gibi herkesi vurur. Herkesin tarlasını dolu basar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyor musunuz? Toplumun içinde bir güzellik hareketi başlarsa, onlar vazgeçmeden bu güzelliği daha çok genişletmek üzere etrafa yayarlarsa, bir tek kişiden başlayan bir nur gönderme, başkalarına karanlıkları değil de nurları gönderme olayı toplumu yavaş yavaş kucaklayacaktır. Nasıl bir çürük elma bir başka elmayı da, ona yakın olan ikinci bir elmayı da çürütürse, bunun anlamı birinin kalbindeki karanlığın etrafındaki insanların da kalplerini karartmasıdır. Birinden negatif tepki alan, negatif bir davranış biçimi alan birisi, ona karşı şeytanın telkiniyle negatif davranış sergilemedir. Genel çerçeve insanların başkalarının aynası oluşudur. Ama şimdi toplumun diyelim ki küçücük bir bölümü başkalarından kendilerine ulaşan şeyler karanlık da olsa onları aydınlığa çeviren bir davranış biçimi sergilemeye başlasınlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey başlayınca şeytanın bütün oyunları yatar.

O iş yerindeki kini, öfkeyi üzerinize kussunlar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara güneşi aksettirin. Allah'ın nurlarını aksettirin. İşte böyle bir hareketin başlangıcı gelecek günlerde Nil Batı'nın aynalarıyla takip edecektir. Sizler Nil Batı'nın değerli mensupları, Allah'ın üniversitesinin değerli mensupları, hepiniz geleceğe açılan bir güneş aynası olacaksınız. Allah'ın aynası olacaksınız. Size ulaştırılan karanlıkları aydınlığa çeviren bir mekanizma vücuda getireceksiniz. Düşmanlıklar, zulüm sizi etkileyemeyecek. Böyle bir dünyanın anahtarı olmak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Bütün dünyaya ışık salacak olan bir topluluk olmak istemez misiniz? İşte Allah'ın üniversitesi bunun için kuruldu. Varsın insanlar size düşmanca davransınlar. Varsın zulüm yapsınlar. Ama siz onların size ulaştırdıkları karanlıkları aksettirecek bir ayna olmazsanız, onların karanlıklarını aydınlığa çeviren bir reflektör görevini üstlenirsiniz. Bir tek kişiden başlayan bir olay bütün toplumu adım adım etkileyecektir. Bir küçücük topluluk bu konudaki güzelliklere ulaştığı zaman her şey en güzele ulaşır. Öyleyse dizaynı alo. Evladım biz yayındayız şu anda. Estağfurullah. Bir ağırlık oldu galiba şu programda. Ediyor mu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, unutmayın, biz bir toplulukuz. Allah yolunda bütün insanları bu devirde aydınlatacak olan, onlara nur ulaştıracak olan yegane topluluğuz. Zulüm makineleri, adaletsizlikler bizleri yıldıramaz. Onlar sadece kendilerine kötülük ederler. Hepiniz Allah'ın karanlıkları aydınlığa çeviren reflektörleri olun. Unutmayın, Allah sizinle beraber. Siz bunu yapmaya karar verdikten sonra bütün geceler gündüz olacaktır. Devamlı gündüzü yaşayan, nurlar içinde olan insanlar hürriyetine gireceksiniz. Öyleyse o güzel günlerin birer isimsiz kahramanı olmak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Toplumun aydınlanmasında, nurlanmasında bir rolün siz de sahibi olabilirsiniz. Hedefiniz başkalarından yana olmak. Hedefiniz başkalarına mutluluk vermek.

0: Onlar size neyi ulaştırsınlar? Bütün negatif faktörleri sizin davranışlarınızla pozitife dönüştürerek reflekte etmek, geri göndermek. Reaksiyonunuz daima bu olmalı. Şu anda çok zor gibi görünebilir. Ama bu sadece şeytanın size verdiği imajdır. Tatbikata girdiğiniz zaman bunun ne kadar kolay gerçekleşeceğini göreceksiniz. Demek ki mutluluk buymuş diyeceksiniz. Bütün insanlara onlar size nasıl davransınlar, mutluluk ulaştırmak için var olmak ve bunu her an yaşamak, başkalarına mutluluğu yaşatırken mutluluğu yaşamak, işte hepiniz için mümkün olan en güzel davranış biçimi budur. Öyleyse şunu bileceksiniz, Allah Teala bizlerden yana. O bizlerin herkese mutluluk vermesini istiyor. O zaman herkesten, Allah'tan dolaşarak geri gelen bir mutluluk rüzgarı bize geri dönecektir. Dikkat edin, başkalarından size ulaşan şey karanlık da olsa, başkalarından size ulaşan şey nur da olsa, siz her ikisine de nurla cevap vermeyi usul haline getirin. Yapabilirsiniz. Yapabildiğinizi göreceksiniz. Allah'ın sizinle beraber olduğunu hatırlarsanız, Allah'ın hiçbir zaman etraflarını mutsuzluk dağıtan insanlarla beraber olmayacağını düşünürseniz, en büyük kuvvet, kainatı yaratan en güçlü, yani Allah sizinle beraberse sizden daha güçlü kim olabilir ki? Bütün karanlıkları, bütün zulmü, bütün adaletsizlikleri yenersiniz. Bir kişi iki kişi olur. İki kişi üç kişi olur. Üç kişi dört kişi olur. Ve her nur etrafındaki karanlıkları aydınlatır. İşte çürük elmaların karanlık dünyasından Allah'ın güneşlerinin etrafa güneş saçmalarını oluşturan yeni bir dünyayı sizler yaratacaksınız. Asr-ı Saadet'in ilk temsilcilerisiniz. Öyleyse siz kendi ortamınızda bu büyük hakikatin ışığı altında etrafa ışık saçan, karanlıkları ışığa dönüştüren aynalar olun. Kim size nasıl davranırsa davransın, bizi hatırlayın, Allah'ı hatırlayın ve deyin ki, onlar benim aydınlık dünyamı karartamazlar deyin. Ve göreceksiniz ki o zaman onlar sizin nurlu ufuklarınızı karanlıklarla dolduramazlar. Ama siz onların karanlıklarını nura çevirebilirsiniz. Çünkü sizin arkanızda Allah, onların arkasında şeytan var. Sizin arkanızda nurlar, onların arkasında karanlıklar. Ve siz sadece etrafınızda nur saçan birisi olmayacaksınız. Size ulaşan karanlıkları da nura çeviren bir asr-ı saadet aynası olacaksınız. Sorarım size sevgili kardeşlerim, böyle olmak varken neden mutsuzluk, neden huzursuzluk, neden insanları sıfırlayan kendinizi ise sıfırın altına iten bir karanlık tavrınır. Neden? Kendinize bunu sormalısınız. Bunun hesabını yapmalısınız. Nasıl daimi zikre ulaşan insanlar hem kendileri mutluysa hem de etraflarına sadece mutluluk saçıyorlarsa, sizler o daimi zikre ulaşmadan mutluluğu yaşamaya çalışın. Sakın başkalarının kötü davranışları, yanlış davranışları, sizlere ulaştırdığı karanlıklar sizin aydınlık dünyanızı karartmasın. Size ulaşan o karanlık davranışları siz onlara geriye nurlar olarak gönderin. Böylece onların da adım adım karanlıktan griye, siyahtan griye döndüğünü, sonra da beyaza döndüğünü göreceksiniz. Allah'ın nurlarıyla sıkkatullah olan sizler, başkalarını da Allah'ın nurlarıyla sıkkatullah kılacaksınız. Öyleyse geleceğin nurlu ufuklarında sizleri görüyorum değerli kardeşlerim. Allah'ın üniversitesinin muhterem mensupları, Mir Vakfı'nın muhterem mensupları, Allah'ın dostları, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavat. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz cennet saadeti ve dünya saadeti ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada bitirmek istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
1: İçimizdeki sessiz sesle yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz. İçinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden İçinizdeki bir ses, o ses, bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz, dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç zeytine idare ederlermiş. Biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnını doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz, ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. 3 tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler. Bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış. Onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
2: El-Fatiha ve Es-Salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha karşı karşıyayız. Bir defa daha gönül gönüle beraberiz. Bir defa daha size kalbimin iç dünyanın bir şeylerini ulaştırmak üzere sizinleyim. Öyleyse bütün güzellikleri Allah Teala sizin için yaratmış. Biliyor muydunuz? Onun gözünde yalnız siz varsınız. Biliyor muydunuz? Onu ne kadar severseniz, o size onun şimdi kaç bin katı kadar daha fazla sever. Ve aynı miktarda sevgisi artar. Biliyor muydunuz? Bir ünit onu seviyorsunuz, o sizi bir ünite seviyor diye kabul ederim başlangıç seviyesi. Siz onu iki ünite sevmeye başladığınız zaman o sizi 2000 ünite sevmeye başlar. Siz onu 3 ünite sevdiğiniz zaman o sizi 3000 ünite olarak sevmeye başlar. Öyleyse bütün bu güzellikler sizin ona dönüşünüzle alakalıdır. O sizi hep sever ama siz ondan haberdar değilsiniz. Öyleyse hepiniz emanet taşıyorsunuz. Hepiniz rehine taşıyorsunuz. Acaba ne demek istiyorum? Hadi gelin sizinle beraber Kur'an'da bir yolculuğa çıkalım. Evvela İlk uğramız Müddessir Suresi 38-39-43 ayet-i kerime. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Rehinetün. Rehinetün. İlla ashabel yemin fi'l cennet. Ne diyor Allah Teala? Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahibi olan nefsler var ya, yeminlerini yerine getirip de yemin sahibi olmak şerefini kazanmış olan nefslerinin yeminini yerine getirip de yemin sahibi unvanını kazanmış olan nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kimlermiş rehineler? Nefslerimizmiş. Niçin rehineymişler? Kazandıkları dereceler diyor Allah-u Teala. Hadi söyleyin bakalım bana, pozitif dereceler mi? Negatif dereceler mi? Eğer pozitif dereceler olsaydı zaten neyin olmalılardı. Neyinlikten kurtulmuş olurlardı. Öyleyse bütün nefsler için başlangıçta herkes rehinedir. Herkesin nefsi rehinedir. Kazandığı negatif dereceler sebebiyle. Neden? Çünkü nefsinizin kalbi kapkaranlık doğuşunuzdan itibaren. Çünkü nefsinizin kalbinde sadece afetler var doğuşunuzdan itibaren. Çünkü nefsiniz devamlı sizi suça çağırır ve bu günah stratejisi şeytanın terkinleri altında nefsinizin afetlerinin yorulmasıyla sizi devamlı negatife götürür. Ve hep derecat kaybedersiniz. Kaybettiğiniz derece sebebiyle de rehinesiniz. Fizik vücudunuz mu rehine? Ruhunuz mu rehine? Nefsiniz mi rehine? Bu üçünden birisinin cevabını kesin olarak veriyor Kur'an-ı Kerim. Nefsler rehinedirler diyor. Ama biliyor musunuz ki nefsiniz bir rehinedir ama aynı zamanda da emanettir. Emanetin sahibine teslimi mutlaka rehinecilikten kurtulduktan sonra gerçekleşecek olan bir vakadır. Ama rehine olmayan bir emanetiniz var mı? Evet, ruhunuz. Rehine olmayan başka bir emanetiniz var mı? Evet, fizik vücudunuz. Bunların kurtuluşu, teslimi o rehineye bağlı, rehine olan nefsinize. Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik ama hiçbirisi emaneti kabul etmedi. Sonra insana verdik, insan kabul etti. Çünkü o cahildir. Yani nefsinin kalbi afetlerle doludur.
Şimdi Müddessir suresinin 8. 38, 39, 40. ayetlerindeki duruma baktığımız zaman neyi görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Şöyle bir müzayet söylüyor Allah-u Teala. Bütün nefsler rehinedirler, iktisap ettikleri derecelere göre. Sonra enteresan bir şeyden bahsediyor. Ama yemin sahipleri diyor. Öyleyse rehineliğin yeminimizle alakalı var, alakası var mı? Kesin. Öyleyse ne çeşit bir yemin? Nefsimizin Allah'a verdiği yemin ne çeşit bir yemin? İşte bu sualin cevabını Şem suresinin 9. ayet-i kerimesinde hemen yakalıyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim içinde dolaşmaya çıkmıştık ya, limanlara örecektik bilenler. İlk liman Müddessir suresi 38, 39, 40. ayet-i kerimeler. İkinci liman Şem suresi 9. ayet-i kerimeler. Kat eflaha men zekkaha. Ağız olsun ki onlar felaha ererler. Onlar cennet müjdesini alırlar. Kimler? Onu nefslerini tezkiye edenler. Onu kelimesinin, oradaki onu kelimesinin nefs anlamına geldiğini, nefs anlamını ihata ettiğini nereden biliyoruz? Bir evvelki, iki evvelki ayetten biliyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Ve nefsin yama sevaha diyordu. O nefse ve onu sevva edene. Sonra ne diyor Allah-u Teala? O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Fe elhamaha ona bir evvelki ayeti kerimede geçen nefse ilham edilir diyor Allah-u Teala. Ne? Allah'ın takvası şeytanın fücuru. Öyleyse kimlermiş o felaha erenler? Felaha eren, kurtuluşa eren, cennete ulaşacak olan nefsler kimlermiş? Nefslerini tezkiye edenler, onu kendilerini tezkiye eden nefsler cennete girecekler, felaha erecekler. Öyleyse nefsimiz Allah'a bir yemin vermiş, tezkiye olacak. Acaba ne demek tezkiye? Tezkiyetün nefs. Arapçada böyle geçiyor. Ne demek bu? Nefsimizin tezkiyesi demek. Nasıl tezkiye olacak nefsimiz? Zikir adlı bir silah kullanılacak. Bu silahla nefsimizin kalbinde 7 tane kalp ihsanı tahakkuk edecek. 7 tane kalp şartı gerçekleşecek. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Nefsimizin kalbi baştan aşağı sadece karanlıklardan ibaretken, %100 afetlerden ibaretken netice değişecek. Nefsimizin kalbinde yavaş yavaş nur birikimi başlayacak. Nur birikimi %1-2 derken %7'yi bulacak. İkinci bir %7'yi bulacak. 7 defa %7'yi bulacak. Huşuda aldığımız %2 nurla birlikte nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşacak. Açtığı ne olacak? Yeminini yerine getirmiş olan, nefsini tezkiye etmiş olan birisi olacağız. Rehine olan nefs kurtulacak mı? Evet. Nefsimizin rehinelikten kurtulabilmesi tam 7 kademede gerçekleşen bir olgudur. Peki bu neyi sağlar? Bu emanetin onun sahibi olan Allah'a geri dönüşünü, Allah'a ulaşmasını ve Allah'a teslimini sağlar. Öyleyse emanetin Allah'a geri dönmesi lazım. Allah-u Teala kim diyor ruhunu Allah'a döndürmeyi dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bunu söylüyor. Öyleyse yolumuzu Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra kurtuluşumuz kesin.
Ne yapacağız ondan sonra? Eğer yaşıyorsak mutlaka müşidimize ulaşacağız. Yaşamıyorsak, Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşsek gideceğimiz yer kesinlikle cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemiş de ondan sonra ölmüşsek mutlaka kurtulduk. Çünkü Allah-u Teala kurtuluşu kesinleştiriyor. Amin olanların kurtuluşu kesin. Hem Mülk Suresinin 8-9. ayet kerimesinde hem de Vel Asr Suresinin daha 1. ayet kerimesinde kesinleşiyor. Amin olanlar mutlaka kurtulacak. Yaşıyorsak mutlaka mürşidimize ulaşacağız. Mürşidimize ulaşırsak ne olacak? Tam 7 tane kalp şartı gerçekleşecek bizde. Önemli mi? Söz konusu olan nefsimizin tezkiyesi, rehininin rehinelikten kurtulması. Emanetin onun gerçek sahibine iadesini teslimin Allah-u Teala'nın emretmiştir sahibi 8'de. Ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Dikkat edin, burada emanet kelimesi çoğul olarak kullanılmış emanetler, ama sahibi ehliha diyor. Onun ehline, sahibine, sahibi tekil olarak kullanılmış. Öyleyse işte böyle bir dizaynda emanetlerin Allah'a teslimi farz kılınmış. Allah-u Teala'nın söylediği yerlere, göklere emaneti teklif ettik de onlar kabul etmediler. İnsan kabul etti diyor. İnsan cahildir. Yani insanın nefsi başlangıçta afetlerle doludur. Her açıdan cahildir insan. Özellikle Allah'ın ilmini bilmeme açısından cahildir. Dünya önünü ne kadar bilirse bilsin, bu neticeyi değiştirmez. İnsanı kurtuluşa ulaştırmaz. Öyleyse cahil olan insanın öğrenimiyle beraber tatbikatının da onu kurtaracak olan bir yol içinde, bir patika içinde Allah'ın emirlerine paralel bir seyir takip etmesi lazım. Emanetin Allah'a ulaşması için rehininin tam 7 kademede kendisini kurtarması lazım. Diyelim ki emanet öyle bir yerde ki evvela 1. odanın kilitini açacak, 2. odaya geçecek. Onun kilitini açacak, 3. odaya geçecek. Onun kilitini açacak, 4. odaya geçecek. Ve hepsi birer kat yukarıda. Nefsin böyle bir birer kat, bir evin, bir apartmanın içinde 7 tane katını yükselmesi ve son katta rehinelikten kurtulmasına tam paralel olarak insan ruhu da göğün 1. katına, 2. katına, 3. 4. 5. 6. 7. katına çıkacak. Anahtar mı? Rehinede. Allah-u Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi diyor ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler, onlarla ve Allah'ın resimleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Kimdir Allah'ın ayetleriyle alay edenler? Allah-u Teala'nın demin söylediğimiz ayet-i kerimedeki cahilleri. Cahil olan insan, Allah'ı tanımayan insan, Allah'ın ayetleriyle alay eder. Bir insan düşünün, kendiniz düşünün, 200 trilyondan oluşuyorsunuz. Tam 9 katrilyon sizde siz varsınız. 9 katrilyon sizi ayak tırnaklarınız ucundan saçınıza kadar yaratacak olan, yeniden vücuda getirebilecek olan, bütün özelliklerin sahibi olan 9/2 katrilyon kromozom sahibisiniz. 9/2 trilyon, katrilyon. Artık bu rakamlar benim kafamda şekil edemiyor. Kaç tane sıfır olduğunu unuttum bile.
Ama katil ön deyince herhalde bir değer var kafanızda. İşte ondan. O katil önden tam 9 tanesi sizde var. Milyon 6 sıfırlıysa, milyar 9 sıfırlıysa, trilyon 12 sıfırlı, katil ön 15 sıfırlı olmamız lazım. Doğru olmayabilir. Siz bakın matematik kitaplarına. Ama işte o kadar kromozomun sahipsiniz. Eğer insan cahil olmasaydı bunu bilirdi. Rabbinin onu nasıl yarattığını bilirdi. Ve nefsini rehinelikten kurtarmak üzere derhal harekete geçerdi. Öyleyse ne zaman şu birinci odanın içinde esir olan üst kata geçebilmek için o aradaki anahtarla kapıyı açmak mecburiyetinde olan ve rehineliğin birinci safhasından o zaman kurtulan nefsiniz, o katın anahtarıyla orasını açtığı zaman aslında elindeki anahtar gök kapılarını açan anahtar. Göğün de birinci kapısı ruh için açılıyor. Neden Allah Teala gök kapıları açılmaz diyor? İnsanın cahilliği sebebiyle. Nefsin cahilliği sebebiyle. Eğer nefs iç dünyasındaki olguları adım adım değiştirmeye başlarsa cehaletten alim olmaya doğru bir seyir takip edecektir. Öyleyse birinci kata dünya üzerindeki sadece bir apartman düşünün. 7 katlı bir apartman. Onun tavanlarından yukarıya doğru ilişkiler var, kapılar var. Ve o birinci katın tavanını açtığınız zaman elinizdeki anahtarla göklerin de zemin katıyla birinci katı bağlayan birinci gök katının kapısı açılıyor. Artık birinci kata ruhunuzun emanetin ulaşması temin ediliyor. Öyleyse şimdi sisteme dikkatle bakalım. Neyi gerektiriyor? 7 tane kalp şartını. 1. Allah Teala nefsinizin kalbindeki hekimliği alır. 2. Allah Teala nefsinizin kalbine ihfat koyar. Öyleyse kalbinizin durumundan bahsediyorsak İsra suresinin 46. ayet kelimesine bakacağız. 45 ve 46. ayetlerine Allah Teala diyor ki Habibim sen ne zaman onlara Allah'ın ismini tek tek zikrederek Kur'an-ı Kerim'i okusan o münafıklar var ya onlarla senin aranda daima hicab-ı mesturatlı bir perde vardır. Onlar bu yüzden senden nefret ederler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle yerlerinden kalkarlar ve oradan uzaklaşırlar. Arkalarını dönüp oradan uzaklaşırlar. Onlarla senin arandaki bu hicab-ı mesturen nefesinde onların kulaklarında vakıa vardır. Seni kulakları duyar ama onları işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. İşte kalpte olan sisteme dikkatle bakın ki bunda da ekinnettir. Kalbinizdeki ekinneti Allah Teala alıyor, yerine ihfat koyuyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi onların kalplerine ihfat koyarız. İrşad makamının Allah'ın sözlerini sadece onu söylediğinden emin olsunlar diye diyor. Öyleyse kişinin kalbindeki ekinletin alınması, oraya ihfatın konulması bir şartlı olgu. İhfat, idraki önleyen müessese yerine idraki sağlayan başka bir müessesenin getirilmiş olduğunu ifade eder. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Kalbinizdeki ekinleti Allah Teala alıyor. İsra suresinin 44. ayet, 45. ayet kelimesinde bu ekinletin mahiyeti anlatılıyor. Hac 54'te de ekinletin alınıp yerine ihfat konulması stratejisinden bahsediyor Allah Teala.
sonra nefsinizin kalbine Allah'ın sünnetullahı ulaşıyor ve nefsinizin kalbindeki nur kapısını Allah'a döndürüyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki diyor Allah-u Teala gaybde Rahman'a hoşu duyanlardır. Onların kalbi Allah'a döndürülmüştür. İşte Allah-u Teala kalbimizin nur kapısını Allah'a dönük olması lazım. Yani nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Bu ikinci kalp şartımızın oluşmasıdır. Daha nefs tezkiyesi falan başlamadı. Daha nefsimizin temizliği meclisesi başlamadı. Bunun başlayabilmesi için 7 tane kalp şartına ihtiyacımız var. Kalbimizde 7 tane şart oluşması lazım. Kalbimizdeki sistemleri Allah-u Teala'nın değiştirmesi lazım. Onlardan bahsediyoruz. Bundan sonra Allah-u Teala ne yapıyor? Kalbinizin nur kapısını şeytana dönük durumdan Allah'a döndürdü. Allah'a dönük bir kalbin sahibi oldunuz. Bundan sonra Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Demek ki bu dördüncü işlem oluyor. Ekinet aldı Allah-u Teala, bir, yerine ihtat koydu. İki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Üç, ve ondan sonra ne yaptık? Göğsünüzden nefsinizin kalbine bir nur yolu açtı. Ne diyor Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi? فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Kim, Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslimi açar. Yani kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmıyor. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, aynı anda Allah onu kendisine ulaştırmayı diliyor, onların göğsünü teslimi açıyor. Ne olur açarsa, ne olduğunu Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinden, Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinden çıkartıyoruz. Nur 21'de ne var? Nefs tezkiyesi var. Diyor ki Allah Teala, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize ulaşmasıydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Ama orada ne var? Enam suresinin 125. ayet-i kerimesindeki yolun ne işe yaradığını öğrenmemiz lazım. İşte Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi bize onu öğretiyor. Allah Teala diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini İslam'a teslimi açtı kişilerin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Allah bu yolu açmazsa kalbinize nur ulaşamıyor. İşte açıldı Allah'ın dördüncü işlemi, göğsünüzden nefsinizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor ama kalbiniz kirli. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazl ve rahmet ve salavat, iki grup nur gelir. Burada sadece bir grup nur gelir. Rahmetle fazl göğsünüze gelir. Evvelce göğsünüze gene geliyordu ama böyle bir yol olmadığı için göğsünüzden kalbinize Allah'a geri dönüyordu bu nurlar. Şimdi göğsünüze Allah'ın nurları geliyor. Ama yol açılmış, gözünüzden kalbinize ulaşıyor. Ama gene bir engel var, kalbiniz mühürlü. Ve hala kalbinizin içinde küfür yazılır. Ve nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmesi mümkün değil, mühür sebebiyle. Ama rahmet hafifçe sızmayı başarıyor. İşte bu sızıntı üzerine Allah-u Teala'nın indinden bir şeyler ulaşıyor size. Allah'ın nurları kalbinize ulaşıyor. İşte kalbinize ulaşan bu nurlar. Yalnız rahmetin kalbinize sızmasıyla noktalanır. Ve nefsinizin kalbinde %2'yi bulduğu zaman hacet namazı kılarsınız, mürşidinizi görürsünüz. Mürşidinize, o gördüğünüz mürşide ulaşıp da veya zamanın imamına ulaşıp da
önünde de çekip tövbe ettiğiniz zaman son üç kalp şartı oluşur. Bir, Allah-u Teala kalbinizin mührünü açar. İki, kalbinizdeki küfür kelimesini alır. Üç, kalbinizin içine imanı yazar. İşte burada işlem tamamlanmıştır. Yedi tane kalp şartı nefsinizin kalbinde oluşmuştur. Birincisi, ekinleti aldı Allah-u Teala nefsinizin kalbinden. İkincisi, yerine ihfaz koydu. Üçüncüsü, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Dördüncüsü, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Beşincisi, kalbinizin mührünü açtı. Altıncısı, kalbinizdeki küfür kelimesini Allah-u Teala çekti, aldı dışarıya. Ve yerine hemen iman kelimesini yazdı. Yedinci şart. Ve şimdi siz bu şartlarla zikir yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ediyorsunuz. Ne olur? Eskiden bir nur geliyordu, şimdi iki tane nur gelecek. Evvela böyle bir işlem emanetin Allah'a doğru yola çıkmasını sağlayan ve rehininin de kurtuluşunu sağlayan Allah'ın bir insanları dizisini oluşturur. Allah'tan yedi tane ihsan aldınız. Bir, bunlar artık nimettir. Allah Teala başınızın üzerine göğsünüzün ruhunu gönderdi. İki, kalbinizin içine imanı yazdı. Üç, ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Dört, bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Beş, o güne kadar Allah Teala bir sevabınıza 10 kat verirken 100 kat vermeye başladı. 700'e kadar da çıkaracak. 6. Nefs tezkiyesine başladınız. 7. Nefsinizin kalbine rahmet ve fazlın nefesinde rahmet ve salavat attı. Bir grup daha nur gönderilmeye başlandı. Öyleyse zikre başladınız bu noktada. Üçüncüye ulaştınız. 14. basamaktasınız. Zikre başladınız. Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmetle faz, Allah'tan gelen rahmetle salavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinizin içine ulaşıyor. Neden kalbinizin içine? Çünkü mühür açılmış. Açılan mühür hareketli hale gelmiş. Rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın baskıları bu mühürün üzerinde mühür kalbin alt boyutuna indiriliyor. Zırmanın kapıyı kapatıyor. Ama zikir boyunca rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın baskısı devam edeceği için bu mühürün üzerine hiçbir kuvvet mührü oradan ayıramaz. Manası, zikir yaptığınız süreç içerisinde şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değildir. Ama Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tam olarak dolduracaktır. Hiç aralık bırakmadan, hiç boşluk bırakmadan Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracaktır. Sanki daimi zikirde olan birinin kalbi gibi olacaktır kalbiniz. Birkaç dakikanın içinde. Neden? Çünkü kalbinizdeki küfür kelimesi alındı. Manası, o küfür kelimesi nefsinizin kalbinde karanlıkları çekmek etkisinin sahibiydi. Atraktivitesi, çekim gücü karanlıklara dönüktü. Karanlıkları nefsinizin kalbinde tutan kuvvet nefsinizin kalbindeki küfür kelimesidir. O kelime Allah Teala tarafından oradan alındığı için şeytanın karanlıkların nefsinizin kalbinde tutan hiçbir kuvvet kalmadı. Kalmayınca Allah'tan gelen rahmet ve fazlın fazlı bırakması noktasında rahmet kalbinizin kalbin içinden bir takım karanlığı alıyor taşıyabilecek kadar onu kalbinizin Rabbani kapısından dışarı çıkarıyor. Aslında karanlıkların nefsinizin kalbine giriş yeri ve çıkış yeri aşağıki kapıdır. Ama nefs tezkiyesi başladıktan sonra fazlı getiren rahmetler ve salavatı getiren rahmetler fazlı ve salavatı nefsinizin kalbine bıraktıktan sonra Allah'a doğru yola çıkarken karanlıkları beraberinde alırlar ve kapıdan çıkar çıkmaz dışarıya boşluğa atarlar. Karanlıklar artık onlar için bir yük değildir. Böylece ne olur? Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbinin tamamı Allah'ın nurlarıyla dolar.
nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir atraktivite merkezidir. Çekim gücünün sahibidir ve fal adı verilen nurları etrafında toparlamaya başlar. İşte bu toparlanma keyfiyeti %1, %2, %3 derken %7'yi bulur. O zaman 7 basamaklı bir merdiven düşünün. O apartmanın zemin katında 7. basamakta kilide ulaşıyor. Kilidin anahtarı da kilidin üzerinde. %1 nur birikti kalbinizde, rehine birinci merdivenin birinci basamağına çıktı. %2 nur birikimi ikinci basamağına çıktı. %7 nur birikimi 7. basamağa çıktı, anahtarı elde etti. Bu anahtar dünya üzerindeki bir apartmanın zemin katından birinci katına çıkış kapısının anahtarıysa, aynı anda bu anahtarın semavi karşılığı göğün birinci kapısını açabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Uzaktan kumandayla bu anahtar birinci gökyüzünün kapısını açar. Bunun manası ruhunuzun, yani emanetin Allah'a doğru yapması lazım gelen seyrisülük isimli yolculuğun birinci aşamasına geldiğidir. Ne oluyor? Ruhunuz Allah-u Teala'ya misak vermiş. 11 defa üzerine farz kılınmış. Ruhunuzun misaki Rab 20-21-22'de boyutlarıyla anlatılmış. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَفُ اللّٰهِ وَلَا يَكُلُونَ الْمِيْسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَلْمُسَلَكِ وَيُغَافُونَ سُعَيْلِ سَبْ وَيَحْشَرْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابَ الْاِبْتِقَاءَ وَالْجَرَبِّهُمْ. Allah Teala duyuruyor ki onlar Allah ile olan bütün yeminlerini, misaklarını, ahitlerini ifa ederler, yerine getirirler. Ve özellikle misaklarını bozmazlar. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırma misaklarını, yeminlerini. Ne yaparlarmış? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Cehenneme gitmekten, kötü hesaptan korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a verdikleri misak. Öyleyse bu misakin gerçekleşmesi lazım. Ruhun Allah'a doğru 7 tane gök katını açması lazım. Emanetin misakı. Üzerimize farz. 11 defa farz. Birinci farz Zümer'e 4. Ve inibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabrin yetişim azabı. Üzerimize kabir azabı gelmeden önce ruhunuzu Allah'a indirin ve ona teslim olun. İkincisi Rum 31 minibü ne ileyhi ve yetekun. Ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncüsü fecicin 8 irci'i ilâ rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönmek Rabbine ulaş. Ey ruh, ey emanet diyor Allah Teala. Sonra dördüncüsü zariyat el-lefekü ruhillallahi Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığır. Beşincisi Lokman 15 vettemi sevilla men enâve ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun gibi aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah teslim yurduna davet eder. Kimi teslim yurduna davet ederse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de bildiğiniz gibi Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala gene kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime güzelliğin 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettet ileyhi tepkile Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön, Allah'a ulaş. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Yani Allah'a ruhunuzu ulaştırın. 10. ayet-i kerime demin söylediğimiz Rab 28. Rab 21. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını
Allah'a ulaştırırlar öylece ruhun. Allah'a ulaştırılması Allah Teala'nın bir emri olarak çıkıyor karşımıza. Allah Teala burada onun bir emir olduğunu kesinleştiriyor. 9. farz. 10. farz Maide 7'ye göre işittik ve itaat ettik demişiz Allah Teala'ya. Allah Teala'da nefsimizin tezkiyesini, ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini bize emretmiş. Sonra da üzerimize farz kılmış. Maide 7. Ve 11. ayet-i kerime Enam 152 Allah ile olan yemininizde, misakinizde, ahdinizde yemin edin. İşte bunların arasında misakta var. Neyse şimdi vaziyete dikkatle bakalım. Allah-u Teala'nın indinde bir rehine var. Bu rehine öyle bir imkanın sahibi ki ancak nefsin kalbindeki aklanmalarla her katın merdivenlerini birer birer çıkabiliyor. Ve yedinci merdivenin ilk kattaki yedinci basamağına ulaştığı zaman o anahtar göğün birinci katını da açıyor. İşte ne zaman nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi sağlanırsa Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi devreye girer. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ نَفْسَلَ اَمَّارَةٍ بِسُوِي Hazreti Yusuf Allah Teala diyor ki Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana %100 şerr emrediyor. İşte bu %100 şerden ne zaman %7'si eksilmişse bunun manası o rehininin bulunduğu o karanlık hücrenin yavaş yavaş birinci %7'lik bölümünün aydınlanması. Bu aydınlığın boyutları o merdivenin 7 tane basamağına bağlı. %1 yükseldikçe o oda aydınlanıyor. Ve odanın tavanına ulaşıyor. Ne yapacak rehine? O birinci odadan ikinci odaya ulaşacak. Ulaşıyor. Artık birinci odayı nefsi emmareyi açmış. Yeniden bir merdiven, yine 7 tane basamak, gene kapkaranlık bir yer. Sadece birinci %7'yi aydınlattı. Bu da ruhumuzun zemin kattan birinci kata kadar ulaşmasını sağladı. Ruhumuz nereye gitti? Nasıl oluyordu? Evvela düşündüğünü tövbe ediyoruz. Nebe 38. Ondan sonra buna paralel olarak orada hazır bulunan zamanın imamının ruhu geliyor başımızın üzerine yerleşiyor ve aynı anda ruhumuz vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Neden? Çünkü Allah sana diyor ki Allah'tan aldığı emirle zamanın imamı insanların ruhlarını bize ulaştırır. İşte ruhumuz bir emir alması lazım vücudumuzdan ayrılmak için. O emri zamanın imamı Allah'tan aldığı emri gidip tebliğ ediyor başımızın üzerinde. Senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor ruhumuza. Ruhumuz da mürşidimizin ruhunun bize verdiği Allah'tan aldığı emri tebliğiyle vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nebi 39 da bunu anlatıyor. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisini Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol iddiası der. Ne yapacak? Emaneti o yoldan Allah'a gönderecek. Ve kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o ruha meab olur diyor Allah-u Teala. Sığınak olur diyor. Öyleyse bir çıkış, yola çıkış söz konusu. İşte yola çıkan, vücudumuzdan ayrılan ruhumuz hangi mürşide ulaşmışsa onun dergahına giriyor. Nefsimizde %7 nur birikimi olduğuna kadar birinci kata çıkması mümkün değil. Rehine birinci %7'lik aydınlanmayı tamamlamadıkça, ilk rehinelik safhasından ayrılamadıkça ruhumuz birinci kata ulaşamaz. İşte ne zaman nefsimiz birinci tavanın anahtarını alırsa orada da tavandadır.
O zaman birinci gökyüzünün de açılışı ona paralel olarak gerçekleşir. Ve Araf suresinin 40. ayet-i kerimesindeki gök kapılarının açılmaması olayı açılmaya dönüşür. Birinci gök kapının, birinci gök katının anahtarı elde edilmiştir. Artık birinci kat açıktır oruğa. Zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Ne olur? Eğer mürşitlerden birinin dergahındaysa %7'nin birikimi gerçekleştiği günün ertesi sabahı oruğsa diğerleri gibi Allah'a ulaşmak için yola çıkanlar gibi ana dergaha ulaşır. Ana dergahta onarlık insan ruhları sırasında bir yerde ona aittir, yerini alır.

kalacaktır. Çünkü onun nefsi rehineliğin sadece birinci katını tamamladı. Buna zengin katın tavanına ulaştı da diyebiliriz. Sonra ne olacak? Rehine ikinci dünya üzerindeki bir apartmanın ikinci katına geçti. Hala rehine. Ama ikinci kata ulaşan bir rehine. Nefsinin kalbinde yeniden nurlar birikmeye başladı. %1 merdivenin birinci basamağı, %2 ikinci basamağı ve yeniden bir %7 nefsi levhane oluşuyor. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَّامِتِ. O levhane nefse kasem ederim. Kişi mürşidinden ve Allah'tan utanıyor. Nefsindeki afetlerin kendisine kötülükleri yaptırdığının farkında bütün gücüyle önlemeye çalışıyor, başaramıyor. Hala nefsine kurban gidiyor. Dehşetli huzursuz, devamlı tövbe ve istiğfarda bulunuyor, yaptıklarından pişmanlık duyuyor ama ne yazık ki hatalarını işliyor. Nefsini devamlı kınayan bir insan. İşte burada da yeniden %1, %2 nur birikimi başlar. Zikir arttıkça nur birikimi de ikinci katın için %1, %2, %3 derken bir gün %7'yi bulur. O zaman rehine ikinci katın tavanına ulaşmıştır. Dinlerdeki bir apartmanın rehine olduğu apartmanın üst boyutuna, ikinci katın tavanına, o anahtarla ikinci katın tavanını açıp da üçüncü kat için hazır hale geldiği zaman, yani ikinci katın tavanına ulaştığı zaman o kişinin ruhu da yukarıdaki ikinci katın anahtarı da ele geçirildiği için rehine tarafından emanetin ikinci gök katına ulaşması söz konusu olur. Ve bundan itibaren birinci kata kadar çıkmakta olan bu ruh da ikinci kata kadar yükselmeye başlar. Nefsi levhami burada tahakkuk eder. Nefsin kalbinde iki tane %7, hatta %2'de vücuda alınan ruhla beraber o ikiyi sonradan hesaba katılır. İki tane %7 nur birikimi tamamlanmıştır. Ruh mu artık ikinci gök katındadır. Yani emanet sırayla katları biraz biraz aşıyor. Neye bağlı olarak? Nefsin rehineliğinin kademe kademe tamamlanmasına bağlı olarak. Kat karanlık odalar aydınlanıyor. İlk %7'yi teşkil eden oda artık aydınlandı. Afetlerin hepsinin uzantısı olduğunu da var. Ama o odadaki %7'ler tamamlandı. Böylece ikinci kattaki %7 tamamlandığı zaman ruh ikinci gök katına ulaşacak. Orada suvarılma havuzlarında, onun içinde hazır olan havuzda gerekeni yapacaktır. Arkada secde edecektir. Önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber zamanın imamının eli öpülecektir. Oradan secdeye geçilecektir. Ondan sonra suvarılma havuzlarında ruhun, bütün ruhların suvarılması takip edecektir. Bu arada söz konusu olan ruh da aynı suvarılma işleminin sahibi olacaktır. Suvarılma bu noktada başlar ve nefsin üçüncü kattaki yeniden %7'ine birikimine kadar da suvarılma işlemi ikinci katta devam eder. Ne zaman nefsimiz bir üçüncü %7 nur birikimini tamamlamışsa, birinci oda nasıl aydınlanmışsa, en alttaki oda ikinci oda da aydınlanmıştır, nefsi devam eder. Üçüncü odanın da tamamen aydınlandığı yer, yeni bir %7 nur birikimiyle nefsi müslümeyi ifade eder. Allah Teala diyor ki ona şeytanın fücuru da Allah'ın takvası da ilham edilir. İşte böyledir ilhamın takip ettiği noktada Allah Teala'nın o dizaynı söz konusu. İlham fe elhamaha fücuraha ve takvaha buyuruyor Allah Teala. Şems suresi 8. ayet-i kerime. Artık
Allah'tan

ilham almaya başladığımız nefsimizin kalbinin %21'inin aydınlanmış olduğu, 3 tane %7'lik kodunun aktifler aydınlanmış olduğu ama geri kalan 4 oda hala karanlık. Devam ediyor. Ruhumuz 3. kata ulaştı. 3. kattaki 2 katlık bir yerin üst katında secdeye giriyor, namazı kılıyor diğerleriyle beraber ama üst kata çıkamıyor. Nefsin kalbinde yeniden %7 nur birikimi olması lazım. 3. kata burada ulaşan ruhumuz 4. kata henüz yükselemiyor. Ne zaman ki nefsimizin ulaştığı 4. odada da 7 tane basamağın tamamı Allah'ın nurlarıyla dolar, bütün odanın nurlarıyla dolar, %7 tamamlanır. O zaman onun üst kata bağlandığı kapının anahtarını açan rehine ruhumuza da 4. gök katının ulaşımını sağlar. Ve mihenk menfezinden yola çıkan ruh da 4. kata ulaşır, Beytül Makdes'in aslına ulaşır. Orada yapılan secde ve namazda orada bulunacaktır ama üst kata çıkamaz. Yeni bir aydınlanma süreci tamamlanana kadar orada kalacaktır. İşte burası nefsi mutmainnedir. Ya eyyetühen nefsin mutmainneti buyuruyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir mutmainne işleminin dizayn edildiği bir ortamda oluyor ve bir üst katın kapısını açıyor. Burası 5. katı ifade eder. Beytül Haram'ın aslı. Ruhumuz artık oraya ulaşıyor ve Beytül Haram'ın aslı onun ulaştığı bir yerdir. Her gün hac ibadetlerini orada tamamlıyor. Ve nefsimizin kalbinde bir yeni %7 nur birikimiyle ruhumuzun 6. kata ulaşması söz konusu. Burada kapı değişik bir insan vücudunun şeklini almış ve kim oradan içeri girerse onun şeklinde aralıyor, kapı büyüyor, küçülüyor, içerisi aydınlık, dışarısı var. Oraya girenler buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan nurlarla aydınlanıyorlar, yüzleri beyaz, açık yeşil bir renk oluyor ama çatlıyor. Çatlamalar devam ettiği sürece o ruh orada. Bu süreç içerisinde kişi Allah'tan razı olmuş. Radiye kademesi, fecr 28. Ve bir gün o derileri çatlayan ruhlardan birininki çatlamıyor. İşte o gün onlara bir kılıç veriliyor. Elbiseleri Kafkas oyunlarını oynayanların elbiselerine çok benzeyen bir şekilde değiştiriliyor, çevriliyor. Ve oradan evli besmeleri eline kılıcı alarak yukarı doğru kaldırarak 7. kata yükseliyor. Neyle mümkün? 6. kattaki 6. defa temizlik ameliyesinin tamamlanmasıyla mümkün. İşte bu 6. apartman katının da 7 ayaklık merdiveninin tamamen nurla dolmasına bağlı ve 7. katın kapısı orada açılıyor. Bu fetih kapısıdır. 7 tane mermer merdivenden oluşan ve merdivenlerin 2 trabzanından 5. basamakta 7 tane baklanın birbirine bağlandığı bir özelliği ifade ediyor bu. Arkasında da zemin kattaki altın kapının aynı var. 4 metre yükseklikte yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir kapı. İşte böyle bir dizaynda ruhumuz fethini tamamlıyor. Altın kapının önündeki altın zincire bir defa vuruyor kılıçla. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki altın kapı açılıyor. Ruh oradan uçarak içeriye giriyor. Allah da bizden razı olmuş ve bundan sonra da tezkiye kademesi tamamlanmış. O kişinin ruhu
yedinci kata ulaşmış, feslini tamamlamış. İlk kesim kader hücreleridir. Ondan sonra ümmi kitaptır. Ondan sonra yedi alimin diğerleri, bunlardan sonuncusu da zikir hücreleridir. İşte buradaki tecrübe tamamlanınca o kişinin ruhu sütüt-i müntahaya ulaşacaktır. Kim zikrini tamamlarsa zikir hücrelerinde, onun ruhu sütüt-i müntahaya ulaşır. Varlıklar aleminin en üst noktasında. Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah 7. işlemden bahsediyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için bunu yapmıştır. Yani nefsinin Allah'a verdiği nefs tezkiyesi konusundaki yemin sebebiyle, üzerine 3 defa farz kılınan yemin sebebiyle zihnine bunu yapmıştır. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne gördük? Birinci kata insan ruhunun ulaşması nefsi emarede gerçekleşiyor. %7 ilk nur birikimiyle en alttaki oda aydınlanıyor. Üstteki bütün odalar kapkaranlık. Sonra ikinci odanın tamamen arılması, ikinci gök kapısının anahtarıyla rehininin ikinci gök kapısını açması. Sonra nefsi mülkime, üçüncü odanın aydınlatmasıyla üçüncü katın anahtarının açılması, üçüncü katın kapısının açılması, hem dünya üzerindeki o misal olarak verdiğimiz hayali apartman odaları, ama gerçek olan ruhun Allah'a doğru yaptığı işlem. Bu hayali odalarının bütününü nefsinizin kalbi kabul edin. Nefsinizin kalbi sanki yedi katlı bir apartman gibi şekillenmiş. En alt katı nefsi emareyi temsil ediyor. Ve o katın anahtarına sahip olmadıkça yine hiçbir zaman emanet birinci kata yükselemiyor. Birinci gök katının anahtarı nefsinizin kalbindeki birinci %7 nurun tamamlanmasına bağlı. Sonra ikinci %7 nur tamamlanıyor. İkinci defa bir ikinci katın anahtarı söz konusu, ruhunuz ikinci kata kadar yükseliyor. Sonra bunun adı nefsi levvame. Birincisi nefsi emmare, ikincisi nefsi levvame. Sonra nefsinizin kalbinde bir üçüncü %7 nur birikimi, üçüncü odada tamamen durulanıyor. Rehine üçüncü katında tavanına ulaşıyor. Ve üçüncü gök katının tavanının anahtarı aynı noktadan ayarlanıyor. Ve açılıyor. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşmaya başlıyor. Sonra nefs-i mutmainne, ruhunuzun dördüncü gök katına ulaşması, yani doyuma ulaşan bir nefs kalbi var sizde. Artık Allah'ın verdiği her şeyin sizin için yettiğine kâni oldunuz. Bunun mutluluğunu yaşıyorsunuz. Huzurunu yaşıyorsunuz. Sonra nefsi radiye, Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz da beşinci gök katına ulaşıyor. Sonra nefsi mardiye, Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz altıncı kata ulaşıyor. Sonra nefsi tezkiye, nefsiniz tezkiye oluyor. Ne demek bu nefs tezkiyesi? Yani nefsinizin kalbinde 7 tane %7 nur birikimi tamamlanmış. Üst üste olan 7 tane odanın 7'sinin de tavanının anahtarı rehine tarafından alınmış. Onu hak etmiş ve rehinelikten kurtulmuş. Onun rehinelikten kurtulduğu yerde ruhunuzun 7. gök katına ulaşması, sonra 7 tane alemi birer birer açıp sesedin intihara ulaşması, oradan da Allah'ın zatına ulaşması var. Allah'ın zatına ulaştığı zaman ne olur? Emanet, emanetin sahibine ulaşmıştır. Emanetin sahibinde yok olacaktır. İfna olacaktır. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı
Kur'an tabiriyle ruhunuza, yani emanete sığınak olur. Emanet verene geri döndü, emanet veren emanetini aldı, kabul etti ve onu sinesinde yok etti. İşte Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vallahi innehu hüsnül meâb." An olsun ki, yemin olsun ki Allah kendi katında, Allah'ın katında en güzel sığınaktır. Kimler için? Emanetler için. İşte emanet sahibine ulaştı. Rehine, rehinelikten kurtuldu. Kurtulursa ne olur? Emanet hüviyetini alır. Ama bu emanetin emanet hüviyetini yok edebilmesi daha bir hayli zaman ister. Bir insanın velayetin birinci kademesinde, fena makamında ruhu, yani birinci emanet Allah'a teslim olmuş, kişi emaneti onun sahibi olan Allah'a teslim etmiş ve konuyu tamamlamıştır. Öyleyse rehine ile emanet arasındaki, birinci emanet arasındaki ilişki burada tamamlanıyor. Ruh ne oluyor? Allah'tan geldi, Allah'a geri döndü. Allah-u Teala'nın da ruhu misilecek, işte bu Allah'ın zatına biz hayattayken ölmeden geri dönmesi. Öyleyse rehine ile emanetler arasındaki ilişkinin sadece birinci sefasını bu konumuzda tamamlayabildik. Sadece nefsimiz rehine olmaktan birinci sefada kurtuldu ve ruhumuz onun rehinelikten yedi kademede kurtulmasıyla yedi tane gök katını açtı, Allah'ın zatına ulaştı, emanet sahibine iade oldu ve sahibinde yok oldu. Velayetin birinci makamındayız. Fena makamı, Allah'ın zatında ifna olma makamı. Allah'ın zatı kendisinden bize verilen emanete meap oldu, sığınak oldu, emanet yerine ulaştı. Evet, hepinizin bu emaneti sahibine mutlaka teslim etmenizi ve böylece Allah'ın cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Hola.
1: O sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda hayırlarda yarışan, hayırlarda yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki sabikunel ahirin kim sevgili kardeşlerim? Biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mihir Vakfı'nın, International Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikunel evvelin onlar, sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculuk boyunca yarenlik edeceğiz. Yarenlik biliyorsunuz lügat manasını. Dostça, yakın bir konuşma. Yarenliğin temelinde hep Allah vardır. O yardır. Yarenlik de yarla alakalı konular demek. Sevgili kardeşlerim, şu anda biz sizinle beraber dünyadan ayrıldık. Orada insanlar bırakın birbirlerini yemeye devam etsinler. Ama biz Allah ile beraber olalım bu akşam. Bütün dünyayı, bütün problemleri arkamızda bırakalım. Biz bize olalım, el ele olalım, gönül gönüle olalım. Allah'la beraber olalım. Hı? Ne dersiniz? Buradan çok güzel görünüyor her şey. Oradan da öyle mi? Çok büyük mutluluk duyduğum bir konu var. Şu anda siz dünyanın neresinde olursanız olun ben size ulaşabiliyorum. Eğer bir bilgisayarınız varsa, internete de bağlıysa tamam, yarenlik için hazırsınız. Yalnız güzellikleri düşünün. Ruhunuzun hasletlerinin bir an için tamamen sizi kapladığını düşünelim. Ne olmuş? Şu olmuş. Düşmanlığın, kinin, hasetin, intikamın hepsinin yerini sevgi ve onun arkadaşları almış. Herkese karşı yalnız sevgi duyduğunuzu düşünün bir an için. Probleminiz kalır mıydı? Eğer yalnız seviyorsanız, onlar sizi sevseler de seviyorsanız, sevmeseler de seviyorsanız, sizde hakim olan sevgiyse, o zaman geriye ne kalır ki? Ondan sonra artık düşmanınız olmaz. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bir müessesesi var. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda söylemek. Ne mi yapar? Eğer 10 tane insanla mürşidinize ulaştıysanız, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ondan sonra demeyin gitsin. Çünkü her yaptığınız zikirler nefsinizin kalbindeki afetler, öfke, kin, intikam, düşmanlık, hepsi adım adım yok olacaktır. Yerlerini sevginin, dostluğun ve başkalarına hizmet etme aşkının geldiğini göreceksiniz. Kısaca sizi mutlu edecek olan her şey sizinle beraber olacak. Şeytan insanlara hep almakla, bir şeyler elde etmekle mutlu olacakları intibanı vermeye çalışır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, o varı olanlar ne olur? Diyelim ki siz öyle bir varlıklı kişisiniz ki 100 tane apartman daireniz var. Bir tane yazlık daireniz olabilir, bir tane de kışlık. Sonra mı? Hepsinde birden oturamazsınız. 98 tanesini kiraya vereceksiniz. Sonra mı? Ondan sonra seyredin siz gümbürtüyü. Her ay acaba bu ay hangi kiracı parayı vermez? Kimi mahkemeye vermek mecburiyetinde kalırım? Kim bana acaba bu parayı vermeyeyim de ona şöyle şöyle oyunlar yapayım diye
neler düşünüyor? Böyle demez misiniz zannediyorsunuz? Bir deneyin. Bırakınız 100 taneyi. Şöyle 4-5 tane daireniz olsa da bir deneyin bakalım. O kiracılarla uğraşmaya başladığınızdan itibaren mahkemelerde sürünmeye başladığınızdan itibaren alacaklarınızı tahsil edeceksiniz diye. Şu para dinlen baş belasının sizi nerelere sürüklediğini o zaman anlayacaksınız. Her kiracı ayrıldıkça onun bıraktığı harabiyatı evinizi öyle bir kullanmışlardır ki harap etmişlerdir. Acaba aldığım kiralar bunu karşılar mı diye düşünmenin ötesinde acaba aylıklarımı muntazaman tahsil edebilecek miyim diye ayrı bir düşünce sizi hep sıkıntıya sokar. Düşünün, servetiniz çoğaldıkça başınızın derdi de çoğalır. Ferahlamak şöyle dursun, her geçen gün hafakanlar boğar sizi. Şimdi bütün bunlardan sıyrıldığınızı, onunla, Allah-u Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe o sizi sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu ki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerinden birisi Firavun. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah-u Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki Ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah-u Teala diyor ki, ne zaman diyor, keşfi açarsak, ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah-u Teala, ey Firavun, sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni
şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Siz birinci grubu teşkil ediyorsunuz. Tek başınıza siz. Sizin dışınızda ne kadar insan yaşıyorsa onlar da ikinci grubu teşkil ediyorlar. Üçüncü grup mu? Allah. Sonra mı ne olur? Sizinle diğer insanların arasında bileşik kaplar usulü bir sistem caridir. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz Allah'ın kanunları size onu aynen iade eder. Yani sizden çevrenizde mutsuzluk akıyorsa, davranış biçimleriniz başkalarını rahatsız ediyorsa, siz de huzursuz olursunuz. Siz başkalarına ne verirseniz, toplum bilmediğiniz bir yerden size mutlaka onu iade eder. Bu yüzden insanların bir kısmı mutludur, bir kısmı mutsuzdur. Öyleyse mutluluğun yolu bir şeyler elde etmekten geçmiyor, bir şeyler vermekten geçiyor. İnsanlara hangi mutluluğu ulaştırabilirsiniz? O kişiden değil, başka insanlardan size mutlaka o geri dönecektir. Herkes verdiği neyse onu geri alır. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Öyleyse siz başka insanları memnun etmek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın mutluluk oluşturucu faktörleri harekete geçer. Diyelim ki bir saatlik bir sürenizi A için harcadınız. Onu mutlu etmek için düşünmeye başladınız. Ben buna onu memnun edecek olan acaba ne yapabilirim? Şu düşünce var ya bu kadar. Ben onu mutlu etmek için acaba ne yapabilirim? Bunu düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Dikkat edin. O düşündüğünüz kişiyi henüz mutlu etmediniz. Zaten size mutluluğu verecek olan o mutluluğu ulaştıracağınız kişi değildir. Ona o mutluluğu ulaştırana kadar siz Allah Teala tarafından mutlu edileceksiniz. Ne zaman bir başkasını huzurlandırmak, memnun etmek, onun
mutlu olmasını temin etmek için düşünmeye başlasanız, düşündüğünüz andan itibaren bu apsis ve ordinat eksenleri var ya, o eksenin, yatay eksenin üzerinde bir yerlerdesiniz. Orası pozitif alem. Allah'ın dünyası. Allah'ın krallığı. Allah'ın aleminde, pozitif alemde yaşarsınız. Her saniyenizi huzurla, zevkle geçirirsiniz. Ne zamana kadar? O düşündüğünüz, onu memnun edecek olan şeyi o kişiye teslim edebildiğiniz zamana kadar. Bu süreç içerisinde siz mutluluğu yaşarsınız. O mutluluğu size veren o kişi değildir, Allah'tır. Yetmez, o kişiye ulaştırdığınız şey, sessiz niyet sahibiyseniz, onu mutlu etse de siz mutlu olursunuz, mutlu etmese de siz mutlu olursunuz. Çünkü niyet İslam'da, kainatta, amelden daima üstündür. Her zaman Allah niyetinize bakar. Niçin yaptınız? Kendi kendinizi de aldatamazsınız, Allah'ı da aldatamazsınız. Öyleyse şu eskilerin dediklerine bakın. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Halik bilir. Bilmekle kalsa iyi. Bilir ve size onun iki kat mükafatını da verir. Şimdi düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki herkes, neler varsa, kimler varsa etrafınızda, her birisi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Her birine bir saatinizi harcasanız sabahtan itibaren, 10 saat boyunca 10 kişiye mutluluğu götürmeye çalışsanız, başarsanız da başaramasınız da 10 saat süreyle siz mutlu bir insansınız. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız zaman onlar da mutlular. Düşünün, 10 saatlik bir zaman süresi içerisinde 10 kişiye saadet ulaştırmak için, onları mutlu edebilecek olan bir şeyler yapmak için çırpındınız. Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ne verdiyse, sizin için değerli olan neyse, kendinize ait olan her şeyi kullanarak başka birinin mutluluğuna adadınız. Bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası siz Allah'ın katında kıymetli bir insansınız. Çünkü siz başkalarına huzursuzluk vermek için yaşamıyorsunuz. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Onların mutluluğu için çırpınıyorsunuz. İşte bu çırpınışınız var ya, bu Allah için yeterlidir. Başarsanız da mutlu bir insansınız, başaramasanız da mutlu bir insansınız. Şimdi düşünün, etrafınızda 10 kişi var. 10 saat süreyle her birine birer saat harcadınız. Hepsine bir memnuniyet verecek şey yapmaya çalıştınız. Bunun gayreti içinde oldunuz. 10 saat boyunca dünyadaki en mutlu insan sizsiniz. Eğer daimi zikrin sahibi olsaydınız aynı mutluluğu yaşayacaktınız. Eğer daimi zikrin sahibi değilseniz ama bunu yapıyorsanız daimi zikrin sahipleriyle aynı seviyedesiniz. Ve 10 kişinin her birine tattırdığınız mutluluğun iki katını Allah Teala size yaşatır. Öyleyse o kendilerini memnun ettiğiniz davranışlarınızla onları memnun ettiğiniz o 10 kişi var ya, her birinin ortalama mutluluğunun tam 20 katını yaşarsınız her gün. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın kendisini başka insanların mutluluğuna adaması ne demek? Allah-u Teala tarafından çok seviliyorsunuz demek. Onun vazgeçmeyeceği, hangi şartlar içinde olursanız olun, vazgeçmeyeceği bir insan olmak demek. Bu söylediğimiz alem Allah'ın alemi.
Eğer daimi zikirde değilseniz bir üçgen içinde yaşarsınız. Bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, bir kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını da işlediğiniz hayırların teşkil ettiği bir üçgen. Ya daimi zikirdeyseniz bir kare içinde yaşarsınız. Yine bir kenarını Allah, bir kenarını ruhunuz, bir kenarını işlediğiniz hayırlar, tamam. Ya dördüncüsü? Dördüncüsünde dördüncü kenarda nefsiniz. Çünkü nefsiniz de ruhiyetine girdi. Bir kare. Mutluluk karesi. Her tarafı buram buram mutlulukla dolu bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Bunun ötesi mi? Ötesi şu. Eğer siz kendinizi başkalarına adarsanız kendinizi düşünecek olan vakti bulamazsınız. Yani üzülemezsiniz. Olaylar etrafınızda nasıl cereyan ederse etsin, sizi onların etkisi altına almasına Allah mani olur. Yeter ki siz kendinizi başkalarının mutluluğuna adayın. Diyeceksiniz ki, hayır ben öyle yapmak istemiyorum. Şeytanın söylediği gibi davranacağım. Başkaları ben neden iyilik edecekmişim? Başkaları bana iyilik etsinler. Ben ancak başkalarına hatlarını bildiririm. Kim bana posta koymaya kalkarsa onun hakkından gelirim. Bunun cezasını ona ödetirim. Şimdi diyelim ki etrafınızdaki insanların her birine hadlerini bildirmekle meşgulsünüz. Nerede yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Şeytanın üçgeninde yaşıyorsunuz. Bir kenarını şeytanın, bir kenarını nefsinizin afetlerinin, üçüncü kenarında işlediğiniz seyyiatin, kaybettiğiniz derecelerle ölçülen, işlediğiniz seyyiatin oluşturduğu bir çirkinlik üçgeni. Ne zaman birisinin haddini bildirmeyi düşünmüşseniz, davranış biçiminiz o kişiyi özellikle üzmek için dizayn edilmiş. Gayeniz başka bir insana haddini bildirmek. Gayeniz onu üzmek. Onu sıkıntıya sokmak. Böyle bir ortamda siz o kişinin yaşadığı huzursuzluğun iki katını yaşarsınız. Şimdi tablonun tersini çizelim. Birinci tabloda gün ışığında bir insan var. Allah ile beraber. Başkaları, herkes ondan memnun. Herkes onunla birlikte saadeti yaşıyor. O kişi çevresindeki herkese iyilik saçmakla meşgul. Onları mutlu etmeye hayatını adamış. Şimdi ikinciye bakalım. Bu karanlık çevreli bir insan. Herkese bir kötülük yetiştirmekle meşgul. Saygı görmek istiyor. Zannediyor ki bunun için mutlaka başkalarının kendinden daha aşağıda olduğunu onlara ispat etmek mecburiyetinde. Bunun için herkesten bir şeyler konusunda istifade etmek mecburiyetinde. Bir şeyler almayı bir marifet zannediyor. Eline geçenleri, başkaları kendisini saysın diye bir merdiven yapmak istiyor. Nefsinin kibir afeti övülmeyi istiyor. Pohpohlanmayı istiyor. Ve ancak başkalarının kendisinden daha aşağıda olduğunu ispat edebilirse onlardan saygı göreceğini düşünüyor. Herkese sadece onların üzüleceği şeyleri yapmakla meşgul. İşte dünyadaki en mutsuz insanlar bunlardır. Ve hayatları hep şeytanın karanlık dünyasında mutsuzluk
ve huzursuzluk içinde geçer. Hayatlarını bu yolda harcarlar ve bitirirler. Dünyadaki bütün güzellikler hiçbirisi onlara ait değildir. Onlar sadece mutsuzlardır. Ve bu insanlar üstelik de çok akıllı olduklarını düşünürler. Yetmez. Demin söylediğimiz kendilerini başkalarının mutluluğuna harcayan insanlar için de enayi derler. Onlara göre asıl olan almaktır. Asıl olan aldatmaktır. Çok dünya malının sahibi olmaktır. Öyle olunca mutlu olacaklarını zannederler. Ömürleri boyunca mutsuzluğun bir adım ötesine geçemezler. Sevgili kardeşlerim, ne zaman siz Allah'la beraberseniz, ne zaman Allah da sizinle beraberse, işte o zaman mutlusunuz. Ve Allah sadece, dikkat edin sözüme, Allah sadece ruhunuzun hasletleriyle hareket ettiğiniz sürece sizlerle beraberdir. Bir başka ifade kullanalım. Hayır işlediğiniz sürece. Ne zaman nefsinizin afetleri sizi önüne katmış götürüyorsa, o zaman nefsinizin afetleriyle hareket ediyorsunuz. Sizinle beraber olan başka bir varlık, iblis. Birincisinde Allah'ın ülkesindesiniz, ikincisinde şeytanın ülkesindesiniz. İşte konumuzun en hazin noktasına ulaştık ki, iblis insanlardan çoğunu aldatıp mutlaka tuzağını düşürür. İnsanlar da zannederler ki, mal varlıkları büyüdükçe mutlu olacaklar. Bilmezler ki her artan mal varlığı o yeni ilave edileni de düşünmeye zorlayacaktır o kişiyi. Zamanı hep o sahip olduğu şeyleri nasıl devam ettireceğini, onları nasıl daha çok arttıracağını düşünerek geçer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabeden birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu kardeşlerimin bazılarının sürüleri var. Ben de bir sürü sahibi olmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ederim tabii diyor. Ederim de diyor, bu sahip olduğun şeylerin seni Allah'tan uzaklaştırmasından korkarım. O da diyor ki, hiç korkma, beni Allah'a çok yakın bulacaksın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, madem ki öyle istiyorsun, dua edeyim diyor. Ediyor. Allah Teala o kişiye sürü veriyor. Her gün biraz daha artıyor sürüsü. Bir süre sonra sabah namazlarına o kişi gelmez oluyor. Bir süre sonra akşam namazlarına, bir süre sonra bütün namazlara. Her geçen gün zengin olan bu kişi, sahabe arasında mutsuzluğun bir timsali olarak yaşamış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size mutluluğu yaşatmak için her zaman hazırdır. Yeter ki bilin mutluluğun ne olduğunu. Mutluluk, şeytanın dizaynına göre sizlere söylediği şey değildir. Hiçbir zaman olmaz. Vermek her zaman almaktan daha mukaddestir. Kişiyi mutlu edebilen şey almak değildir, vermektir. Öyleyse insanların mutluluğu söz konusu olmalı. Böyle bir dizaynda hepiniz Allah-u Teala'ya çok şükretmelisiniz ki etrafınızda kardeşleriniz var. Düşünün, kimlerle beraberseniz, her gün kimlerle karşılaşıyorsanız, ne olur her birine onu mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz,
onlarla biraz meşgul olsanız, onlarla bir güzelliği yaşasanız, güler yüzünüzle onları teşhir eden, benimseyen, onları seven bir kişi olarak onların gönüllerinde taht kursanız, ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki her kişi sizin mutlu olmanız için Allah-u Teala tarafından size verilmiş olan bir hediyedir. Her birini harcadığınız, onları memnun edecek olan zaman parçası, sizin her birinizin en az onların iki katı kadar memnuniyeti, mutluluğu yaşayacağınız bir ifade taşır. Öyleyse etrafınızdaki insanlar kim olurlarsa olsunlar, her birisi sizin için Allah-u Teala tarafından özel surette oraya konulmuş olan bir mutluluk vasıtasıdır. İnsanlar var. Ben eşimle geçinemiyorum diyor. Ben talebeler var. Öğretmenimle geçinemiyorum diyor. Öğretmenler var. Ben talebelerimle geçinemiyorum diyor. Bu insanlara sorarsanız eğer, herkes kendilerine kötü davranıyor. Onlara böyle söyledikleri zaman siz sorun. Peki sen iyi olduğuna emin misin deyin. Demişler ki senin deli olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsun bu işe? O da diyor ki hayır diyor, ben deli değilim, benim abim deli. Peki diyorlar senin akıllı olduğunu kim söyledi? Abim diyor. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde kendini akıllı sanan milyarlarca mutsuz insan yaşıyor bu dünya üzerinde. Onların deyimiyle bir sürü de enayi. Ama işe bakın, enayiler mutlu. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler sizi bekliyor. Şu dünyaya Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için getirdi, var etti. İnsanın yaratılışında Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen, kainatta en üstün yarattığı bu mahlukunun mutlu olması. Niçin yaratmış sizi? Kainatın sahibi olasınız diye, kainata varis olasınız diye. Sizden başka yarattığı her şeyi neden acaba Allah-u Teala yalnız sizin için yarattı? En çok sizi sevdiği için. En çok sizleri seviyor, insanı seviyor. İnsan kadar kıymetli bir varlık yok. En kıymetli sizsiniz. Siz insansınız. Bütün kainat sizin için yaratıldı. Siz mi? Siz de Allah için yaratıldınız. Öyleyse hepiniz Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüsünüz. Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprü. Her şey sizin için yaratıldı. Her şeyin kendisi için yaratıldığı siz Allah için yaratıldınız. Öyleyse Allah'ın katında ne kadar kıymet ifade ettiğinizi düşünün. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Hanginiz kendinizi mutsuz hissediyorsa, şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diye düşünüyorsa, onlara sözümüz, kendinize dikkatle bakın. Neredesiniz? Yolun neresindesiniz? Neden şükretmiyorsunuz? Böyle dediğimiz zaman insanlar diyorlar ki, neyine şükredeyim ki diyorlar. Bana ne vermiş ki şükredeyim? Yani eğer Allah-u Teala onlara dünya malını verirse o zaman şükredecekler. Yoksa hayır. Allah bana ne vermiş ki nesine şükredeyim? Sevgili kardeşlerim, şükretmek ve küfretmek iki ayrı davranış biçimidir.
insanlar Allah'ın yolunda olmadıkları sürece şükretmezler. Hiçbir zaman Allah'ın kıymetini bilmeden bir dünya hayatı yaşayacaklardır. Hiç mutluluğu tadamadan bir ot gibi yaşayıp şu dünyadan çekip gideceklerdir. Kendilerinin mutluluk için yaratıldığını hiçbir zaman öğrenemeden bu dünyada yaşayacaklar ve sonra yok olacaklardır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kendilerine yazık etmiyorlar mı bu insanlar? Şu dünyada mutlu olmak varken ve sadece kendisini başkalarına adayarak mutlu olmak varken, dikkat edin, aslında Allah'a adamış oluyorsunuz kendinizi. Neden öyle söylüyorum? Çünkü başka insanlara ulaştırabildiğiniz, onları memnun eden her davranış biçimi mutlaka sizin mutluluğunuzdur. Sizi mutlu kılmanın vesilesidir. Mutlu olmanızın arkasında onlar var. Öyleyse şu kainattaki en kıymetli varlık türü olan bir insan olarak yaratıldığınızı unutmayın. Siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Başka bir ifadeyle, mutlu olmak için yaratıldınız. Ya bileceksiniz, eğer öyle olabilirsiniz, sahabe gibi kalbiniz tezyin olursa, başka insanlar için yaşamaya başlarsanız, o zaman anlayacaksınız sözlerimizin değerini. Pencereleri açıp haykırmak gelecek içinizden, mutluyum diye. İşte tasavvuf budur. Dünya olaylarının negatif tesirinden 100 üzerinden 100 kurtulmakla sonuçlanır. Dünya olayları insanların çoğunun şeytanın emrinde, başkalarına mutluluk vermek şöyle dursun, hep başkalarını mutsuz etmek için yaşayan abuz suratlı insanlar, karanlık çehreli insanlar, hedef edilmişler başka insanların mutluluğunu engellemeye. Sevgili kardeşlerim, İblis her şeyi öylesine ters bir açıdan insanlara kabul ettirmiş ki, insanların bütün mutluluk yollarını tıkamayı başarmış.

Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanları gerçek anlamda mutlu edecek olan zikir müessesesi bir düşman gibi kabul ediliyor. İblis insanlara bunu, yani zikri, onları mutluluğa getirecek olan bir vasıta olarak değil, mutsuzluğa getirecek olan bir sıkıntı aracı olarak gösteriyor. Buna karşılık insanlarda stresi oluşturacak olan transandansal meditasyonla yoga tıp ilmi tarafından da ilim kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar yani okült sistemin sahipleri, okültizmin şeytani ilimlerin sahipleri şu anda 8 tane uydudan dünyaya, dünyanın her tarafına yayın yapıyorlar. İnsanlara meditasyon öğrenip bir de insanlardan bunun için para alıyorlar. Yani insanları mutsuzluğa ulaştırmak için paralı bir öğretim metodu. Sevgili kardeşlerim, bizler size mutluluğu anlatmak için hayatımızı bu konuya vakfetmişiz. Dünyadaki bütün engeller karşımıza dikilmiş. Her tarafta sizlere mutluluğu anlatamamamız için engeller oluşuyor. Radyolarımız kapatılıyor, televizyonlarımız kapatılıyor, uydumuz kapatılıyor. Ellerinden gelse bizim bir bilgisayar üniversitesinde kapatacaklar. Ama hiç Allah'ın sesi susar mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki bu mutluluğu yaşayamayan insanlar her zaman yaşayanlara düşman olmuşlar. Konunun daha hazin yönü, mutluluğu yaşayanlar her zaman mutsuz olan insanların %10'unu aşamamış. Hangi peygamber zamanında olursa olsun, hangi ülkede hangi resul var olmuşsa, ki şu anda bütün ülkelerde resuller var, o ülkelerin hepsinde mutluluğu yaşayabilenler her zaman %10'un altında olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğiniz şeylere dikkatle bakın. Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Allah Teala bütün insanlara takva sahibi olun diyor. Bütün insanlara bana kul olun diyor. Bütün insanlara mümin olun diyor. Bütün insanlara bana yaklaşın diyor. Dost olun diyor. Beni sevin diyor. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın yegane hedefi olan mutluluk var. Ve insanların çoğu bu mutluluğun insanlara ulaşmasına mani olmak için seferber olmuş durumdalar. İşte yanlışlık burada başlıyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk taahhütnamesi, garantisi. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Takva sahibi olmanızı, Allah'a kul olmanızı, Allah'a teslim olmanızı, hidayete ermenizi Allah Teala niçin farz kılmış hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü bu teslimiyet 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmenizle, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizle,
28. basamakta, 27. basamakta nefsinizi Allah'a

0: teslim etmeniz ile 28. basamağın 5. mertebesinde iradenizi de Allah'a teslim etmeniz ile devam eder. Her teslim bir evvelki mutluluktan daha üst seviyede bir mutluluğu sizin yaşamanıza mutlak zemin hazırlar. Ve Allah-u Teala'ya iradenizi teslim ettiğiniz zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizde hiç afet kalmamış olacak. İradenizi de Allah'ın iradesine bağlamış olacaksınız. O zaman Allah-u Teala sizi irşat makamına tayin edecek. Ruhunuzla ve çenizle, nefsinizle insanları hayra davet edeceksiniz. Mutluluğa davet edeceksiniz. O mutluluğu yaşayan bir insan olacaksınız. İşte Hazin Tecelli oradaki Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan ise bütün insanların %90'dan fazlasının her zaman mutsuz olmasını başarmış. Bir insan hayatının bir noktasında bir şeyden memnun olur. Sonra gene hüzünlerin içine döner. Sevgili kardeşlerim, bu falancı olaydan memnun olmak mutluluk değildir. Mutluluk devamlı bir veteredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bu kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız da mümkündür iç dünyanızda. Nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek. Gerçekleştirmenin yolu nefsinizdeki bütün afetleri yok etmek. Yok ettiğiniz gün ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin afetlerinin yerini alacaktır. O zaman ne olacaktır? Ruhunuz nasıl Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat ediyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemiyorsa, nefsinizin afetleri de artık yoktur. Nefsinizin hasletleriyle mücehessiniz. Faziletleriyle. Faziletler gelip nefsinizin kalbini bütünlüğüyle işgal ettiği zaman nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecek. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecektir. Yani evvelce nefsinizle ruhunuz arasında kavga varken, savaş varken şimdi sulh ve sükun hakim olmuştur nefsinizin kalbine. İç dünyanızda mutluluğu yaşıyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiğiniz için. İç dünyanızda sulh ve sükun oluştu. Neden baştan kavga vardı içinizde, savaş vardı? Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emrettiyse onları yapmamak istiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise Allah neyi emretmişse onları mutlaka yapmak istiyordu. Öyleyse hem yaratılış yapıları farklı, birbirine ters, hem de davranış biçimleri bu yapının gereği olarak birbirine ters, her zaman kavga içinde olan bir iç dünyanız vardı. Allah neyi yasak etmişse nefsiniz mutlaka onları işlemek istiyordu. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onları işlemek istemiyordu. Akıl karar merceği, nefsiniz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için ruhunuz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlememek için karar aklınızda. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasak ettiği fiillerin normal kabul edildiği, işlenmesinin normal kabul edildiği bir alemde şuur kazanmışsa, o zaman yasak fiilleri her zaman işleyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini de yapmak istemeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz duruma hakim ve bu sebeple hep huzursuz olacaksınız. İşte insanların iç dünyalarında mutsuz olmasının arkasında bu var. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, ne zaman ki nefsinizin bütün afetlerini yok edersiniz, yerine ruhunuzun hasletlerini yerleştirirsiniz. O zaman iç dünyanızdaki kavga biter. Sulh ve sükun hasıl olur. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek ister. İşte iç dünyanızda kavga bitmiştir. Sulh ve sükun sizi sarmıştır. Kim daimi zikre ulaşırsa bu büyük mutluluğa mutlaka ulaşır. Peki ya dış dünyanız? Nefsinizdeki afetler size hakim olduğu sürece hep bir takım insanların davranışları size batar. Onlardan hoşlanmazsınız. Onları düşman bellersiniz. Fırsat buldukça siz de onlara kötü davranmak istersiniz. Onların bu kötü davranışları sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret yok olacaktır. Onların yerlerini sevgi ve sevginin yakın kardeşleri alacaktır. Nefretin yerini sempati alacaktır. Düşmanlığın yerini dostluk alacaktır. Ve sevmemek değil, sevmek size hakim olacak. O zaman başka insanlara kötü davranamazsınız. Nefsinizin kalbinde afetler yoksa başka insanlara kötü davranamazsınız. Davranamazsanız onların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız demektir. Kalbiniz müzeyyen olduğu noktadaysa sizi düşmanca hareketleriyle, kötü niyetleriyle eskiden meşgul eden insanlar artık sizi hiç meşgul etmeyecektir. Onlar diledikleri kadar kötü insanlar olsunlar. Size düşman olsunlar. Siz onlara düşman olamazsınız. Mutluluğunuz da zaten bunun arkasında saklıdır. Ne zaman dış dünyanızda daimi zikrin sahibi olarak kavgayı bitirebilmişseniz, artık insanlar sizin düşmanınız değilse, sözüme dikkat edin, onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara artık düşman olamıyorsanız, onlar sizi öldürmek isteseler bile düşman olamıyorsanız, o zaman sizin için dış dünyadaki kavga bitmiştir. Yerini mutluluğun simgesi olan, yegane ölçüsü olan sulh ve sükun almıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, harp varsa, muharebe varsa, savaş varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır. İnsanlar mutsuzdur, mutsuzdur, mutsuzdur. Ama nerede bir sulh ve sükun ortamı kurabilirseniz, insanlar birbirinin karşısında değil yanındaysa, birbirlerine yardımcıysa, işte öyle bir cemaat, onlar mutluluğun namzetleridir. Orada dış dünyada kavga bitmiştir. Dış dünyanızda da sulh ve sükûne kavuştunuz. İşte mutluluğun ikinci şartı. Devamlı bir dış dünya mutluluğu. Başka insanlarla kavganın bitmesi. Devamlı bir iç dünya mutluluğu. Nefsle ruh arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet mutluluğun üçüncü boyutu. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Allah'ın emirlerinin %100 yerine getirildiği, yasak ettiği hiçbir fiilin asla işlenmediği bir hayat yaşayacaksınız. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanı yenik düşürdünüz demektir. Şeytan sizin gazı dağcınız oldu demektir. Neden mi? O size gene Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için zorlayacaktır. Size tesir etmeye çalışacaktır. Ama her seferinde yenilmeye mahkumdur. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde onun size tesir edebileceği afetler daimi zikir sebebiyle yok olmuş. Tutunabileceği hiçbir dalı olmayan bir zavallı mahluk olup çıkar şeytan. Hep size yenilmeye mahkumdur. İster Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için sizi zorlasın, başarması mümkün değildir. İster Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istesin, başarabilmesi mümkün değildir. Her seferinde eli mahkum yenilecek. İşte Allah Teala onun için ulul elbaba, sizin için kısasta hayır vardır diyor. Ya ulul elbab diyor. Ne kısası bu? İblis onlar daimi zikre gelinceye kadar hep onlara yanlışlıklar yaptırmış tabi. Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olmuş, yasak fiilleri işlemelerine sebebiyet vermiş. Hep onlara her seferinde bir tokat atmayı başarmış iblis. Ama ulul elbab olduktan sonra, daimi zikrin sahibi olduktan sonra, nefslerinde afet kalmadıktan sonra, o insanlara şeytan gene Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışmış ama hiçbirini başaramamış. Emrettiği şeyleri yaptırmamak için gayret etmiş, onları da başaramamış. Ne oluyor sonuçta? Ondan evvelki hayatları boyunca şeytanın kellerine attığı her tokatın bedelini ödetiyorlar şeytana. Onlar şeytanı her olayda tokatlıyorlar. İşte kısas neydi? Size atılan bir tokada aynı şiddette bir tokatla karşılık vermek. Peki ulul elbab başka insanlarla böyle bir alışverişin içine girebilir mi? Asla. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleri. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. İşte ulul elbabın kısası o kısastır ki o kısas şeytana yapılır. O güne kadar şeytanın onlara yaptığı her türlü zulmün karşılığını şeytana ödetmek. İşte böyle bir dünya. Mutluluk dünyası. Burada gerek emirler cephesinde, gerek nehiler yani yasaklar cephesinde Allah ile olan ilişkilerimizde şeytanı hep yenik düşürmek sonsuz bir saadete sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşadığınız zaman o zaman pencereleri açıp bağırmak gelecek içinizden mutluyum diye herkesin mutlu olmasını isteyeceksiniz. Ama göreceksiniz ki insanların çoğu mutlu olamayacaklar. İblis onları tuzağına düşürmek için her türlü hileyi kullanır. Ve neticede bunu gelen anlamda insanların çoğunda mutlaka başaracaktır. Belki bunun bir istisnası da ikinci asrı saadet olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz sizlere doyum olmaz. Saatlerce, günlerce anlatsam sizlere doyamam. Sizler bizim hayatımızın bir parçasısınız. Bizimle berabersiniz. Kalp kalbe, gönül gönüle, el ele Allah'ın yolunda bir yolculuk yapıyoruz sizlerle. Allah'a doğru. Sözlerime o sizi seviyor, çok seviyor diye başlamıştım. Ve sözlerimi gene öyle bitiriyorum. O sizi seviyor. bilemeyeceğiniz kadar çok seviyor ve sizin de onu sevmenizi ve mutlu olmanızı istiyor. Biliniz ki Allah'ın hepinizden istediği şey sadece ve sadece sizin mutlu olmanız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Her sizin için söylediği şey sizin mutluluğunuzu arttırmak ve sizi güzele ulaştırmak için. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizinle sohbete gene doyamadan zaman bitiyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepiniz Allah-u Teala Zülcenahayn noktasına ulaştırsın. Hem dünya saadeti hem cennet saadeti sizlerin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salallahu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Atalezine inavut aleyhim galim mazlubi aleyhim ve la'ilim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından ihlas konusunu inşallah bu akşam sizlerle beraber işleyeceğiz. Kod numarası 3.1.3.44. İhlas. İhlas, kelime manası itibariyle halis olmak, halise ulaşmak, katışıklardan muhtevayı temizlemek istikametindeki bir mana taşır. Aslında konu hedeflerinden büyük ölçüde artık saptırılmış durumdadır. Derler ki mesela hadi gelin İhlasla bir namaz kılalım. Hadi gelin ihlasla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyelim. Yani ihlas müessesesini canları istediği zaman ulaşabilecekleri bir hüviyet olarak görüyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşur. 28 basamaklık bir Kur'an merdiveninde, yelpazesinde, spektrumunda İslam bir bütünü teşkil eder. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İhlas, daimi zikre ulaştıktan sonra nefsin bütün afetlerden tamamen temizlendiği bir noktayı ifade eder. Nefsin kalbinin bütün afetlerden temizlendiği için halis olduğu, katışıksız, saf, tertemiz olduğu, sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbine sahip olduğumuz noktada halis olduğumuz için ihlas makamının sahibi oluruz. İhlas makamının yerine beraberce bakalım. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve Allah-u Teala tarafından seçiliriz veya seçilmeyiz. Seçilmeyenler, seçilmemeyi hak edenlerdir. Allah'ın ayetlerine isyan edenlerdir. Kalplerine zevk olanlardır. Seçilenlerden bir kısmı mutlaka Allah'a dilerler. Üçüncü basamağa geçerler. Allah rahim esmasıyla onları tecelli eder. Dördüncü basamak. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Beşinci basamak. Kulaklarındaki bakrayı alır. Altıncı basamak. Kalplerindeki ekineti alır. Yerine ifat koyar. Yedinci basamak. Allah onların kalplerine ulaşır. 8. basamak. Kalplerindeki nur kapısını Allah'a çevirir. 9. basamak. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. 10. basamak. Kişi zikre başlar ve kalbine Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. 11. basamak. Sızıntı %2'yi bulunca kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Ondan sonra o kişi hacet namazı kılar. Allah ona irşat makamını gösterir. 13. basamak. Kişi böylece Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan almıştır. Mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir. Mürşidine de tövbe eder. Tövbesi gerçekleşir. Ve kişi Allah-u Teala'dan bu sefer de 10 tane nimet alır. Bu 10 tane nimetin birincisi devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. İkincisi kalbin mühürünün açılması. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması. Dördüncüsü kalbin içine imanın yazılması. Beşincisi o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Mürşidine ulaşıncaya kadar yaptığı bütün günahlar hangi günah olursa olsun mutlaka sevaba çevrilir. Sonra ruhu vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın 6. nimeti nefsi tezkiye olmaya başlar. 7. nimet fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. 8. nimet fizik vücut şeytana kul olmaktan başlayıp Allah'a kul olmaya başlar. 8. nimet irade afetler giderek azaldığı için güçlenmeye, böylece Allah'a teslim için hazırlanmaya başlar. 9. nimet Allah o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken her sevabına, her bir derecelik sevabına o günden itibaren 1'e 10'u da 10 kat arttırarak 1'e 100 vermeye başlar. Ve kişi nefs tezkiyesi boyunca nefsi emaredeyken 1'e 100, devamede 1'e 200, mülkimede 1'e 300, mutmainede 1'e 400, radiyede, mardiyede, tezkiyede 500, 600, 700 olmaya başlar. Ve ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'ın evliyası olur. İşte sevgili kardeşlerim, panoramaya beraberce baktık. Kişiyi velayet makamına getirdi Allah-u Teala. Buraya kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın garantisi altındadır. Dilemeseydi ne Allah'ın velisi olabilirdi ne de Allah'ın cennetine ulaşabilirdi. Diledi, kendine düşeni yaptı. Allah da kendisine düşeni yaptı, onu ihsan verdi. Kula gene bir vazife düştü. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Tabi oldu. İkinci defa Allah Teala 10 tane nimette bulundu kişiye. Birincisinde 10 ihsan, ikincisinde 10 nimet. Sonra bu 10 nimetten sonra kişi ruhu, veçi, nefsi ve iradesi hidayete yönelerek hidayete adım attı. Fiziki hidayet başladı. Ruh 21. basamakta Allah'a ulaştı. Allah'a teslim oldu. Ve velayetin birinci makamının sahibi oldu kişi. Fena filan. Ruh Allah'ın zatında kayboldu. Allah'a sarıldı. Meab olan Allah'ın zatına sığındı. Burası velayetin birinci makamıdır. Fena filan. Nefsin kalbindeki nurlar %51 olduğu noktada kişi fena filah olur. Ve fena filah makamında bu rakam 51'den 61'e yükselir. Sonra kişi beka makamının sahibi olur. Allah o kişiye Allah'ın katında bir taht ihsan eder. Mekansızlığa kavm olur kişi. Nefsindeki afetler %61'den 71'e kadar burada yükselir. Kişi ne zaman ki günün yarısından daha fazla zikreder, 71'den öteye, %71'den öteye nefsin kalbindeki nurlar burada yükselmeye başlar. Ve günün yarısından fazla zikir o kişiyi %81 nura ulaştırır. %81 nurla beraber fizik vücut artık Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir hüviyet kazanır. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ruh 21. basamakta Allah'a ulaşmıştır. 22. basamakta Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücut 25. basamakta Allah'a teslim olmuştur. Muhsin olarak teslim olmuştur. Neden ahsen olamamıştır? Eğer fizik vücutla nefsi beraber olursak fizik vücut ahsen olamaz. Çünkü nefsin kalbinde hala %19 afet Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği fiilleri de işlemeye çalışıyor. Fizik vücut bunlara rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Öyleyse ahsen olması bütün engellerin kaldırıldığı nokta. Ahsen olamıyor. Fizik vücutta engel yok. Ama davranış biçimlerini engelleyen nefsin afetleri var. Bu yüzden ahsen hüviyetine ulaşamıyor. Ve 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. 26. basamak daimi zikre ulaşıyoruz. Ulu'l-elbab oluyoruz. Hikmet sahibi oluyoruz. Hikmet müessesesi aynel yakinin başlangıcıdır. Kişi 21. basamağa kadar ilmel yakindedir. İlmel yakin yani kitabın lafzının öğretilmesi 21. basamakta tamamlanır. Bundan sonra velayet makamları Kur'an'ın ruhunun öğretilmesidir. Fena, beka, züht ve muhsinler makamında ruhun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü öğretisi söz konusudur. Ruhun öğretilmesi, kitabın öğretilmesi, ruhun birinci ruhun, Kur'an'ın birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu zühd makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında öğretilir. Beşinci ruh, kişinin hikmete ulaşmasıyla mümkündür. Burası ulul elbab makamıdır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi hikmet ehli olmuştur. O kişi ilmel yakini aşmıştır. Aynel yakinin, yani kalp gözüyle görerek vukuf peyda etmenin sahibi olmuştur. İşte burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta ulul elbab noktasıdır. Hikmet noktasıdır. Aynel yakinin başlangıcıdır. Yedi özelliğin sahibi olmuştur kişi. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, daimi zikrin sahibi olan bu kişi, daimi zikir sebebiyle nefsindeki bütün afetleri yok etmeyi başarmıştır. Aslında yok eden Allah'tır tabii. Ama o kişi bunun gayretinde olmuş ve daimi zikre büyük gayretlerin sonucunda ulaşmıştır. Bu sebeple üçüncü faktör, nefsindeki bir kalp gözünün Allah-u Teala tarafından ona hediye edilmesidir. Ve bir kalp kulağının, Allah'ın kişi bütün söylediklerini işitebilen, bütün gösterdiklerini kalbiyle görebilen bir özellik kazanır. Kalp gözü açılır ve kalp kulağı açılır. Allah o kişinin kalbine gösterir ve söyler. Her söylediğinde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle anlatır. Evet, kişi bir taraftan Kur'an eğitimine tabi tutuluyor Allah Teala tarafından. Bir taraftan kalp gözüne fiziğin ötesi gösteriliyor. Bir taraftan kalp kulağına Allah Teala öğretmek istediği hususları söylüyor ve Kur'an'daki ayetlerle de onları destekliyor. Kur'an bazına söylediklerini oturtuyor Allah Teala. Burası ulul elbab makamıdır. Sadece zemin kat gösterilir. Gösterilen devrin imamının dergahıdır. O dergahtaki insan ruhlarının onarlık sıraları, önlerindeki rahleler, rahlelerdeki Kur'an-ı Kerimler, atlas elbiseler içindeki ruhlar, sarıklarıyla, cübbeleriyle, ucu yukarı kalkıp, çorapla ayakkabı arası, çarığa benzer bir ayakkabı türüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'la, bir bütünü ifade ediyor Allah Teala. Devrin imamı ve yedinci kata çıkabilenler de bir asma katta ayrı bir eğitim alıyorlar. Burası ana dergah. İhlas makamından bir evvelki makam. Ne zaman ki Allah-u Teala bu kuluna, yani velayet makamlarının beşinci ruhunda bulunan bu kuluna gök katlarının birincisini göstermeye başlamışsa, o kişi ihlas makamının sahibi olur. Ulul elbab makamından ihlas makamına yükselir. O kişi Ulul Elbab makamındayken ehli tezekkür oldu.

Ehli hayır oldu, ehli hikmet oldu. Kalp ile alakalı dört vasfın ötesinde gene hepsi kalp ile alakalı. Ehli hikmet, ehli tezekkür ve ehli hayır. Daimi zikir sebebiyle devamlı derecat kazanıyor. Bu sebeple hayır ehli olur kişi. Devamlı hayır işler derecat kazandığı için. Ehli tezekkür olur. Çünkü her an Allah'a tezekkür etmek, ona sualler sormak ve cevaplar almak imkanının artık sahibidir kişi. Ve ehli hikmettir. Fiziğin ötesini bilir. Beş düğüne ulaşamadığımız bilgilerin, ilmi lidunun sahibi olmuştur. Lübbün sahibi olmuştur. Beş düğünün ötesi. Onun için bu insanlara lüblerin sahipleri manasına ulul elbab denir. Öyleyse böyle bir dizaynda bu insanların muhtevasına baktığımız zaman onlarda göğün, hiçbir gök katının görülmediği bir nokta, sadece zemin katın sırları açıklanıyor ulul elbab makamındaki kişilere. Ve bundan sonra olay gelişiyor. Ne zaman Allah Teala bir kişiye göğün birinci katını göstermişse ulul elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ulul elbab yerin sırları, ihlas göğün sırlarına ait olan bir makamdır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefâe. Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Allah'a dinde halis Allah'ın kulları olmakla emrolundular. Yani nefslerinin kalplerini bütün afetlerden temizleyerek halis kılmış olanlar. Nasıl bu zeytinyağı halis zeytinyağıdır dediğimiz zaman o zeytinyağının içinde çiçek yağı yoktur, o zeytinyağının içinde pamuk yağı yoktur, o zeytinyağının içinde başka bir madde yoktur. Halis, saf zeytinyağıdır. İşte halis olmak, saf olmak, pür olmak anlamına ifade ediliyor. Ve bu saf olma, pür olma noktasında bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kalbin saf olması. Dikkat ettiniz mi? Hanifler olarak diyor Allah-u Teala. Önce ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Hanif olarak. Rum 31'de Allah-u Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekun. Ama bundan evvel Rum 30'da Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim, kendini hanif olarak dine ikame et. O din ki hanif dinidir, kainattaki yegane kayyum olan din, ezelden ebede kadar devam edecek olan din bu dindir. O dine dikkat et ki bu din hanif dinidir. Ve Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani tek bir din yaratmıştır, hanif dini. Ve bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. Ve kendini hanif olarak dine doğrultuyor. Sonra da diyor ki Allah-u Teala Allah'ın dininde de fıtratında da

değişiklik göremezsin. İlk insandan son insana kadar hep Hanif dini var olacaktır. İlk insandan son insana kadar Allah Teala bütün insanları bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaşatacaktır. Ve Hanif olarak Allah'a dön ve Allah'a ulaş, Hanif olarak takva sahibi ol diyor Allah Teala. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, Allah'a teslim etmemiz Hanif fıtratıyla mümkün. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz, o da Hanif fıtratıyla. Diyor ki Allah Teala Nisa suresinin 125. ayeti kerimesinde فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etti ve muhsinlerden oldu. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Dikkat edin, burada Allah Teala fizik vücudu nefsten ayırmış. Fizik vücudu daha ahsen kim vardır diyor. Ama nefsle birlikte mütalaa ettiği zaman sadece muhsin ifadesini kullanıyor. Öyleyse neden muhsin kişi? Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse fizik vücudunda ahsen olması lazım. Salt fizik vücut olsaydı ahsen olacaktı. Ama nefsle beraber yaşıyor. Ve o davranışlarında nefsin engelleri mevcut. O engellere rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği işlevleri gerçekleştirmiyor, yapmıyor. Ama engeller var. Onu önleyen engeller. Ve bu onun tam huzura ulaşmasını engelliyor. İhlas bir mutlak huzur müessesesidir. Fakat fizik vücudun tesliminde bu huzura ulaşamaz kişi. Fizik vücudundaki muhteva tam olduğu halde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak ettiği fiillere iştirak etmemek, işlememek kesin olduğu halde bir kısım engeller sebebiyle kişi hala o engellerin verdiği bir etkinin bir ölçüde içinde. Bütün emirler yerine geliyor ama kişi nefsinin afetleri sebebiyle nefsinin afetlerinden negatif etkileniyor. Etkilenmesine rağmen emirleri gene de gerçekleştiriyor. Bu sebeple halis olamıyor. Nefsinde karışık, katışık olduğu için ahsen olamıyor. Ama afetlere rağmen ahsen davranışı sergilediği için muhsin hüviyetinde oluyor. Fizik vücudu tek başına alırsanız fizik vücut ahsen olmuştur. Ama kişi sadece fizik vücut olarak yaşamıyor. Nefsiyle beraber yaşıyor. Beraber yaşadığı için iç dünyasında bir rezistansa sahip. Bu rezistans sebebiyle tam mutluluğu, ahsen mutluluğu yaşayamıyor kişi. Eksiklik var. Ve sadece söylediğimiz gibi bu aşamada o kişiye zemin kat gösterilir. Kişi uliler bak olmuştur. Fizik vücudu teslimden sonra Allah'a kişi nefsindeki bütün afetleri yok ederek Allah'a nefsini de teslim etmiştir. Ulelbap makamında zemin kat gösterilir. Ve bu Ulelbap makamı aşıldıktan sonra
Allah-u Teala kulunu ihlas makamında kabul ediyor. İhlas, halis olmak, zemin kattan kurtulmayı ifade eder. Fizik vücut, zemin kata aittir. Nefs ise berzah alemine aittir. Öyleyse kişinin nefsindeki bütün afetlerden kurtulduğu nokta onun Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine göre halis olduğu nokta. Böyle olunca kişi muhlis olur. Halis olan anlamına. Nefsinin bütün afetleri yok olmuş bir insan bu. Bu sebeple nefsindeki bütün katışıklar temizlenmiş, nefsinin kalbi kişinin halis olmuştur. Sadece hasletlerden oluşur. Nefsinin kalbi ruhunun kalbindeki hasletlerin paralelinde olan fazıllardan oluşur. Faziletlerden oluşur. Bütün afetler halis olmayı bozan bütün faktörler %100 elimine edilmiştir. Devre dışı bırakılmıştır. Kapı dışarı atılmıştır. Bütün afetlerden, halis olmayı bozan bütün faktörlerden nefsin kalbi temizlenmiştir. Tertemiz olmuştur. Bu sebeple nefs halis nefs olmuştur. Bu sebeple kişi halis olan bir insandır artık. Nefsi halis olan bir insandır. Yani adı halis olan manasına muhlistir. Öyleyse bu kişi ihlas makamında bir yeni hüviyetin sahibidir. Ona Allah-u Teala 7 tane gök katını gösterecektir. O kişinin kalbi Ullelbab makamında bir mertebe müzeyyen oldu. Yer katının ana sırrını çözmekle. Devrin imamının dergahının özelliklerini ona göstermekle. İhlas makamında ise 7 tane gök katı gösterilir. Yani emr alemi gösterilir. Baştan sona kadar. Ne zaman ki Allah-u Teala kişiye açıkta secde edilen birinci gök katını gösterirse, oradaki secde olayını kişi görürse, o kişi Ullelbab makamını bitirmiştir, İhlas makamına ulaşmıştır. Nefsinin kalbi gök katları seviyesinde halis olmuştur. Gök katlarını görmeye ehil olmuştur kişi. Ullelbab makamında da nefsin kalbinde hiç afet yoktur. İhlas makamında da nefsin kalbinde hiç afet yoktur. Ama Ullelbab makamındaki kişi gök katlarını görecek yetkinin sahibi değildir. Sadece zemin katı, zemin kattaki ana dergahın sırlarını görebilir. O zaman İhlas makamındaki nefsinin kalbi göklere göre halis kılınmış olan kişi, nefsinin kalbi yerlere göre halis kılınmış olan kişiden farklıdır. Allah-u Teala yerlerin ve göklerin sultanıdır. Ve kişiyi yerlerin ve göklerin sırrına, melekutuna ortak ettiği zaman
O zaman o kişi ihlas makamının sahibi olur. Yerler konunun yarısıdır. Göklerle birleşmedikçe hedefe kişiyi ulaşmış ve halis seviyesinde mütala etmiş olmuyor Allah Teala. Yedi gök katında bu kişi yedi tane mertebe kazanacaktır. Nefsinin kalbindeki süslenme, tezyin itibariyle. Her katta nefsinin kalbindeki süslenme, müzeyyen olma, yeni bir ilme daha, yeni bir gök katı ilmine daha sahip olmaya noktalanacak. İkinci gök katında bu kişiye Allah-u Teala suvarılma havuzlarını gösterir. Çok büyük, önü cam hüviyetindeki şeffaf bir cama benzer maddeyle tamamen kapatılmış olan, içerisi görünen bir çok büyük salon. Salonun sol tarafından bir giriş kapısı, kapı açık. İçeride devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Ve o salonun dışında tek sıra halinde bekleyen seyri sülük erbabı ikinci kata kadar ve daha yukarıya çıkabilenlerden ikinci katta kalanlar da daha yukarıya çıkabilenler de altıncı kata kadar çıkabilenler de içeriye birer de uçarak girerler, el öperek bu koridorun ilerisinden sağa dönerler ve o büyük salonun içine girerler. Koridorda büyük salonun arasında kapı yoktur. Sadece bir duvar örter. Ve orada karşı taraftaki duvarın önünde secde ederler. Ondan sonra sağ kanat verirse en sağ taraftaki suvarılma havuzlarının üzerine, sol kanat velisi ortadan biraz sol tarafta gene suvarılma havuzlarının üzerinde secde eder. Hanım Sultan ise en solda secde eder. En sağdan sola doğru en kıdemli olan erkeklerden başlayan sıra hanımlarla devam eder. Ve üç yetkili de sağ kanat velisi, sol kanat velisi hanımların en solunda bulunan Hanım Sultan üçü de arkada suvarılma havuzlarının üzerinde secdededirler. Öndekiler de secdededirler. Sonra secdedekiler sağdan itibaren birer birer uçarak suvarılma havuzlarına gelirler. En sağdaki suvarılma havuzuna girer. İhlas makamı kişiyi bu imkana ulaştırır. Gök katlarını, yedi tane gök katını bu kişi görecektir. Suvarılma havuzları yerden 2,5 metre yaklaşık yüksekliğinde, 2 metre 20 santim belki de 30 santim şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş. Sıvı sarımsı bal rengi ama şeffaf. Havuzlar zaten şeffaf. 80 santim veya 90 santim genişliğinde havuzlar yerden itibaren yükseliyor ve genişliği de yüksekliği de, yükseklik 2,20, genişlik 80 santim, 90 santim, derinlik de o kadar. Genişlik, derinlik ve yükseklik. Bütün ruhlar başlarından bastırılarak o suya giriyorlar. Sıvıya giriyorlar. Ruhlar nefes almadığı için sıvı başlarından 25-30 santim, 50 santim yukarıda olmasına rağmen onlar suyun içinde kalıyorlar. Hiçbirinin de elbisesi ıslanmıyor. Atlas elbiseler o sıvının içinde ıslanmıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
İhlas makamının sahibi bunları gören kişidir. Bütün

de bir yükselme oluyor kubbeden ve 3. 4. 5. 6. katları geçerek 7. kata ulaşıyorlar. Peki diğerleri ne oluyor? Suvarılma havuzlarındakiler. Onlar da suvarılma havuzlarında gerekli miktar kaldıktan sonra tekrar çıkıp arka taraftaki duvara doğru secde ediyorlar. Ve kubbeden yukarıya doğru yükseliyorlar. 3. kata. İhlas makamının sahibi 3. katı da görendir. 3. kattaki 2 katlı mescit. Her 2 katta da secdeler yapılıyor, namazlar kılınıyor. Sonra herkes avluya çıkıyor. Buradan mihenk menfezine kadar uçarak ulaşılıyor. Mihenk menfezi 3. katı 4. kattaki Mescid-i Aksa'ya bağlayan bir madeni silindir. 1 metre çevresindeki çapı olan ve sonsuza kadar uzanan, iki gök katını birbirine bağlayan ve içeri giren herkesin sonsuz hızla yukarıya doğru yükseldiği ve bir evvelkinin ayaklarının bir sonrakinin başının üzerinde olduğu ama hiçbir zaman iki vücudun birbirine değmesinin mümkün olmadığı bir muntazamlık içinde 3. kattan 4. kata ulaşılır. Burası Beyt-i Haram'ın aslıdır. Kapının önündeki beraberlikten sonra uçarak içeriye girilir. İçeride saflar teşkil edilir. Namaz kılınır. Secde edilir. Ve arka saflar orada kalırlar. 4. kata kadar çıkabilenler. Ön saflar kubbeden 5. kata çıkarlar. 5. katta Beyt-i Haram'ın aslı var. Orada da aynı şey yapılır. Kapıdan içeriye uçarak girilir. Arkadan öne doğru saflar teşekkül ettirilir. Arka saflar orada kalacak olanlardır. Ön saflar daha üst kata yükselirler kubbeden. Giriş daima uçarak kapıdandır. Çıkış daima uçarak kubbedendir. Yukarı yükselirken. Dönerken ise ters işlem gerçekleşir. Kubbeden girilir, kapıdan çıkılır. Ve 6. katta sıfkatullah olma haline gelinir. Burası dışarısı loş, karanlık bir ortamdır. Ama içerisi aydınlıktır. Buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki ışıklar, nurlar, oraya ulaşabilen evliya namzetlerinin açıkta olan yüzlerini ve ellerini çatlatırlar. Nurlar elleri ve yüzü mutlak olarak çatlatır. Bu çatlayan deriler özel aletlerle tedavi görür. Ne zaman bunlardan bir tanesinin eli ve yüzü çatlamazsa o kişi fethe eğil olmuştur, ehil olmuştur. Elbiseleri de değiştirilir. Fetih elbiseleri giydirilir. Eline de bir altın kılıç verilir. Eline verilen bu kılıçla kişi kubbeden kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eyzü Besmele ile yükselir. Ulaştığı yer 7. gök katının giriş kapısıdır. Bu kapı altındır. Devrin imamının dergahındaki kapının %100 aynısıdır. Altın kapı. Yalnız buradaki kapının bir özelliği altında 7 tane mermer merdivenin varoluşudur. Ve iki kattaki trabzanlar da mermerdir. Bu trabzanlardan birbirine uzanan 7 tane altın baklardan oluşan bir altın zincir vardır. Evliya Namze'de elindeki kılıçla

bir defa vurur. Kılıç değil, altın olan zincirdir. Elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurur kişi. Demin yanlışlıkla kılıcın da altın olduğunu söyledik. Hayır, kılıç altın değil. Ve altın zincir ikiye ayrıldığı zaman arkadaki altın kapı açılır. Oradan içeri giren Evliya Namzedi bir salonda bulur kendisini. Bu salonun hiçbir yere kapısı yoktur. Allah Teala ne zaman tavandan yukarı çıkmasını uygun görürse o kişi fethini tamamlamıştır. Kader hücrelerinin bulunduğu yere ulaşır. Zamanın o dakikasında ulaşır. Geçmişi sol tarafıdır. Taşlardan örülü bir duvarla kapalıdır. Geleceği ise sağ tarafıdır. Sağa döndüğü zaman sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini görecektir önünde. Kader hücrelerini açtığını görecektir. 7. kattan sonra ikinci aleme geçecektir. Ümmül Kitap, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Daha sonra Kudret Denizi'ni geçecektir. Sonra Makam-ı Mahmud'u geçecektir. Sonra Divan-ı Salihin'i geçecektir. Sonra zikir hücrelerini, oradaki zikrini tamamladıktan sonra onu da geçecektir. Ve İndi İlahi'ye ulaşacaktır. İndi İlahi'deki huzur namazını görecektir. Huzur namazının imamını tanıyacaktır. Arkasındaki iki kişiyi tanıyacaktır. Onların arkasındaki bir kişiyi tanıyacaktır. Bu bir kişi Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh'dır. Sonra 7 tane bembeyaz elbiseler içerisinde kutupları görecektir. Sonra devrin imamının iki baş vezirini görecektir. Sonra 7 tane vezirini görecektir. Bunların hepsi hayatta olanlardır. Sonra onarlık sıralar halinde 4 sıra görecektir. Kırklar, koyu gri, kürk yakalar, siyah cübbeler ve çapraz altın sırma var. Ön taraflarında. Ondan sonra bal rengi cübbeler içinde 7 sıra onarlık, 70'ler ve sonra başka gruplar. Huzur namazının imamına arkadan bakıyorsa kişi, sol tarafta yerden 4 metre yükseklikten itibaren başlayan sıra sıra altın tahtlar görecektir. Boşlukta duran altın tahtlar. O tahtların en çoğu en alttadır. Som altındandır. Yukarıya doğru gittikçe som altından olan tahtlar ayrıca mücevherlerle de süslenmeye başlıyor. En üstte ise altın olan tahtın üstü altınların üzerinde tamamen mücevherlerle örülü oluyor. Ve en üstteki tahtın üzerinde bir sancak, rivayi hamd. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ihlas makamına ulaşan herkes bunların hepsinin sahibidir. İhlas makamı nefslerinin kalbi halis olan, bütün afetlerden arınmış olan ve nefslerinin kalbindeki afetler de tamamen arındığı için tam bir
sulh ve sükun içerisinde Allah ile olan ilişkilerini devam ettiren, huzur içindeki insanların makamıdır. İhlas makamı böylece 7 tane gök katında 7 safha içerir. Ve bu 7 safha tamamlandığı zaman kişi Allah'ı görebilir mi? Göremez. 7 safha tamamlandığı zaman, indi ilahi tamamlandığı zaman son görülen nesne indi ilahinin en yüksek noktasındaki sitretin müntehadır. Yani en son noktadaki kökleri yerde olmayan bir ağaç. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Kim bu ağacı Allah Teala ona göstermişse, bu şerefe ermişse, o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh İhlas makamından salah makamına, daha üst makam, 7. velayet makamına bir geçiştir. Aynel yakin, yani kalp gözüyle görerek yakin hasletme işlemi devam eder. Kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamının birinci mertebesinde Allah-u Teala'nın söylediklerini tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir. Tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın tövbeye davet ettiği kişi mutlaka 7 tane gök katını görmüş, Sitretül Müntaha'yı da mutlaka görmüştür. Bu davet kişiyi salah makamının birinci mertebesine, birinci kademesine ulaştırır ve kim tövbe-i nasuh gerçekleştirmişse nefsinin kalbi bir mertebe daha müzeyyen olur. Bundan sonra Allah Teala o kişiye verdiği sözü yerine getirecek ve onun günahlarını, mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtecektir. Aynı miktardaki derecat ihsanıyla örtecektir. Daha sonra Allah Teala o kişiye salah nuru verecektir. Üçüncü defa kalbimize yön olacaktır. Salah kıdemesinde, salah makamında kalbin birinci müzeyyen oluşu tövbe-i nasuhla ne yapıyor kişi? Allah'ın bütün söylediklerini tekrar ediyor ve Allah-u Teala tövbe-i nasuhunu kabul ediyor. Tövbesi kabul edilmiş bir şekilde salah makamının sahibi oluyor. Salah makamının birinci mertebede kalbi müzeyyen olmuş bir kişi bu. Aynı zamanda salah makamının birinci kademesi. Salah makamının ikinci kademesinde kalp ikinci defa müzeyyen oluyor. Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Üçüncü kademesinde üçüncü defa kalp müzeyyen oluyor. Üçüncü mertebe kalp müzeyyen oluyor. Allah o kişiye salah nuru veriyor. Dördüncü kademesinde dört mertebe kalp müzeyyen oluyor ve Allah o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. Burası irşada ulaşma noktasıdır.
İrade Allah'a teslim etmeye olmaya hazırdır. İradenin teslimiyle kişi aynel yakini aşar, hakkül yakine ulaşır. İhlas makamı aynel yakinin ikinci müzeyyen olma mertebesinden 8. müzeyyen olma mertebesine kadar 7 kademelik bir manevi yükselmeyi işaret eder. Kişinin nefsinin kalbinde hiç afet yoktur. Bu kişi hikmet sahibidir. Bu kişi tezekkür sahibidir. Bu kişi hayır sahibidir. Bu kişi hikmetin 7 özelliğinin de sahibidir. İhlas makamı velayetin 6. makamıdır. Ve muhlisler takvasına kişiyi sahip kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İhlas makamına ulaşan kişi bütün göklükler hakkında kesin bir bilginin yakin hasıl edilmesiyle sahibi olmuştur. Melekût aleminin artık sırlarını bilmektedir. Onun için ihlas makamında da nefsin kalbi tamamen afetlerden korunmuştur. Ondan evvelki Ulu'l-Albab makamında da afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ama salah makamı Ulu'l-Albab makamının çok ötesinde melekût aleminin sırlarını kişinin öğrendiği bir özellik sergiler. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan salah makamı Allah-u Teala'nın müstesna bir makamıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi bu salah makamına ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli mahluk insandır. Ve sizler hepiniz insan olarak yaratıldınız. Biz hepimiz Allah-u Teala'ya böyle olduğu için, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Kaldı ki Allah-u Teala bize bu kainattaki en güzel yeri nasip etmiş. Hepimiz Mihir Vakfı'nın muhtevası içindeyiz. Mihir Vakfı'ndan olduğunuz için de Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz lazım. Neden? Çünkü şu dünya üzerinde hiç kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini sizler öğrendiniz. Ve bütün dünyayı öğretmekle siz vazifelisiniz. Kıyamete yaklaştığımız böyle bir devirde bütün bu güzelliklerin sizler tarafından insanlara açılması elbette bir onurdur, bir şereftir. Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği büyük bir ihsandır. Unutmayın ki Allah-u Teala'ya hamd ve şükrümüzü yaparken onun bize verdiği maddi ve manevi nimetler için yapıyoruz bunu. Hadi maddi nimetleri bir kenara bırakalım. Manevi nimetlere baktığımız zaman onun Allah'ın çeşitli ihsanlarını kapladığını görüyoruz. Mesela feyiz bunlardan bir tanesidir. Mesela rahmet, mesela fazl, mesela salavat bunlardan birer tanesidir. Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu bu muhteşem manevi değerler, manevi rızıklar hepimize Allah-u Teala tarafından bol bol ihsan edilmektedir. Bunlardan bir tanesi de ekinlettir. Bu tabirleri birçok yerlerde duymuşsunuzdur. Acaba Allah-u Teala bunları kullanmakla ne demek istiyor? Ekinnet nedir? Ekinnet diyorum, özür dilerim. Sekinet. Sekinet. Allah-u Teala harp sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün sahabeye sık sık uyuklama hali veriyordu. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu merak etmişlerdi. Sordular Allah-u Teala'ya ve Allah-u Teala adının sekinet olduğunu söyledi. Kalbinize dedi sizin sekinet indiriyorum. Niçin indiriyor? Harbin insanlar üzerindeki negatif tesirlerini yok etmek, kalplerini kuvvetli kılmak, kavi kılmak için. İşte Allah-u Teala'dan gelen bu sekinet sebebiyle onlar böyle sık sık uyuklar gibiydiler. Ve zaman zaman uyuklama hali ayrı ayrı kişileri sarıyordu. Hepsinin bir de uyuklamasına Allah-u Teala müsaade etmiyordu. Herkes üzerinde uyku hali devamlı gidip gidiyordu. Bu Allah-u Teala'nın bir ihsanı, kalpleri kuvvetlendiren, savaş karşısında insanları güçlü kılan, Allah'a daha yakın kılan, Allah'a daha çok yaklaşma zemini hazırlayan bir nur dalgası. Ya rahmet nedir, fazl nedir, salavat nedir? Bunlar Allah-u Teala'nın katından gelen ayrı ayrı nurlar. Rahmet dediğiniz zaman bir defa kargo uçaklarını hatırlayacaksınız. Nasıl bir kargo uçağı bir yerden bir yük yükler, daha başka bir havalimanına kadar belki dünyanın öbür ucunda o yükünü götürür ve orada bırakır. Oradan da başka bir yük yükler ve çıktığı limana, havalimanına geri döner. İşte rahmet de Allah'ın katından salavat yükler, Allah'ın katından fazl yükler. Nereye gider? Doğru bir insanın kalbine ulaşır. Kalbinde rahmete bırakır. Kalbinde rahmet o kişinin kalbinde salavatı bırakır. Başka bir rahmette fazl yüklenmiştir. O da fazlı bırakır. Ve kalpteki karanlıkları alırlar, dışarı çıkarıp dışarıda atarlar. Allah'ın katına tekrar çıkarlar. İşte bütün rahmetlerde hem aydınlatma özelliği vardır, hem nurlandırma özelliği vardır, hem de diğerlerini taşıyıp beraberlerinde getirebilme özelliği. Nurlandırma özelliğini ne zaman görüyoruz? Huşu sırasında görüyoruz. Huşudan evvel bir insanın kalbine
rahmetten başka hiçbir şey sızamaz. İşte bu sızan rahmet orada aydınlatma görevini yapmaya devam eder. Ve %2 rahmet o kişinin kalbinde yer ettiği zaman, yerleştiği zaman huşu müessesesi oluşur. Aslında neden bu kadar yavaş oluşuyor huşu? Ve ulaşabildiği rakamda %2'yi pek geçemiyor. Çünkü şeytanın karanlıkları devamlı kalbin içine giriyor. Kalbin alttaki kapısı, şeytanın açık kapısı açık. O kapıdan içeriye giren devamlı karanlıklar rahmetin kalbe verdiği aydınlığı körleştiriyor, azaltıyor. Ama rahmet de o kişi zikir yaptıkça devamlı geldiği için neticede karanlıkları galip geliyor ve yavaş bir birikim başlıyor. Ama bu birikimin çoğalmasına zemin hazırlayan faktör kişinin zikri. Bu da bu kademede çok hudutlu bir şey. Onun için zikir bittiği zaman rahmetin biriken bir kısmından bir parçası tekrar geriye karanlıkların içinde kayboluyor. Böylece yavaş bir gelişimle insanın kalbinde %2 çevresinde rahmet oluştuğu zaman sızan rahmetten oluşuyor bu. Neden sızan diyorum? Çünkü kişinin kalbi mühürlü ve bu aşamada kişinin kalbi mühürlü olduğu için Allah'tan gelen rahmet ve fazl kalpten içeriye giremiyor. Fazl sızamıyor da ama rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızmanın neticesinde kalpte bir birikim başlıyor. Bu birikim %2 olduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Yalnız rahmetten oluşan bir huşu meclisi. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi. İşte Allah Teala haktan indirdiği nurlarla demiyor. Haktan indirdiği nurla diyor, şeyle diyor, bir tek şey. Bir tek nur, o nurun adı rahmet. İşte bu Allah Teala'nın bir ihsanıdır kişiye. Manevi ihsanıdır. Bunun için Allah Teala'ya hamd etmek lazım. Daha ötede ne var? Daha ötede fazl var. Fazl nedir? Nefsimizin kalbine ruhumuzun hasletlerini temsil eden bir sistem geliyor. Eğer bu sistem ruhumuzdan doğrudan doğruya nefsimize gelseydi haslet adını alacaktı. Bu nurların mahiyeti ruhumuzun kalbindeki nurlar. Bu nurların adı fazl. Ruhumuzun kalbindekilerin adı haslet. Ama bunların aynı kalitesinde olan, aynı standartlara sahip olan nurlar ruhumuzdan değil de Allah'ın katından gelerek kalbimize yerleştiği için, nefsimizin kalbine yerleştiği için bunların adı haslet değil, bunların adı fazl, fazilet. Ne yapar bu fazilet? Rahmet tarafından Allah'ın katından indirilir ve indirilen bu nurlar kalbin rahmet kapısındaki mührü aşağı doğru itmeye başlar. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat yapıyor bu işi. Ve mühür aşağı doğru inerek zulmet kapısını tamamen kapatıyor. Ve zulmet kapısından içeriye zikir boyunca şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değil. Buna karşılık Allah-u Teala'nın nurları nefsin kalbindeki rahmet kapısının, nur kapısının üzerinden mühür aşağıya indiği için kapı tamamen açılmıştır. Ve gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat bir çağlayan gibi nefsin kalbinden içeriye dolar. İşte bu dolma sırasında onların kalbe girişi söz konusudur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye giremeseydi, üzerinize olmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. İşte fazl, işte salavat, bunlar nefs tezkiyesini
yani nefsin ıslahını başlatan faktörler. Öyleyse nefs tezkiyesi dediğimiz zaman nefsimizin kalbine rahmetin getirdiği fazla salavatın kalpte eylediği işlemler söz konusu. Fazlın görevine atılan karanlıkların yerine iman kelimesinin etrafında kümelenmek, yerleşmek. Salavatın görevine onun görevi yerleşmek değil, onun görevi nefsin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olmak. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ilk ulaştığınız mürşit oluyor. Mürşidinize ulaştığınızda, mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz ve onun elini öptüğünüz zaman, arkasından da La ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğiniz zaman kalbinizin içine Allah-u Teala iman yazıyor. Başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderdiği an. Öyleyse tövbe ediyorsunuz mürşidinizin önünde, Allah başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderiyor. Aynı anda da kalbinizin içine iman yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz diyor ve arkasından da şöyle söylüyor. Ve ketebe fi kulübimin imanı. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması o kişinin mümin olması anlamını taşıyor. Kalbin içine yazılan bu iman kelimesi bir çekim gücü, bir cazibe merkezi ve kendisine Allah'ın katından gelen fazlı kendisine doğru çekiyor. Muradı ne? Muradı fazlı nefsin kalbinin içine yerleştirip nefsin kalbini tamamen bu fazılla işgal etmek. Ne olur böyle bir şey olursa o zaman nefsimiz ruhiyetine görünür, ahsen olur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte böyle bir hüviyete nefsimizin kalbinin girebilmesi Allah'a katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın o kalbe ulaşmasıyla mümkündür. Fazl kalbe yerleşmekle yükümlüdür. Ve ruhun bütün hasletlerini temsil ederek nefsin kalbini ruh kalbi haline getirmek, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özelliğe sahip kılmak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir başka özelliğin daha sahibi kılmak. Öyleyse nefsimizin kalbinde Allah Teala'nın nurları geldikçe, yerleştikçe Allah'ın katından bu statü içerisinde gelenler nefsimizin kalbini mutlak aydınlığa doğru getirir. Daimi zikirde tam aydınlık teşekkür eder. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? Ömürler bakılırız. Manası ne? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreden birisi oluruz. Ne olur? Kalp yüzümüz açılır. Ne olur? Kalp kulağımız açılır. Allah'ın bize söylediği her şeyi kalbimizdeki kulakla duyarız. Allah'ın bize gösterdiği her şeyi kalbimizdeki kalp yüzüyle görür oluruz. Öyleyse işte böyle bir statünün Allah Teala tarafından insana ihsanı bu söylediğimiz standartlarda vücuda gelir. Ne olur nefsimizin kalbinde salavat karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olur. Sonra tekrar geriye döner. Ama fazl nefsimizin kalbinde devamlı kalacak olan nefsimizin kalbini işgalle vazifeli temel nurdur. Ruhumuzun bütün hasletlerinin özellikleri aynen salavata duyarlan, fazla duyarlan bu nurlarda mevcuttur. Öyleyse onlar gelip kalbimize yerleştikçe nefsimizin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanır. Öyle bir gün gelir ki tamamen Allah'ın nurlarından oluşan bir nefs kalbinin sahibine, kalbine sahip olur. O zaman nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle eşit olur.
yani Allah'ın bütünü birilerini yerine getiren, yasaketi hiçbir fiile işlemeyen, ahsen olma özelliğinin sahibi olunur. İşte bu Allah-u Teala'ya çağırmanın neticesidir. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra bizler, bir vakfının mensupları, bizler de Allah'a çağırıyoruz. Onlar Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, onlara de ki, o ümmilere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. İşte sizin de vazifeniz herkesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi, 14 asır evvel bütün sahabenin yaptığı gibi, onlardan asırlarca sonra Osmanlılık boyunca bütün Osmanlıların yaptığı gibi Allah'a çağırmak. Hepiniz, unutmayın, hepiniz Allah'a çağırmakla görevlisiniz. Göreviniz insanları namaza davet etmek, göreviniz insanları zikre davet etmek, göreviniz insanları bunların ışığı altında ve kılavuzluğu altında Allah'a davet etmek. Ve bütün bu saydığım unsurların arasında en önemlisi Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. Allah Teala size bir fizik vücut vermiş, bir nefs vermiş, bir de ruh vermiş. Bu üçlüyle yaratıldınız. Ve bu üçlüden sadece bir tanesi ruhunuz, Allah'a ulaşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Allah'ın emridir. Nedir emir? Allah'tan gelip dünya üzerine bir vazife yapan ve ondan sonra da Allah'a tekrar geri dönen bir özelliğin sahibi olan bütün varlıklar emir adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala diyor ki, şu kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın ismini tesbih etmesin. Hiçbir zerre yoktur ki her an ona Allah'ın bir nuru devamlı gelmesin. Gerçekten bugün nükleer fizik veya nükleer kimya laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler onu göstermiştir ki bütün elektronlar bir ses çıkarmaktadır ve aynı sesi çıkarmaktadır. Allah-u Teala diyor ki, onlar bizi zikrederler ama siz onların lisanını anlayamazsınız. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki sonsuz bir şekilde Allah'a tesbih eder olmasın ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Demek istediği şey Maxwell'ın sualinin de cevabı. Diyor ki Maxwell, nasıl oluyor da diyor, trilyonlarca seneden beri bu elektronlar hep atom merkezinin etrafında, protonun etrafında dönüyor. Nasıl oluyor da güçlerinden hiçbir şey kaybetmiyor? Çünkü devamlı besleniyorlar. Ne gönderiyor Allah Teala katından? Nötrino gönderiyor. Gönderdiği nötrino için şunu söylüyor: Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir diyor. İşte Allah'ın katından inen ve yerde bir vazife yaptıktan sonra, kainatın her parçasında bir vazife yaptıktan sonra, her zerrede bir vazife yaptıktan sonra Allah'a tekrar geri dönen bu nesnelere dikkatle bakın. İşte onlar Allah'ın emirleridir. Bütün elektronlar Allah-u Teala'dan gelen nötrinolarla devamlı hareket kazanırlar. Sağ spinli bir elektrona, sağ spinli bir nötrino gelir, ona ulaşır, yapışır ve döndürür. Ona o hızı verdikten sonra tekrar Allah'ın katına geri döner. O geri döner, oradan tekrar enerji yüklenir ve dönerek yine gelir aynı elektrona ve onu tekrar hareket haline getirir. Bu sebeple elektronun enerjisi hiç bitmez. Tabii sizin kahvelerinizin de bitmesi söz konusu değil. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki
sohbetimizin ikinci kısmını da bizlere nasip kıl. Kainattaki her zerreye Allah-u Teala'nın devamlı nurları gelmekte. Bu nurlar o elektronları döndürmekte. Ve bütün elektronlar da dönerken ona göre programlı oldukları için bir ses çıkarmaktalar. İşte bu çıkardıkları ses onların Allah kelimesini tekrar etmeleri anlamına geliyor. Devamlı Allah-u Teala'yı zikrediyor. Şu anda şu odanın içinde her şey, bu meslinin içinde her şey Allah-u Teala'yı zikrediyor. Görmediğiniz ama var olduğunu hissettiğiniz havanın içindeki sonsuz sayıdaki elektronların hepsi şu anda Allah-u Teala'yı zikretmekte. Yetmez, nefes alışınızın muhtevası içerisinde kalbiniz devamlı Allah-u Teala'yı zikretmekte. Çünkü siz nefes aldığınız zaman kalbiniz ard arda iki defa atarak hep çifteceyle Allah kelimesini tekrar eder. İşte böyle bir dizayn. Kainatta ne varsa Allah-u Teala'yı zikrederken sizin kalbinizin de Allah-u Teala'yı zikrettiğini ifade buyuruyor. Öyleyse zikir nedir? Zikir Allah-u Teala'nın dinindeki en büyük ibadettir. İşte Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Ve ne zikrullahi ekber demekler. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir demekler. Herkes bize en büyük ibadetin namaz olduğunu söylüyor. Herkes söylüyor da Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Kur'an-ı Kerim de en büyük ibadetin namaz değil, zikir olduğunu söylüyor. Tabi şimdi bir de düşman olanlar, diyecekler bu namazı düşman. Bu namazı düşman dediğiniz kişi ve onun takımı 500 bin kişiden daha fazlayız hamdolsun. Ve onun takımı günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılarız. Ve her günde 2 günlük borç ederiz. Öyleyse 5 vakit namazı 3 vakte indirmeye çalışanlar mı acaba namazı çok severler? Yoksa 5 vakit değil 7 vakit namaz kılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini aynı Allah-u Teala'nın söylediği ölçüde bu uygulayanlar mı? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Asaf suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ruhlarını dünya hayatındayken ulaştırmak isteyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılıyorlardı. 5 vakit namaza kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti ekliyorlardı. Ve borçlu olanlar mutlaka bizim gibi 2 günlük borç ediyorlardı. Öyleyse namazla zikri mukayese ettiğimiz zaman size bilmediğiniz hakikatlerden bahsettiğimiz için garip geliyor sözlerimiz. Namazın değil zikrin daha önemli olduğunu söylüyor Allah Teala. Daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor. İşte söylediğim Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala 3 tane zikri mukayese ediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti yani okunması ve anlatılması bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ve zikrullah. Yani Allah'ın ismini Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek o da bir zikirdir. Bunun da şimdi 3 tane zikrin mukayesesinden Allah Teala zikrullah'ın en büyük olduğunu söylüyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan 3. bir zikir var. Asıl zikir var. Zikrullah Allah'ın ismini zikretmek. Farz mı? Farz olduğu kesin. Çünkü Allah Teala Müzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki "Veskür ismi Rabbike
ve tebettel ileyhi tebtiyle Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesinlenerek Rabbine ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Kur'an-ı Kerim'de hangi emir açık bir şekilde gelirse o emir bir farz oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de emredilmediği halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından devamlı yapıldığı için usul haline gelen diğer bütün sistemler sünnet adını alır. Öyleyse zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Yetmez. Sadece zikir değil, daimi zikir de farzdır. Çünkü Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Şimdi bize diyorlar ki biz zaten zikrediyoruz. Nasıl zikrediyorsunuz? Biz ara sıra Kur'an-ı Kerim okuruz. Böylece zikrederiz. Başka ne yaparsınız? Bir de namaz kılarız. Namaz kılarken de zikrederiz. İşte zikir bu kadar zaten. O senin söylediğin üçüncü zikir bizim tarafımızdan pek yapmaz. Ona pek gerek de yok. Allah Teala o pek gerek olmayan dediğiniz şeyi üzerinize sonsuz olarak farz kılmış. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmenizi emrediyor. Üstelik de namazı da onun dışında tutarak. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah-u Teala diyor ki İza kadeytümüz salate. Namazı kılıp da bitirdikten sonra feskününallâhe kıyamen kuuden ve alâ cünubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediliyor Allah'ta. Öyleyse ister oturun, ister ayakta olun, ister yatıyor olun ama hep Allah-u Teala'yı kalbiniz zikrediyor. Siz isteseniz de zikrediyor, istemeseniz de zikrediyor. İşte Allah-u Teala'nın bir sözü geliyor hatırıma. Diyor ki biz yerlere ve göklere dedik ki ister isteyerek girin tav'an, ister istemeyerek girin kerhen ama çıkın bakalım ortaya, görünün. Gökler ve yerler dediler ki diyor Allah-u Teala tav'an geldik, isteyerek geldik. İşte biz de size onu söylüyoruz. Allah-u Teala onu söylüyor. İsteyerek zikredin. Allah-u Teala'yı zikretmeyi dileyin, zikredin. Çünkü siz dilemeseniz de kalbiniz Allah-u Teala'yı devamlı zikreder. İşte yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Kalbinizin sesine kulak vereceksiniz. Şöyle yapacaksınız kulağınıza, kulak vereceksiniz. Tabii size bir şey ifade etmiyor. Çünkü kullanacağınız varsa eliniz olmayacak, yastık olacak. Ne demek istiyorum? Yattınız. Yatağınızı kıbleyi sağa alarak dizayn edeceksiniz. Sırt üstü yattınız, kıble sağ tarafınızda. Sağa döndünüz, ön cephenizi kıbleye döndürmüş oldunuz. Şimdi yapmanız lazım gelen başka bir şey var. Yastığın üzerinde kulağınızı şöyle hafifçe sağa sola oynatacaksınız. Neden? Kulağınızda basınç sebebiyle neyi duyacaksınız? Basınç sebebiyle kalbinizin sesini duyacaksınız. Bunu duyduğunuz anda kalbinizin her atışında bir Allah kelimesini söyleyerek Allah, Allah, Allah, Allah diye her çift hecede Allah kelimesini tamamlamak suretiyle devamlı uyuyana kadar Allah-u Teala zikredeceksiniz. Uyudunuz. Bir de bakacaksınız ki uykunuzda da zikrediyorsunuz. Size uyku sırasında gelenler diyecekler ki sen uykuda da zikrediyorsun. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği o ben uyurum ama kalbim uyumaz. Yani uykuda da o hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı zikreder. İşte zikir müessesesi Allah-u Teala tarafından görüyorsunuz ki en önemli ibadet sayılmış. Namazdan da önemli, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de önemli. Üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Zaten bize kızmalarının sebebi hep onların bilmedikleri şeylerin, unutmuş oldukları şeylerin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olması.
tabi unutulmuş olan bu şeylerin hepsinin sahabe tarafından en güzel şekilde yapıldığını da ilave etmek isterim. Şu dünyada İslam'ı en güzel yaşayan topluluk muhakkak ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabedir. Onlar bize bu kainattaki en güzel örnektir. Ne yapmışlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Biz ne yapacağız? Allah-u Teala üzerimize farz kıldığına göre ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin dediğine göre Allah-u Teala hepimiz için Allah-u Teala'yı zikretmek asıldır. İşte bu zikri yaptığımız zaman en güzel ibadeti yapmış oluruz. En üstün ibadeti yapmış oluruz. Neden? Çünkü hiçbir ibadet nefsinizin kalbini tezkiye edemez, temizleyemez, Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbine yerleştiremez. Bir tek silah var elinizde, onun adı zikir. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Mutlaka Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek, üzerinize gelecek, kalbinize ulaşacak, kalbinizden içeri girip orada yerleşecek. İşte bu yerleşme keyfiyeti var ise, yerleşme keyfiyeti tahakkuk etmişse ancak o zaman sizin için asıl hedefe ulaşmak söz konusu olur. Zikir burada tesirini gösterir. Öyleyse zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız bir tezkiye sebebiyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Öyleyse olaylara dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde yapmanız lazım gelen şey Allah'ı zikretmektir. Zikrettiğiniz takdirde mutlaka en güzelini yapmış olacaksınız. Bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını taşıyacak. Ve fazlar nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacaklar. Ve zikrin dışında başka hiçbir şeyle bunu gerçekleştiremezsiniz. Yapabileceğiniz şey nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın nurlarını davet etmek ve o nurları nefsinizin kalbine yerleştirmektir. İşte böylece sizin için, bütün insanlar için söz konusu olan şey nefs tezkiyesi yapmak. Nefsinizin kalbine gelen bu nurlardan fazl nefsinizin kalbinde yavaş yavaş birikmeye başlar. Bu birikim iman kelimesinin etrafında toplanan bu fazlları orada bir yer işgal etmeleridir. Bu işgal ettikleri yer ne kadarsa o kadar karanlık kalbin dışına atılmıştır. Karanlıktan muradımız ne? Nefsinizin afetleri. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar vesaire vesaire. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve bunların her seferinde birazını nefsinizin kalbine gelip nurlar yerleştikçe onları getiren rahmet partikülleri onları taşırlar, dışarıya atarlar. Ve tekrar yeniden Allah'ın kıdından fazlını getirip nefsinizin kalbine yerleştirirler. İşte bu yerleşen sistem nefsinizin kalbinde büyüdükçe, onların işgal alanları büyüdükçe nefsinizin kalbindeki karanlıkların dışarı atılması olayıyla karşı karşıyayız. Onlar dışarıya atılır ve nefsinizin kalbi Allah'ın nurları tarafından devamlı işgal edilmeye başlar. Huşuda kazandığınız yüzdeki nuru bir kenara koyalım ve bakalım ondan sonra ne oluyor? Nefsinizin kalbinin nur birikimi başladı. Sonra ne zaman bu nur birikimi %7'yi bulursa nefsinizin kalbindeki nefsi emmare tamamlanmıştır. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّا النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam, ibra edemem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar nefsi emmareyi aşarlar,
nefsi levvameye, nefsi mülkimeye, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye ve tasfiyeye kadar giderler. Öyleyse ne oluyor? Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı ve selavatı nefsimizin kalbine içeriye girdiği zaman nefsimizin kalbine bir yerleşme meselesi oluyor. İman kümesinin etrafında fazlılar toparlanmaya başlıyor. İşte bu toparlanma %7'yi bulduğu zaman hep şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kelimesinin artık tamamı şerri emretmeye başlayacaktır. %100'den %7 noksanlaşacaktır. %7 artık şeytanın işgal sahasının dışında, artık şeytanın tesir sahasının dışında. Ve devam ediyoruz zikretmeye, yani zikrimizi arttırmaya, daha çok zikretmeye, 24 saatlik zaman sürelerinde Allah-u Teala'yı daha çok zikretmeye başlıyoruz. Zikrimiz arttıkça yavaş yavaş bir %7 daha nur birikimi sağlanıyor nefsimizin kalbinde. Nereye ulaşıyoruz? Nefsi levvameye. Nefsi levvame Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levvetmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş ama hatalar yaptığının, hala hatalar yaptığının farkında. Bu hataların sebebiyle mürşidinden utanıyor, Allah'tan da utanıyor. Pişman oluyor yaptığı hatalara. Ama samimiyetle kendisine baktığı zaman görüyor ki gerçekten istemiyor hata yapmayı. Buna rağmen o hataları yaptığını görüyor, o zaman anlıyor. Düşmanı olan şeytan nefsine tesir edip nefsi vasıtasıyla yanlışlıkları ona yaptırıyor. İşte bu yanlışlıkları yapan kişinin nefsi olduğu için bu insan demek ki Allah-u Teala'nın zikir edilen bir müessese var. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları geliyor, yerleşiyor. Ve bu yerleşme büyüdükçe nefsimizin kademelerini aşıyoruz. İlk %7 ile nefsi emareyi aşıyoruz. İkinci %7 ile nefsi levvameyi aşıyoruz. Yani nefsimizi suçladığımız, nefsimizi kınadığımız sahayı da böylece aşmış oluyoruz. Sonra daha öteye geçiyoruz. Nefsi mülkimeye ulaşıyoruz. Yani Allah'tan ilham aldığımız bir kademeye. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şeytanın fücuru zaten herkese ilham edilir. Özelliği yok. Herkes şeytandan onu alır. Ama Allah'ın nimetini almak, Allah'tan ilham almak o herkesin harcı değildir. İşte bu kademe Allah'tan ilham almaya başlandığı kademedir. Dikkat edin, ilhamla vahiy arasında bir büyük farklılık var. İlham Allah'ın sadece sizinle konuşmasıdır. Ve her zaman konuşma değildir bu. Sıkıştığınız bir anda, bir çözümün kalbinizden geçmesi anında Allah Teala'nın sadece o noktada size bir yardımcı olmak üzere gönderdiği ilham bu. Ama eğer Allah Teala'dan vahiy almaya başlarsınız, bu karşılıklı konuşma şeklinde tecelli eder. Bütün suallerinizin cevabını Allah'tan alırsınız. Her ne kadar tasavvufun gereği olarak peygamberlere duyulan saygıdan dolayı peygamberlere vahiy olunur, peygamberin dışındakilere de ilham olunur diyorlarsa da insanlar, Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Allah-u Teala bütün insanlara vahyettiğini söylüyor, yetmez. Araya da vahyettiğini söylüyor. Yerlere, göklere de vahyettiğini söylüyor. Ve peygamber olmaya da vahyettiğini söylüyor. İşte Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Biz Hazreti Meryem'e vahyettik diyor. Öyleyse ne Hazreti Meryem, ne Hazreti Musa'nın annesi, ne de Hazreti İsa'nın havarileri hiçbirisi peygamber değildi. Ama hepsine Allah-u Teala vahyettiğini söylüyor. Öyleyse bizim din adamlarına bunları anlattığımız zaman Kur'an'daki ayet-i kerimelerin
isimleri ve numaralarını verdiğim zaman onlar bu konuda halkın gözünü nasıl boyayacağını, boyayacaklarını o noktada pek kestiremiyorlar. Ama sözlerimizin her birine ayrı ayrı itirazları var. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır öyle değil diyorlar. Peki nasıl dediğiniz zaman da cevap almanız mümkün değil. Çünkü Kur'an'dan hiç haberleri yok. Onun aksi olan bir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığı için bunun aksini ispat edebilecek olan hiçbir delil yok ellerinde. Ama sadece o bir takım payelerine güvenerek halkın karşısında hayır öyle değil dedikleri zaman kendilerine inanılmasını istiyorlar ve bunda da bayağı başarılı görünüyorlar. Halkımız bu işte profesörlük, doçentlik gibi payelere çok önem veriyor. O şimdi biz de doktor olduk ya. Neyse. Yani onlara verdiğimiz cevapların dikkatle takip edilmesi halinde her zaman yerlerine oturduğunu göreceksiniz. Onların cephesinde ise iddialarını ispat edebilecek olan hiçbir deliline ulaşmadıklarını, dayanmadıklarını, o cephede bir delil dayanışmasının mevcut olmadığını göreceksiniz.

Ve etkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, böylece şeytana kul olmaktan kurtul ve benim kullarımın arasına gir. Ve sonuç, ve cennetime gir. Ki bu standartlarda şeytana kul olmaktan kendisini kurtarırsa, ruhunu Allah'laştırırsa, nefsini tesbih ederse onun gireceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu mümrezre meseleleri yerine oturttuğumuz zaman nefs tezkiyesinin adım adım gerçekleştiğini görüyoruz. Ve mutmainde de kişi mutmain oluyor. Bu söylediğimiz Hecr 27, 28, 29, 30'da sadece mutmainde yok. Mutmaineden sonra gelen radiye var. Yani Allah'tan razı olmak. Daha sonra gelen mardiye var. Allah'ın bizden razı olması. Ve daha sonra gelen tezkiye var. Hepsi bu faktörün içinde. Allah Teala Fecr suresinin 27. değil de 28. ayet-i kerimesinde radiyeten vardiye diyor. Yani Allah'tan razı olarak ve Allah'ın da rızasını kazanmış olarak. Ey nefs, ruhunu Allah Teala'ya döndür, Allah Teala'ya ulaştır. Ne zaman ruhumuz Allah Teala'ya ulaşırsa o zaman bakıyoruz ki Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Ve ruhu bu sebeple Allah'a ulaşır diyor. Nefsimizi tezkiye etmemiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına icabet ediyor. Ve o noktaya bizi ulaştırıyor. Öyleyse zikir nefsimizin tezkiyesi için temel faktör. Şimdi bu nefsin kademelerinde bu manevi tekamülün nasıl gerçekleştiğini anlatırken bir şeyden daha bahsetmemiz lazım. Mürşidimize ulaştığımız an ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sıratımız sakime ulaşır. Nefsi emareyi tamamladığımız zaman ruhumuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Nefsi levvameyi tamamladığımız zaman ruhumuz ikinci gök katına kadar yükselir. Mülkime'de üçüncü gök katına kadar, mutmainede dördüncü gök katına kadar, radiyede beşinci, mardiyede altıncı, tezkiyede yedinci gök katına kadar ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer. En son sütret-i mütahaya ulaşır ve onu da aşar. Aşar, yokluğa geçer. Yoklukta Allah-u Teala'nın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte böyle bir Allah'ın zatına yok olma işlemi ruhumuzun Allah'ın zatını kendisine mekan ifade etmesidir. Yani Allah'ın zatı ruhumuza mekan olur. Sığınak olur. Allah Teala bu hususu şöyle söylüyor. Vallahi innehu husnul me'ab. Âl-i İmran suresi 15. ayet-i kerime, 14. ayet-i kerime. Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor. İşte insan ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne zaman böyle bir hususu gerçekleştirirse o zaman ruhumuzun Allah'ın zatında olması tamamlanmıştır. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur ve böylece üç yeminimiz gerçekleşir. Ne oldu? 7 kademede 7 defa %7 nur birikimi sağladık. %49 eder 7 kere 7. %49 nur birikimi nefsimizin kalbinde. 2 de huşu sırasında oluşan nur vardı. %51. Böylece nefsimizin karanlıklarını Allah'ın nurlarıyla yenmiş oluruz. Allah'ın nurları nefsimizin karanlıklarına hakim olur. Nefsimizin karanlıklarını aşar, hakimiyet Allah'ın nurlarına geçer. Böylece Allah-u Teala'nın nurlarının şeytanın karanlıklarına hakim olduğu bir noktaya ulaşırız. Şeytan başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hakimken şimdi %49'una hakimdir. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın hakimiyet alanı. Yani artık şeytan nefsimizin kalbine hakim değildir. Allah'ın nurları hakimdir. İşte burada şeytana kul olmaktan kurtuluyoruz. Allah'a kutluyoruz.
Bir başka açıdan da

Allah'a kulabiliyoruz. Çünkü ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaştı. Allah'a ulaşan bir ruhun sahibi olan insan Allah'ın kulu olabilir. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması, nefsimizin tezkiyesi ve fizik vücudumuzun böylece Allah'a kulu olması gerçekleştirilmiş oluyor. Bütün bu olayların tamamlanması bizi Allah'ın cennet saadetine ulaştırır. İşte görüyorsunuz ki insanın zikir adı verilen bir müesseseyle hedeflere ulaşması söz konusu. Biliyorsunuz ki nefsimizin tezkiyesi Allah-u Teala tarafından 3 defa üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşması üzerimize 9 defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması 3 defa farz kılınmış. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları kim gerçekleştirirse onlar takva sahibi olurlar diyor. Kim nefsini tezkiye ederse takva sahibi olur diyor Allah Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi olur diyor Allah Teala. Kim fizik gücünü şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse o da takva sahibi olur diyor Allah Teala. İşte Necm suresi 32. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler, iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kimdir takva sahibi? Nefslerini tezkiye edenler. Allah Teala Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühen nasibidir abikümellezi halekaküm cealeküm tettekûn." Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a kul ederse o kişi takva sahibidir. Ve Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Münibine ileyye ileyhi eyyette." Ona dön. Allah Teala ruhunu döndür. Ruhunu Allah Teala'ya ulaştır ve böylece takva sahibidir. Öyleyse kim ruhunu Allah Teala'ya ulaştırırsa o da takva sahibidir. İşte böylece gördüğümüz o ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a kul eden kişi takva sahibidir. Nefsini tezkiye eden kişi takva sahibidir. Yani Allah'a verdiği 3 yemini yerine getiren herkes 3 ayrı cepheden birden takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? Ali İmran Suresi 15. ayet-i kerime cevap veriyor. Allah'ın cenneti altlarına bakar akan cennetleri takva sahipleri için hazırlanmıştır. Takva sahipleri gidecekleri yer Allah'ın cennetidir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse ne gördük? Nefsini yedi kademede tezkiye eden kişi her tezkiye kademesinde ruhu bir gök katı yükselerek sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ve böylece cennet saadetini kazanır ve Allah'ın evliyası olur. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi.

Bu akşam sizlere güven, itimat meselesini anlatmak istiyorum. Türkçe'de güven kelimesi, Allah-u Teala ile olan ilişkilerde hem itimat etmek anlamına geliyor, hem de Allah Teala bu konuda başka bir tabir daha kullanıyor. Allah'a tevekkül etmek, Allah'ı vekil tayin etmek. İnsanlar güven dedikleri zaman Allah'la irtibat kurmayan bütün insanlarda hep aynı söz söylüyoruz. Kendine güven, kendine güven, kendine güven. Bu külliyen yanlış bir olay. İnsanın güvenmesi lazım gelen temel kendisi değildir. Çünkü kendisi sadece bir kuldur. Güven duyulması lazım gelen makam Allah'tır. Güven duyulması lazım gelen makam irşat makamıdır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimiz dizaynın en önemli yerini teşkil ediyor. Allah Teala buyuruyor ki eğer inanıyorsanız, bana inanıyorsanız diyor, bana güvenin, tevekkül edin. Eğer diyor güvenirseniz, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Bana güvenin, bana tevekkül edin, bana güvenirseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Gerçekten kuvvetli mi oluyoruz? Hayır, kuvvetli olmuyoruz. Hiçbir şey değişmiyor bizde. Allah bizimle beraber kainatı yaratan, kainattaki en kuvvetli olan Allah ise, Allah Teala bizimle beraberse, o zaman en kuvvetli olan bizimle birlikte olduğu için biz kuvvetliyiz. Biz kuvvetli olduğumuzdan değil. O kuvvetlilerin en kuvvetlisi olarak bizimle beraber olduğu için. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde bir hedefe gitmekse burada kuvvetli olmak önemlidir. Allah-u Teala bana tevekkül edin, bana güvenin diyor. İşte Kur'an'da geçen mütevekkil sözü Allah'ı vekil tayin eden, Allah'a güvenen demek. Tevekkül eden demek. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde İnsanlar için söz konusu olan Allah'a güven duymak. İnsanların kendine güven, kendine güven diye ifade ettikleri şey aslında Allah'ı tanımayanların söylediği bir masal. Ve bunun arkasında kendine güven diyen insanlar aslında nefslerine güvenmek durumundalar. Nefs de şeytandan direkt olarak muhteva alan bir müessesedir. Öyleyse insanların şeytanla ilişki kurmaları söz konusu. Allah'a güvenmeyen adam kendisine güvendiğini zannediyorsa aslında bu güven o kişinin kendisine olan güveni değildir. Gene devrede başkası var. Eğer güven duyduğunuz Allah değilse o zaman sizinle beraber nefsinizin bir ortağı var. Şeytan, iblis. Ona ise hiçbir şekilde güven olmaz. İblisle dostluk kurduğunuzda ne derler? Büyü yapanlar, hüddam yapanlar, cinlerle meşgul olanlar. Ama neticede şeytanın onları sürükleyebileceği bir tek yer var.
cehennem. Öyleyse şeytan dost olur mu? Kiminle dost gibi görünmüşse o kişiyi mutlaka cehenneme götürdüğü kesin kendisiyle birlikte. O zaman hangi dostluktan bahsediyoruz? Eğer dost arıyorsanız kainatta bir tek dost vardır. Allah. Allah-u Teala zarareti olanlar için bile ne diyor? Allah dilediğini zararette bırakır. Onlar için de Allah'tan başka dost yoktur diyor. Her zaman hangi standartların için olursa olsun Allah sizden yanadır. Allah-u Teala'nın sizden hiçbir beklentisi yoktur. Ama sizlerin ondan çok beklentiniz olmalı. O size talep ettiğiniz bütün güzellikleri verebilecek olan bütün faktörlerin sahibi. O Allah'tır. Yüce Allah Teala sizlerle olan ilişkilerinde sadece bir tek hedefe yönelik olarak hareket eder. Sizin mutluluğunuz. Kim olursanız olun. İnsan olarak yaratıldınız. Ve Allah-u Teala mutlaka sizin mutlu olmanızı ister. İşte bu mutluluğu Allah-u Teala yerine getirebilir veya getiremez. Onun yeteneğinin olmasından değil, o her şeye kadirdir. Sizin iradenizin o istikamette hareket etmemesi yüzünden. Herkes için bir dilek söz konusudur. Bir insanın kulvara eşit şartlarla girmesi ne demektir? O kulvar üzerinde sizi hedefe götürecek olan bir tek şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu dilemeyenler yarışta sadece oturduğu yerde kalanlardır. Onların da gelecekleri yer cehennem. Öyleyse Allah'a güven duymanın arkasında ne var? Allah'a güven duymanın arkasında Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmek var. Allah'a güven duymanın arkasında ne var? Allah'ın bizden istediklerini talep etmemiz ve Allah'ın da bu taleplerimizi mutlaka yerine getirmesi var. Öyleyse Allah-u Teala'nın talepler müessesesinde bir dizaynı var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Habibim sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Arkasında ne var? O kişi hidayete ermeyi dilemedikçe. Çünkü Allah-u Teala hidayete ermeyi dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kanun olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Bu kanun asıl. Bu kanun varsa böyle bir dileğin sahibi olmayan kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sevilmiş. Ne yazar ki Allah'ın kanunu var orada. O kanun Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini, hidayeti aramayacağını söylüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını seviyor. Amcasını Allah'a ulaştırmak istiyor. Cennete ulaşmak istiyor. Tamam. Dileği o. Ama amcası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği sürece onu hedefe hiç kimse götüremez. Allah-u Teala götürmez. Talebi olmadığı için. Götüremediği için değil, o kişinin talebi olmadığı için götürmez. Çünkü kanun koymuş Allah-u Teala. Koyduğu kanunları mutlaka realize eder. Mutlaka gerçekleştirir. Mutlaka tahakkuk ettirir. Öyleyse güven müessesesine baktığımız zaman bunun bir adının tevekkül olduğunu görüyoruz. İnsan Allah'a tevekkül eder. Ama Allah insana tevekkül etmez. Tevekkül müessesesi küçükten büyüğe doğrudur. Bu müessese insanla Allah arasındaki ilişkide kişinin Allah'a tevekkül etmesi, Allah'ı vekil tayin etmesi demektir. Öyleyse bir insan
Allah'a teslim olmayı diliyor. Hazreti İbrahim'i hatırlayın, ne diyordu? Ya Rabbi, ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Allah Teala buyuruyor ki İbrahim, bu zor bir iştir. Hazreti İbrahim diyor ki Ya Rabbi, ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Allah Teala bunun yıllar sonra neticesini söylüyor Hazreti İbrahim'e. Oğlunu benim için kurban etmeni istiyorum ya İbrahim diyor. Hazreti İbrahim Allah'a tam bir güvenin içerisinde. Tevekkül meclisinde Hazreti İbrahim de Hazreti İsmail de gerçek anlamda tevekkül sahibiliklerini Allah'a ispat etmişlerdir. Hazreti İbrahim için en kıymetli olan kendisi değildir. Kendisinden daha çok sevdiği oğludur. Biliyorsunuz ki anne ve babanın çocuklarına karşı duyduğu sevginin büyüklüğüyle çocukların anne babalarına duyduğu sevginin büyüklüğü aynı değildir. Daima anne babanın sevgisi fazladır. Özellikle annenin sevgisi fazladır. İşte insanla Allah arasındaki ilişkilerde de insanların Allah'a duyduğu sevgi az ama Allah'ın insanlara duyduğu sevgi onun yüzlerce belki binlerce katıdır. Öyleyse tevekkül adını verdiğimiz güven duyma olayı Hazreti İbrahim tarafından ve Hazreti İsmail tarafından tam olarak uygulanmış. Hazreti İbrahim oğluna Allah seni ona kurban etmemi emretti dediği zaman Hazreti İsmail diyor ki baba, ben hazırım. Ve ikisi beraber yola çıkıyorlar. Yolda tam o Mekke'de şeytan taşlamanın yerinde şeytan karşılarına çıkıyor. Hazreti İsmail'in yanına gidiyor. O baban diyor, ona güvenme diyor. Sakın ona tevekkül etme diyor, ona güvenme. O seni kesmeye götürüyor diyor. O diyor katil. Hazreti İsmail gözü budur diye şeytanın gözüne bir tane yumruk atmış. Belki de yerden aldığı taşı patlatmış gözüne. Şeytanın gözü o günden bu tarafa hala yamuk bakar. Hazreti İsmail yüzünden. Ve Hazreti İsmail babasının kendisini kurban edeceği yere girdiği zaman baba diyor, gözlerimi bir des kapat, hazırım diyor. Hazreti İbrahim Allah'a olan tevekkülünü orada da ispat ediyor. Dilediği hazır olan bir çağını Hazreti İsmail'in evzi besmeleyle boynuna sürüyor. Hazreti İsmail'i kesmek mecburiyetinde. İşte bunu yapıyor ama bıçak Hazreti İsmail'in boğazını kesmiyor. Hazreti İbrahim şaşırıyor, yanlış bıçak mı aldım diye bıçağı taşa sürüyor, bıçak taşı kesiyor. Tam o sırada Cebrail Aleyhisselam bir koçla iniyor, diyor onu bırak. Allah'ın verdiği emir, bu koçu kurban edeceksin ve bundan sonra usul haline gelecek bu. Koç kurban etmek. Hazreti İbrahim biliyorsunuz bulunduğu şehirdeki putları görüp fena halde kızıyordu. Bu putları bir gün elime bir fırsat geçerse hepsini parça parça edeceğim diyordu. Bir gece böyle bir fırsat geçti elime. Bütün putları parçaladı, parça parça yaptı. Sadece bir tanesini bıraktı. Neden bıraktı dersiniz? Hemen geldiler, İbrahim'i yakaladılar, Hazreti İbrahim'i. Dediler ki sen bizim putlarımızı kırarsın ha, seni şimdi burada linç edeceğiz. Hazreti İbrahim dedi ki aranızda beni bu putları kırarken gören var mı? Yok. Kim kırdı biliyor musunuz dedi Hazreti İbrahim. Orada kırmadığı putu gösterdi. İşte bu kırdı dedi. Adamlar dediler ki hadi canım sen dediler o put yahu dediler. Bizim yaptığımız bir şey. Hiç dediler o kırabilir mi başka putları? Hazreti İbrahim de taşı gediğine koydu. Dedi ki daha taştan olan basit şeyleri bile kıramayan bir put, kendi elinizle yaptığınız bir put üstelik de nasıl olur da sizi Allah-u Teala'ya daha çok yaklaştırabilir? Ve
Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya yalvardı ki benim soyumdan nebiler getir. Ey Allah, ey yüce Allah'ım. Allah-u Teala dedi ki kabul ettim. Ve Peygamber Efendimiz'e Hazreti İbrahim'in soyundandır. Hazreti İbrahim bunun üzerine cesaret aldı. Babamı da dedi. Allah-u Teala cevap verdi. Zalimler benim ahdime eremezler. Hazreti İbrahim Allah'a öylesine bir güven duyuyordu ki hiçbir şey onu korkutamazdı. Hazreti İbrahim putlarını kırdı diye fena halde kızgın bir şekilde ateşe atmaya karar verdiler. Mancınıkları hazırladılar. Hazreti İbrahim'i mancıra bağladılar. Atmadan evvel Cebrail Aleyhisselam göründü. Dedi ki ey İbrahim söyle bana dedi ne yapayım. Ateşi söndür dersen hemen söndüreyim. Su haline getir dersen getireyim. Beni buradan al dersen alayım. Nereye istersen götüreyim. Emret. Allah'a öylesine güven duyuyordu ki Hazreti İbrahim Allah benim hangi durumda olduğumu bilmiyor mu? Dedi. Bu ifade Allah'a güvenin tam ifadesidir. Gelmiş fırsat eğer kaçması söz konusuysa hemen kaçabilirdi. Hemen kendini kurtarabilirdi. Ateş sönebilirdi. Her şey mümkündür. Ama Hazreti İbrahim benim diyor ilişkim Yüce Rabbimle. Ben ona teslim oldum. O beni dilediği an dilediği şekilde dilediği hedefe ulaştırır. Ben ona teslim oldum. Ben ona tevekkül ettim diyor Hazreti İbrahim. Ben ona güven duydum. İşte Hazreti İbrahim'in tevekkülüyle oluşan bir dizayn görüyoruz. Burada Hazreti İbrahim'in de Hazreti İsmail'in de tevekkülleri, Allah'a duydukları güven gördü ki kendi hayatlarından daha kıymetli. Hazreti İbrahim'in kendi hayatından daha kıymetli mi? Elbette Cebrail Aleyhisselam'a ateşe atılacağı, mutlaka öleceği bir noktada diyor ki ben Rabbimden isterim. Araya başkasını sokmam. Ben ona tevekkül ederim. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'nın babasına olan emri sebebiyle tamam diyor ben hazırım. Beni kurban edeceksin hazırım diyor. Allah-u Teala Hazreti İsmail'e de haber vermiş aynı şeyi. Öyleyse şeytan insanları kendilerine güvenmeye davet eder. Çünkü kişi eğer Allah'ı devreden çıkartırsa zayıflayacaktır. Artık kuvvetli değildir. Ve iblis onu kolayca ele geçirir. Onun için iblis ve hempaları bütün insanların kendilerine güvenmesini emrederler. Psikolojinin de psikanalizin de temelinde aynı ilke vardır. Kişinin kendine güven duyması. Bunu gerçekleştirmeye çalışırlar. Ama bu külliyen yanlış bir şeydir. Bir insanın güven hissini kendisine beslemesi halinde, kendisine güven duyması halinde ilk olayda Allah'ın yüzüne getireceği o kişinin güveninin neticesinde öyle bir dert açar ki Allah-u Teala o kişinin başına, o kişi kendine güvenmenin hiçbir şey ifade etmediğini olayla yaşar. İşte böyle bir şeyi yaşayan insanoğlu için kendisine duyduğu güvenin beş para etmediği neticesi ortaya çıkar. Evvela bir mahluk olduğumuzu unutmayalım. Biz yaratılanız. Bizi yaratan
bir yüce kudret var. Aynı kudreti mikro alemde atom sistemini yaratıyor. Merkezdeki protonun etrafında bir eliptik yörüngede dönen elektronlar. Aynı kudreti güneş sistemini yaratıyor. İkisi birbirinden zerre kadar farklı değil. Öyleyse çeşitli yörüngelerde çeşitli hızlarla dönen birçok 9 tane, 10 tane gezegen. Güneş adı verilen merkezin etrafında hepsi dönüyorlar. Öyleyse mikro alemde, makro alemde Allah'ın yapısı, yüce yaratıcının yapısı, kendisine güven duyması lazım görenin yapısı. İnsanlar Allah'a güven duyarlar mı? Onu tanıdıkça güven artar. İşte insanların Allah'a güven duyması, Allah'ı tanımalarına, ona yavaş yavaş sevgi duymalarına, ondan hoşlanmalarına, sevgi duymalarına, Allah'a aşık olmalarına ve Allah'a hayranlık duymalarına bağlıdır. Allah'a güven duygusu kişinin Allah'a teslim olma süreci içerisinde giderek gelişir. Kişi Allah'a güven duyuyorsa Allah'a ruhunu teslim edecektir. Kişi Allah'a güven duyuyorsa Allah'a fizik vücudunu teslim edecektir. Kişi Allah'a güven duyuyorsa Allah'a nefsini teslim edecektir. Böylece Allah ile olan ilişkilerimizde bir bütünü görüyoruz. Öyleyse teslim ne demektir? Allah'a teslim olmak. Bir insanın Allah'a teslim olması demek, ben kendimi kendi irademle kullanmaktan vazgeçiyorum. Yüce Rabbim, sana o kadar çok güveniyorum ki ben kendimi sana teslim ediyorum, sana emanet ediyorum. Ben bunca yıl yaşadım ve hayatımda baktım ki kendi irademle vücuda getirdiğim olaylar beni mutlu etmedi. Öyleyse bu eksik şeylerin beşeri kaynaklardan oluştuğunu görüyorum. Ne zaman senin iraden beni kontrol altına alırsa, ne zaman senin iraden beni yönetirse, işte o zaman mutlu olacağıma inanıyorum. Bunun manası ne demek? Bunun manası Allah'a tevekkül etmek ve Allah'a köle olmak demek. İşte bu köleliğin en üst noktasında tasarruf müessesesi vardır. Ondan bir evvelki nokta iradenin ref edilmesi. Ondan bir aşağıdaki noktada iradenin bağlanması. Öyleyse kim Allah'a iradesini bağlar? Demin demiştim ki Allah ile olan ilişkilerimiz Allah'tan hoşlanmakla başlar. Birinci merhale. Sonra Allah'a karşı sevgi duyarız. Daha üst boyutta bir hoşlanma, sevmek. Üçüncü merhalede Allah'a aşık oluruz. Bu sevmenin ötesinde bir duygudur. Karşılıksız sevmektir. Sevdiği uğruna büyük fedakarlıklar yapmaktır. Aşk insanı sevginin üst boyutuna ulaştırır. Ama burada da bitmiyor. Bunun ötesindeki son duygu hayranlıktır. İşte Allah'a karşı ona duyduğunuz güven duygusu sebebiyle hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayranlık adı verilen dört ayrı statüde bulunabilirsiniz. Her birinde güven duygusu, Allah'a karşı güven duygunuz biraz daha yükselecektir. Ve karşılıksız olarak kendinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Karşılıksız olarak, yani kainattaki en büyük karşılık ile.
sonsuz hürriyetin sahibi olacaksınız. İşte bir insanın Türkiye'den Amerika'ya gelmesi 9-10 saatlik, bazen 12 saatlik bir yolculuğu gerektirir. En hızlı uçaklarla. Ama Allah'a kul olduğunuz zaman, Allah'a güveninizin son safhasında, yani ona teslim olup da bu teslim sizi en üst boyutta muhtevasını aldığı zaman, dünyanın bir yerinden başka bir yerine gitmek değil, bu gezegenden başka bir gezegene gitmek bile saniyeden üstüren bir olgudur. Şimdi anlıyor musunuz? Allah'a duyulan güven duygusunun, ona teslimlerinin tamamlandığı noktadan sonra kendinizi bir muhteva içerisinde hayranlıkla ona teslim ettiğiniz zaman, karşılıksız bir teslim söz konusu olduğu zaman, yani iradeniz reddedildikten sonra tasarruf altına girdiğiniz zaman kainattaki en büyük hürriyetin sahibi olursunuz. Bütün kainat ayaklarınızın önünde açılır. İşte Allah'a karşı duyulan güvenin en üst noktası tasarruftur. Tasarruf kendisini karşılıksız olarak Allah'a terk etmektir. Ben kendimi yönetmekten vazgeçtim. Beni, ey Rabbim, senin yönetmeni istiyorum. İşte burada Allah'ın iradesini sizin iradenize üstün kılmanız, ona karşı duyduğunuz güvenin gerçek işaretidir. Eğer ona güvenmeseydiniz, kendinizi ona teslim edemezdiniz. Öyleyse güven müessesesi, insanın kendisine karşı duyduğu güvense o kişiyi cehenneme götürür. Çünkü kendisinin arkasında Allah yoktur. Benliğin, egonun arkasında nefsimizin afetleri var. Egonun arkasında, ben kelimesinin arkasında şeytan var. O afetlere kumanda edebilen, onlara tesir edebilen iblis. Öyleyse Allah'a teslim olmak, bu itimadın, bu ona olan güvenin, bu Allah'a tevekkül etmenin son noktasına doğru bir gidiştir. Son noktada ona hayran olursunuz. Benliğinizi, size ait olan her şeyi, aklınızı, iradenizi, her şeyinizi ona teslim edersiniz. O Allah'tır. Sizi sizden binlerce defa fazla seven Allah. Öyleyse onun bu sevgisine layık olmaya çalışın. İşte Allah'a karşı duyulan tevekkül sizin liyakatinizin de işaretini taşır. İnsanlar başlangıçta hep kendi iradeleriyle hürriyetlerinin gerektirdiği her şeyi yapmak isterler. Ve hep mutsuzluğu yaşarlar. Bu yaşadıkları mutsuzluk o insanları sadece ve sadece huzursuzluğa götürür. Ama eğer Allah'a karşı güven duyarlarsa, tevekkül ederlerse, bu tevekkül onları en güzele götürecektir. Allah'a teslimiyet arttıkça
buna paralel olarak mutluluk artar. Allah'a teslimiyet arttıkça buna paralel olarak hürriyet artar. Bu teslimiyetin son noktası azat kabul etmez, kölelik müessesidir. Allah'a kulluğun en üstün noktası, kulluğun azami olduğu nokta, Allah'ın kölesi olduğunuz nokta, salah makamıdır. Salah makamının 7. safhası tasarruftur. Dikkat edin, Allah'a güvenin dizaynlarına baktığınız zaman bunun en üst 3 noktasından birincisi, en altta olanı iradenizi Allah-u Teala'nın bağlamasıdır. Sizin talebiniz üzerine gerçekleşir. Siz talep etmedikçe Allah-u Teala iradenizi hiçbir zaman bağlamaz. O kişinin iradesinin dışında kişiye zorla bir şey sağlamaz. Allah yolunda yücelmek isteyen kişi Allah'a tevekkül müessesesini arttırdıkça teslimiyeti artar. Teslimiyetin temelinde güven vardır. Tevekkül vardır. İşte Allah-u Teala ben sana teslim olmak istiyorum diyen kulunun gerçek anlamda teslim olup olamayacağını en iyi bilendir. Ama kim Allah'a teslim olmak isterse Allah onu teslim olabilecek olan boyutlara mutlaka ulaştıracaktır. Burada Allah'ın görmek istediği şey kişinin samimiyet derecesi. Ben Allah'a tevekkül ettim diyor birisi. Sözle hiç kimse Allah-u Teala'ya tevekkül edemez. Allah-u Teala kişinin iç dünyasına bakar. Gerçekten o kişi Allah'a güveniyor mu? Biliyor musunuz? Sizin Allah'a karşı duyduğunuz güvenle Allah'ın size karşı duyduğu güven paralel bir seyir takip eder. Siz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da size daha çok güvenir. Siz Allah'a daha çok güvendikçe Allah da size daha çok ihsanda bulunur. Siz Allah'a daha çok güvendikçe Allah hürriyetinizi arttırır. Günlerden bir gün böyle bir noktaya ulaşırsınız ki o noktada hepiniz için bir başka olay söz konusu olur. Tevekkülün sonuna ulaşmak. Burada azat kabul etmez. Azatı asla düşünmeyen bir kölelik müessesesi artık devreye bütünüyle girmiştir. Allah'a köle olan bu insan her şeyini Allah'a teslim etmiştir. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini, kendisine ait olduğunu zannettiği ama gerçekte zaten hepsinin Allah'a ait olduğu her şeyini Allah'a teslim etmiştir. Bu Allah'a duyduğu güven duygusunun sonucudur. Kendisine güven duyan hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Onlar hiçbir zaman sizlere bahsettiğim bu mutluluğu, bu muhteşem olayı yaşayamazlar. İşte kendine güven duyan insanların büyücüler olduğunu görüyorsunuz, dinciler olduğunu görüyorsunuz, şeytanla işbirliği yapan insanlar olduğunu görüyorsunuz ve hiçbiri de mutluluğu yaşayamazlar. Bu insanlar sadece mutsuz olurlar. Hiçbir alanda saadete ulaşmaları mümkün değildir. İşte kim Allah'a güven duyarsa, tevekkül ederse Allah da ona güven duyar, Allah da ona tevekkül eder. Allah'ın
güven duyması kişinin iç dünyasını devamlı gözden geçirmesi sebebindedir. İç dünyasında neler olduğunu insanın en iyi Allah bilir. Öyleyse bizim Allah'a olan güvenimiz arttıkça Allah'ın da bize olan güveninin artması söz konusudur. Allah tevekkül müessesesi insandan Allah'a yönelen bir sistemdir. Güçsüzün güçlü olana, güçsüzün kainatın en güçlü olanına, kainatı yaratana teslimini ifade eder. Öyleyse tevekkül etmek, güven duymak, Allah'ın sevginin de bir nişanesidir, ölçüsüdür. Tevekkülün boyutlarını yücelten, hedefe ulaştıran şey kişinin zikri faaliyetidir. Bu faaliyet yükseldikçe, daimi zikre doğru yaklaştıkça kişinin Allah'a olan tevekküle artacaktır. Allah'ı hayatının en önemli yerine kişinin yerleştirmesi, ona karşı duyduğu hissin sevgiden hayranlığa dönüşmesi kısmındadır. Hoşlanma, sevgi, aşık olmak, aynı seviyede olan iki varlığın birbirine karşı duyabilecekleri bir şeydir. Ama eğer söz konusu olan şey hayranlıksa, o zaman aynı seviyeden bahsetmek mümkün değildir. Hayran olan kişi, hayran olunandan daima daha aşağıdır. Kendisine hayran olunansa daima daha üst yeri işgal eder. İşte biz hayranız kime? Rabbimize. Hayran olmak tevekkülün sevgi açısından son aşamasıdır. Öyleyse teslim olmak tevekkülün teslim açısından nefsin teslimiyle son bulmasıdır. Nefsin teslimi bir süre sonra bir başka gücün daha Allah'a teslim olmasını tevekkülü oluşturur. Bu iradenin Allah'a teslimidir. Kişi iradesini, dilediğini yapabilme yetkisini Allah'a teslim ediyor. Kadar güveniyor ki ona, öyle bir tevekkülün sahibi ki o benim Rabbim diyor. O beni benim kendimi sevdiğinden sonsuz defa fazla sever. Öyleyse ben ona teslimim. O benim sahibim. İşte bir insanın sahibi olduğunu bilmesi, sahibine teslim olması bu dünyadaki en büyük rahatlıktır. Allah Teala sizin omuzlarınıza giderek daha büyük yükler yükleyecektir. Bu eşyanın tabiatına uygundur. Manevi tevekkülünüz, tekamülünüz arttıkça bu tekamülün sonucunda Allah ile olan ilişkileriniz çeşitli merhalelerden geçer. İşte güven unsuru bu merhalelerin hepsini adım adım daha çok güvene, daha çok güvene, daha çok güvene taşır. Güven duymadığınız bir insana bir şey teslim eder misiniz? Etmezsiniz. O şeyi kaybetmek istemediğiniz için. İşte Allah'a güven duyanlar Allah'ın sevdikleridir. Allah'ı sevenlerdir. Sevgi güvenin işaretidir. Sevgi olmazsa güven olmaz. Her geçen gün Allah'ı biraz daha çok seveceksiniz. Ona biraz daha çok güveneceksiniz. Sevgi güvenin sorunu oluşturan temel faktördür. Ve bu güveni Allah'a karşı duyduğunuz zaman bundan en çok
faydalı sonuçlar olacak. Sizsiniz. Kainatı yaratan, kainatta ve kainatın ötesinde, sonsuzlukta, her yerde, her alemde en güçlü olan sizinle beraber. Bunun için en kuvvetlisiniz. O sizinle beraber olduğu için. Ona sevginizin boyutlarında giderek daha üst boyutlarda bir yaklaşım göstermişsiniz. Hoşlanmaktan başlayan ve bağlantıları sonuna kadar getiren, hayranlık müessesine ulaşan bir seyir içerisinde ona güven duygunuz giderek artmış ve bu merhalelerin sizin hayatınıza yansıyan bölümleri oluşmuş. Ruhunuzu Allah'a teslim etmişsiniz. Fizik gücünüzü Allah'a teslim etmişsiniz. Nefsinizi Allah'a teslim etmişsiniz. Ve teslimler bitti demişsiniz. Hayır, bitmedi. Tevekkül müessesesi onun bitmediğini gösteriyor. Çünkü tevekkül ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim ettikten sonraki safhayı ifade eder. O safhada siz başka bir şeyinizi daha Allah'a teslim ediyorsunuz. İradenizi. Dilediğinizi yapabilme yetkisini, o yetkiyi kullanmak üzere Allah'a teslim ediyorsunuz. Yani bu sizin iradenizdir. Öyleyse Allah'a teslim ettiğiniz iradeniz sizin için sizi güzelliklere ulaştıran temel faktör. Öyleyse Allah-u Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enivü ilâ rabbiküm ve eşlimu lehu min kabli yetiyekümül azabı diyor. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Öyleyse teslimle alakalı ayetlere baktığımız zaman bu dizayn içerisinde temel ayetleri görüyoruz. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala innallâhe ye'mûlüküm en tuaddül emanâti ilâ ehlihâ buyuruyor. Nisa 58. Allah emanetleri, o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri 3 emanet olarak koymuş ama emanetlerin sahibi bir tane. Emanetler ve emanetlerin sahibi. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde, Allah ile ilişkilerimizde emanetlerimiz var. İşte emanetler ilk bakışta yaratılış emanetleri olarak ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsiniz olarak görünür. Bunları teslim ettiğiniz zaman İslam olursunuz. Ama bunun ötesi de var. Salah makamı bu üç teslimin ötesinde Allah'a duyulan emniyet hissinin, Allah'a duyulan güven hissinin son derecesinde içeriyor. Orada Allah ile olan ilişkilerinde yeni bir evreye giriyorsunuz. Ve bu muhtevada Allah'ın sizde vücuda getirdiği üç tane vücudunuzun ötesinde iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz.
Öyleyse bütün bu teslimlerin muhtevasında giderek büyüyen, kök salan, her tarafı kuşatmaya başlayan bir güven duygusu var. Allah'a güven duymak. Kendine güven duyan hiç kimse Allah'a teslim edemez. O şeytanın aldığı telkinlerle kendisinin üstün olduğunu düşünür. İşte ateistler Allah mefhumunu kabul etmeyenler. Kendine duyan güven duygusunu terkin eden bu insanlar aslında şeytanın elinde sadece bir oyuncaktırlar. Sizlerin ileride yaşayacağınız üç vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra iradenizle teslim etmek suretiyle erişeceğiniz, yaşayacağınız o sonsuz mutluluğu, güven duygusunun son boyutlarını onlar hiçbir zaman yaşayamazlar. Bırakınız son boyutlarını, hiç boyutlarını da yaşayamazlar. Hiçbir ateist kendisini Allah'a teslim etmez. O kendisini şeytana çoktan teslim etmiştir ama bunun farkında bile değildir. O kendine güvendiğini zannetmektedir. Oysa ki şeytan onu çoktan avlamış, Allah ile olan ilişkisini kırmış, kesmiş, yok etmiş ve onu şeytanın elinde oyuncak yapmış, cehennemin bir numaralı bendesi yapmış. Öyleyse Allah ile olan yapınıza dikkatle bakın. Bu yapı sizi en güzele götürebilecek olan bütün dizaynı ihtiva eder. Ama böyle bir dizaynda acaba siz neredesiniz? Herkes Allah'a teslim olamıyor. Teslim olamayanlar teslimin muhtevasını sadece bilmeyenler değildir. Teslim olamayanlar Allah'a güven duyamayanlardır. Bunların bir kısmı şeytanla olan ilişkilerinden, nefsleriyle olan ilişkilerinden, kendilerine güven duygusundan Allah'a güven duygusuna doğru geçişi sağlayamazlar. Orada kalırlar. Nerede kalırlar? Kendine güven duygusunun labirentlerinde kalırlar. Orada bir taraftan şeytan, bir taraftan nefs, bütün çıkış kapılarını kapatmışlardır. O labirentin içinde insanoğlu döner ha döner. Ve bir türlü çıkış yolunu bulamaz. Çünkü şeytanla işbirliğinin tabi neticesi Allah'a güven duygusunun yok olmasıdır. Öyleyse insanlar kendine güven duyduğunu zanneden zavallı insanlar nefsleriyle ve şeytanla olan yakınlıklarının kurbanı olmaya mahkumdurlar. Onlar Allah'a güven duyamazlar. Allah'a sevgi besleyemezler. Ve tabiatıyla Allah'a hiçbir zaman yaklaşabilmeleri, Allah'a hiçbir zaman tevekkül etmeleri mümkün değildir. Öyleyse tevekkül meselesini bir bütün olarak ele aldığınız zaman görüyorsunuz ki çok safalı bir olayla karşı karşıyasınız. Allah'ın tasarruf attığı müessesesine kadar giden bir yakınlıklar dizisi. Böyle bir dizide hepiniz için söz konusu olan Allah'a bakış açınız. Eğer siz şeytanın uşağıysanız Allah-u Teala'ya asla tevekkül edemezsiniz.
Ondan korkarsınız. Onu cezalandıran bir Allah olarak tanırsınız. Kim Allah'ı cezalandıran bir Allah olarak tanıyorsa,

yani kişinin dalaleti olması Allah'ın onu dostundan çıkarmasını gerektirmiyor. Ve Allah-u Teala herkesin dostudur. Herkesin dostudur ama dostlarından sadece kurtulmak isteyenleri kurtarır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sizin iradi yapınızın temel rol oynadığını hiç unutmayın. Ne demiştik? Bütün insanlar kulvara eşit şartlarda girerler. Bu eşit şartla kulvara giren kişinin start alabilmesi bir taleple gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu her şeyin başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse Allah'a tevekkül duyabileceklerin temelini teşkil ederler. Sadece onlar Allah'a tevekkül edebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Neden öyle söylüyoruz? Eğer o kişi Allah'a güven duymasaydı Allah'a niçin ulaşsın ki? Allah'a duyduğu tevekkülün, güvenin, itimadın bir sonucudur Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a doğru sonsuz uzaklıkta bir yolculuğu gerçekleştirecek, Allah'ın zatında ruhu yok olacak, ifna olacak. Bu hedefe yönelik olarak kişi hareket ediyor. Güvenmediği Allah'a bir insan ruhunu teslim eder mi? İşte şeytanla ilişki kuranlar için genel söylenti o ki onlar ruhlarını şeytana teslim ediyorlarmış. Baştan aşağı yalan. Ruh hiçbir standartta şeytanla ne bir ilişki kurar ne de şeytana teslim olur. Ruh şeytana her zaman üstündür. Her zaman galiptir. Şeytan ruha hiçbir şey yapamaz. Kaldı ki o ruhun bütün hüviyetine bürünmüş, takva zırhına girmiş olan bir insana da tesir edemez. Kimdir Allah'a en çok tevekkül edenler? Takva zırhını giymiş olanlar. Takva zırhı öyle bir zırhtır ki orada ruhunuz, orada fizik vücudunuz, orada nefsiniz ve orada iradeniz Allah'a teslim olmuştur. Artık siz onun irade yapısının altındasınız. İşte kim iradesini Allah-u Teala'nın bağlaması için müracaat etmişse, Allah tarafını kabul etmişse, bilin ki bu salah makamından sonraki bir olgudur. Makamların en yükseğinin, en üstününün sonuna doğru gerçekleşen bir olgu. Ve tevekkülün de son boyutuna yaklaşıyorsunuz. Burada iradenizin bağlanma boyutunda devamlı Allah'tan sual edersiniz. Her an ne yapacağınızı sorursunuz, sorarsınız. Her an cevap gelir. Kendi iradenizi hiç kullanmadan Allah'ın emrettiği her şeyi ard arda gerçekleştirmek suretiyle muhteşem bir hayat yaşarsınız. Güven duydunuz Allah'a, teslim oldunuz. Bu teslim daha üst kademeye ulaştığı zaman Allah-u Teala bağladığı iradenizi ref eder. Tamamen kaldırır. Artık kendi iradesini sizi tamamen bağlayacaktır. Burada artık sizin Allah'a bir şey sormanıza gerek yoktur. Her an O size emirler verecektir. İşte bu kademe tasarruftan evvelki son kademedir iradenin. Yok edilmesi, ifna olması, ref edilmesi, kaldırılması olayı. Allah'a karşı duyulan güven duygusunun da tevekkülün de sondan bir evvelki safhası. En son safhada ne olur? En son safhada güven duygusu öyle bir boyuta ulaşır ki kişi kendi iradesinden tamamen soyutlanır. Allah'ın iradesi onu külliyen kuşatır. Tasarruf altında olan kişinin kendi seçme hakkı mevcut değildir. Sadece Allah'ın

kendisi için seçtiği şeyleri gerçekleştirmekle vazifelidir. Öyleyse tasarruf müessesesi bir muhteşem dizayndır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Habibim sen okuma attığın zaman sen atmadın, biz attık. İşte Allah'a karşı duyulan güven duygusunun son aşaması bu. Artık o kişi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği gibi kendinden bir şey söyleyemez. Sadece Allah'ın söylediklerini söyler. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın konuşma standartlarına kavlin en güzeli diyor. Kavlin ahsen olanı diyor. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kendinden konuşmuyor. Sadece Allah'ın söylediklerini söylüyor. Öyleyse Allah'ın söylediği şeyler, Allah'ın yaptırdığı şeyler ve Allah'ın ifadesi Resullerimiz seçme hakkının sahipleri değildir. Bu sebeple onlar Allah'ın Resulleri yaptıklarından mesul değillerdir diyor Allah Teala. İşte Allah'a karşı duyulan tevekkül meclisinin itimadın, güvenin son safhası. Orada tasarruf altında bulunan kişi Allah Teala'nın indinde yaptıklarından sorumlu sayılmıyor. Çünkü o kişinin irade yapısı yok. Hesap verecek olan bir irade ortada yok artık. O da Allah'a teslim edilmiş. Böyle bir dizaynda o kişi tasarruf safhasında iradi yapının bütününün Allah'ın olduğu noktada artık Allah'a tevekkülün en üst boyutuna ulaşmıştır. İşte hiç unutmayın, eğer Allah'a inanıyorsanız, Allah'ı seviyorsanız Allah'a tevekkül edin. Eğer Allah'a tevekkül ediyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse hepinizin Allah'a iradenizle dahil olmak üzere bütün teslimleri gerçekleştirerek en büyük tevekkülle bağlanmanızı Yüce Rabbimize sonsuz dualar ederek ve ondan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

بالليل يا كلام. متى نستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Görüyorsunuz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Yarenlik etmek üzere. Yarenlik etmek Osmanlıcadan kalma bir tabir. Dostların dost sohbeti demek. Tabii dostlar deyince hem bizlerden bahsediyorum, can dostları, gönül dostları, hem de ondan bahsediyorum, Allah'tan. Öyleyse dostluk, Allah'ınla dostluk, dostluk, sizlerle dostluk. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neresinden nasıl başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum. Nasıl diyordu Orhan Veli? Bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürekler acısı. Ben de bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl anlatsam size mutluluğumu diyorum. Bir mutluluk ki demeksiz. Onun için sık sık söylüyorum size, her şey o kadar güzel ki diye. Sevgili kardeşlerim, ne kadar zamandır bir uyduya sahip olmak istedik. Bir arada çıktık. Ama sevgili dostlarımız ona mani olmayı başardılar. Olur böyle şeyler. Hayat mı? Sonra mı? Sonra Allah-u Teala bize yeniden bir uydu nasip etti. Şimdi onun sürurunu, onun heyecanını, onun mutluluğunu yaşıyoruz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza. Bir muhteşem yeni hayat. Allah ile birlikte. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu? Eğer inanıyorsanız bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Nice imparatorluklar var olmuş, çatır çatır yıkılmışlar. Allah ile olan dostluklarını yitirdikleri zaman. Yozlaşma bir toplumun en büyük düşmanıdır. Ve bizim toplumumuzda yozlaşma, has safhada bir yozlaşma. Bu sebeple her şey berbat. Ama unutmayın sevgili kardeşlerim, yeni bir dünya kurulacaktır. Orada hepiniz yerlerinizi alacaksınız. Yeni bir dünya, aydınlık bir dünya, nurlu bir dünya. İşte gene unutmayın, bütün geceler gündüze açılır. Tıpkı bütün gündüzlerin geceye açıldığı gibi. Öyleyse evet, orada gece ama bir gün gündüz olacak. Gündüzün gelmesini hiç istemeyenlere rağmen. Ne diyordu Allah-u Teala? Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bir yeni devir sevgili kardeşlerim. Asrı hidayet. İnsanların hidayete erdirildiği, hidayete ulaştırıldığı bir hüda devri. Hüda, bizim hidayet dediğimiz şeyin Arapçası. Hatırlayın. İnnel fida fidallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, fidallah. Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse en güzele bakalım sevgili öğrenciler, dinleyenler. En güzeli insanların el ele, gönül gönüle, herkesin birbirine iyilik ettiği,
birbiri için yaşadığı başkalarını mutlu kılmak için yaşadığı bir ortam. İşte Allah biz insanların böyle bir dünyada yaşamamızı istiyor. Bütün kaideler buna göre konmuş. Evvela şunu unutmayalım. Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez. Bu çağda ise hiç getiremez. Nereye ulaşıyoruz? En güzeline ulaşıyoruz. Cemaat halinde yaşadığımıza göre Allah'ın neden insanları cemaat halinde koyduğunu, niçin insanların mutlaka cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olduğunu hiç düşündünüz mü? Etrafınızda bulunan herkesin tek tek sizin mutluluğunuzun bir kapısı olduğunu hiç düşündünüz mü? Sadece iki türlü sonuç var sevgili kardeşlerim. Ya etrafınızdaki insanlara yardım etmek için varsınız. Onlara ulaştırdığınız her yardımda, onları her mutlu edişinizde, onların her birinin iffeti siz mutlu olursunuz. Allah-u Teala sizi onlara verdiğiniz mutluluk kadar mutlu eder. Ruhunuz da nefsinizi o kadar mutlu eder. Tersi de geçerlidir. İnsanlara ne kadar huzursuzluk verirseniz, Allah da sizi o kadar huzursuz kılar. Arkadan ruhunuzda nefsinizi o kadar huzursuz kılar. Öyleyse evvela şunu hiç unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki herkes sizin bir aynanızdır. Genel olarak insanlar size karşı nasıl davranıyor? Dikkatle bakın. Onlara ne kadar mutluluk verdiğinizi çok net olarak anlarsınız. İnsanlar sizden çekiniyorlar mı? İnsanlar sizden korkuyorlar mı? Sevgili kardeşlerim, böyleyse siz büyük bir yanlışın içindesiniz. İnsanlar sizden korkmayacak. İnsanlar sizden çekinmeyecek. Ama sizi o kadar çok sevecekler ki sizin için her zaman en iyisini yapmak isteyecekler. İşte hepinizin görevi, herkesin sizi çok sevdiği bir noktada olmanız. Onların gözlerindeki sevgiyi okursunuz. Mutluluğun bütünü buradadır. Eğer insanlar sizi seviyorlarsa, bir şeyler için, sizi mutlu edebilecek olan bir şeyler için çırpınıyorlarsa, arkasında sevgi var demektir. Eğer insanlar sizden korkuyorlarsa, sizden kaçıyorlarsa, sizin onları inciteceğinizi, zora koşacağınızı düşünüyorlarsa, bize ulaşmaktan bile tedirginlerse, korkuyorlarsa bir şeyden, bir şeylerden, o zaman yanlış yoldasınız. O zaman Allah için değilsiniz. Onlar için hiç değilsiniz. O insanlar için hiç değilsiniz. Siz nefsinizin afetlerinden yanasınız. Sevgili kardeşlerim, niçin öyle söylüyorum? Her şey o kadar güzel ki. Herkesin gözünde o sevgiyi okuyorum. Sevgi. Anlıyor musunuz beni? Sevgiden bahsediyorum size.
Eğer insanları severseniz sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, 100 insanın yüzünden sizi sevmelerini beklemeyin. Öyle insanlar vardır ki onlara ne kadar sevgi verirseniz verin, onlar sizi sevemezler. Onlar nefslerinin kurbanı olmuş tavanlardır. Her 100 kişiden bir iki kişi mutlaka öyledir. Verdiğiniz şeyler onların nefslerindeki afetlerini, onlar üzerindeki etkinliğini gideremeyebilir. Böyle insanlar söylediğimiz gibi %1, iki çevresindedir. Ama her toplumda mutlaka bunlar vardır. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da münafıklar vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese en güzel davranışı sergilemiştir. Hayatı boyunca hiç kimseye sen bunun için yaptın demediğini yazıyor kitaplar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse onları ölçü edinmeyin. Her 100 kişinin içinden çıkacak olan bir iki imanat artığı onlar bir şey ifade etmez. İşte bizler de topyekün hepimiz imanat arttayız. Türkiye'deki şu anda toplum yapısına göre. Biz onların standartında yaşamıyoruz. Büyük toplumun yaşadığı gibi sokaklarından çirkef akan bir ahlaksız dizaynın o kültürün sahibi değiliz. Hiç olmadık. Neyse sevgili kardeşlerim, her tarafta güzellikler var. Siz o güzellikleri yeşertmeye, o güzellikleri yaşamaya çalışın. O zaman bir köşeden çayınızı mutluluğu terennüm edersiniz. Herkesin birbirini sevdiği bir toplumda, herkesin birbirine yardım ettiği bir toplumda bulunmayı istersiniz. Bu şartları %100 sağlayabileceğiniz hiçbir ortam oluşmayacaktır. Ama biz de %100'lerden bahsetmiyoruz. Çünkü hangi toplum yapısı içinde olursanız olun, orada mutlaka şeytanın dişlerini geçirdiği insanları bulacaksınız. Onlar toplumun, bizim toplumumuzun içindeki nadir insanlardır. Aranızda fazla barınamazlar. Siz güzellikleri yaşatmaya devam edin, onlar reddedeceklerdir. Yavaş yavaş sizlerden ayrılacak ve kopacaklardır. Ondan sonra da kendilerine haksızlık edildiğini söyleyeceklerdir. Hep böyle olmuştur. Ve de insanlar toplumun düzenini daha sabit kılmak için değil, toplumun düzenini bozmak için kendi nefslerinin dizaynını herkese kabul ettirmek için çalışıyorsa, 100 kişinin arasında 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi, işte bunlar imanat artığıdır. Onlar bizim aramızdaki imanat artığıdır. Onlar toplumun diğer üyeleri gibidir. Öyle yetiştirmişler, öyle yaşamışlar. Okullarında, etraflarında onu görmüşler. Ve o yaşantıyı kendilerine sindirmişler. Onun ötesindeki bir şey, anneleri babaları tarafından onlara öğütlendiği zaman onu kabul etmiyorlar, edemiyorlar. Yapıları
ve şeytanın üzerlerindeki hakimiyeti öyle yapmalarına müsaade etmiyor. Peki böyle insanların sonu nedir? Sonu aramızdan ayrılmaktır. Eninde sonunda mutlaka ayrılırlar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerime. Allah hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış, size hani fıtratını vermiş. Böyle bir fıtratın sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikleri yaşamak hepiniz için mümkün. Hepiniz için geçerli. Çünkü hepiniz Allah-u Teala tarafından insan olarak mutluluğu yaşamak üzere yaratıldınız. Allah bütün insanların, siz de dahil, o en çok mutsuz olduğunu düşünen siz de dahil. Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Sadece dileği budur Allah'ın. İşte söz konusu olan şey mutluluksa, saadetse forum burada. Arena burada. Mutluluğun bütün dizaynlarını Allah Teala hep dizmiş Kur'an-ı Kerim'e. Nasıl mutlu olursunuz? Neden mutlu olmalısınız? Allah neden sizin mutlu olmanızı ister? Kur'an-ı Kerim'i niçin indirmiş? Hepiniz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala işte demiş bu insan, onu yarattım. Mutlu olsun diye yarattım. Hepsi bu kadar. Ama iblis de sizin mutluluğunuza ket vurmak için, sizi mutsuz kılmak için yüz binlerce yıl devam eden hayatında bunun için çalışır sadece. Mutsuzluğunuz için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel ki, öylesine her şey muhteşem bir dizayn içindeki. Ne zaman biz insanlar, hangimiz olursak olalım, o dizaynı bozmayı düşünürsek nefsimizin afetleri sebebiyle harekete geçtiğimiz zaman ilk mutsuz olacak olan gene biz oluruz. Mutsuz kıldığımız kişilerin arkasından. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi hiç unutmayın. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. Hiçbir şey istemez sizden. İbadetinize ihtiyacı yoktur. İbadetler size derecat kazandırmak için Allah-u Teala'nın size bir hediyesidir. Bir ufacık hareket yapın, bir namaz kılın da yüz binlerce derecat kazanın diye Allah Teala size ibadetleri koymuş. Mutluluğunuzu sağlamak için ibadetleri koymuş. Çünkü zikir yapmazsanız ki sizin iradenize bağlanmış her şey. Dilerseniz yaparsınız, dilerseniz yapmazsınız. Ama yapmazsanız Allah'ın nurları Allah'ın katından nefsinizin kalbine girip iman kelimesinin etrafında toplanamaz. Toplanamazsa mutlu olamazsınız. Her şey düşünebileceğinizin çok ötesinde bir incelikle düşünülmüş, yerli yerine oturtulmuş.
Kalın çizgilerle böyle olay. Detaylarına girdikçe oradaki ustalığa, oradaki yaratma kabiliyetine sadece hayran olursunuz sevgili kardeşlerim. İlim konusundaki konuşmalarımızda görüyorsunuz Allah-u Teala'nın DNA moleküllerini, DNA sarmallarını, yani dezoksiribonükleik asit sarmallarını nasıl oya gibi işlediğini. Geçen gün bir konu geçmişti. 19 numaralı kromozomun bilmem hangi sarmalının bilmem hangi noktasındaki bir ufacık sistem. Milimetrenin belki 100 milyonda biri kadar bir küçücük nokta. O noktada öyle bir şey var ki o bir insanı hasta edebiliyor veya hastalığını iyileştirebiliyor. Ne kadar çok alternatifin muhteşem, inanılmaz bir dengeyle denge halinde olduğu bir fizik vücudun sahibisiniz her şeyden evvel. Her an yeniden kurulan sonsuz dengeler, aklımızın ulaşabileceği hudutların ötesinde bir yaratma kabiliyetiyle Allah insanı yaratmış. İnsanlar ve laboratuvarlar sadece gördüklerine inanan bir zavallı simgeler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bizim alemimizde bir elektrik enerjisi artı kutuptan eksi kutba doğru ulaşır. Ama biliyor musunuz ki artı kutuptan eksi kutba doğru bu alemde yola çıkma söz konusu olduğu andan itibaren aynı an eksi kutuptan da artı kutba doğru bu dünyada gözlenemeyen başka bir akım cereyan eder. Bir ikinci enerji akımı. Enerji ve anti enerji. Hiç böyle bir şey düşündünüz mü? Ama ne yazık ki gerçek. Hep bu alemin dışında bir bütünlenme, bir tamamlanma ve insanlar böyle bir şeyin farkında bile değiller. Bu devre tamamlanmazsa elektrik enerjisi oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, biz her şeyi zıddıyla kayyım kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Zıddıyla kayyım kılmak artı ağırlıkların karşılığında eksi ağırlıkların olması demek. Bizim dünyamız eksi ağırlık olmaz diye tutturmuş. İyi de ne kadar ilme karşı çıkabilirsiniz? O Allah'ın ilmi. Eninde sonunda insanlar öğrenip doğruymuş diyecekler. Ama ne zaman başka insanların hakikatleri öğrenmesine böyle bir şey yoktur mantığıyla set çekerseniz o zaman ilme ihanet etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki diyorum. Bu dünyanın ulaşabildiği ilmin çok ötesi Allah-u Teala tarafından bize öğretildi. Ama bunu insanlığın faydasına sunmak istediğimiz zaman her taraftan engeller çıkıyor karşımıza. Şu anda da atom yapısında en önde biziz. Ama insanların alışageldikleri ilmin ötesi bu. Ve biz o ilmi anlatmak için karşıt elektronlar eksi ağırlıktadır dediğimiz zaman kıyamet kopuyor. İnsanlar negatif ağırlık diye bir ağırlığın mevcut olabileceğine
İhtimal bile vermiyorlar. Güzel, ihtimal vermesinler de o zaman kainat ilminden ne kadar çok gerilerde olduğumuzu bir sebebe bağlamak söz konusu oluyor. İşte bu ilim yobazlığı. Eğer falancının kafasına yatmamışsa o iş, böyle şey olmaz deyip çıkmışsa işin içinden, bütün insanlık o ilme ulaşamaz. Allah Teala enerjiyi yaratıyor. Kainatı yaratmak için bir tek noktadaki bütün enerjiyi saniyenin belki milyonda biri kadar bir zaman parçasında bütün kainata ulaştırıyor. Kainatı oluşturmak üzere ve insanlar hala bir madde arıyorlar. Gluon demişler adına veya gluon onu arıyorlar. Madde hiçbir şekilde bu dünyada itiş enerjisiyle kainat üzerinde ışık hızının ötesine ulaşamaz. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Işık hızının ötesine geçebilmek için hangi alemde hareket halindeyseniz, hangi alemden yola çıkmışsanız, mutlaka o alemin maddesinin dışında bir maddeyi kullanmak mecburiyetindesiniz. Bir UFO'nun yapılışı aslında bu kadar basit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir gün böyle bir şeyi başardığımızda, şu andaki dünya insanından bir aile ötede olmamız söz konusu olacak. Ama bütün bunların gerçekleşmesi imkanlara bağlı yetmez. Kapasiteli ve daha önemlisi, çok daha önemlisi güvenilir insanlara bağlı. Her an, her yerde sahtekarlığın, ikiyüzlülüğün ve ilim yobazlığının bütün boyutlarıyla cirit attığı bir ortamda güvenilir adam bulmak bir büyük problem. Sadece tasavvufu yaşayanların büyük kısmı için bunu söyleyebiliriz. Güvenilirlik. Çoğu insan neyi söylediğimizi, neden söylediğimizi, nasıl söylediğimizi bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, her şey aslında en güzel standartlarda. Şu dünya yaşanmaya değer muhteşem bir şey. Dünyanın güzelliklerini görmeye çalışın. Bakın sonbahar geldi. Yaprakların renginin nasıl değiştiğine dikkatle bakın. Sarıdan kırmızıya kadar bir sürü renk göreceksiniz. O yeşil yapraklar artık renk değiştiriyor. Bu seneki ilkbahardan sonbahara kadar süren devrelerinde ki ilkbaharla sonbahar arası 9 aylık bir süre. İlkbaharla beraber tomurcuklar açar ve Mart başında hatta Şubat ayı sonlarında her şey harekete geçer. Yeniden Allah Teala tabiata elbise giydirir. Tabiat, şu doğa dediğiniz şey. Allah Teala öyle güzel yaratmış ki sadece hayran olabilirsiniz. Bahardaki o baharlara dikkat edin.
marketlerin patlamasına, binlerce rengin dünyayı bir gül bahçesine, bir muhteşem renk cümbüşüne boyadığı o ilkbahar tomurcukların arkasından çiçekler, tüm tabiatın harekete geçmesi her türlü canlısıyla, sonbahara kadar gelen 9 aylık süreç içerisinde baharın ayrı, yazın ayrı, sonbaharın ayrı bir güzelliği var. Her şeyi en ince detaylarına kadar, ki insanların anlayabildiği ölçüde en ince detaylarına kadar diyorum. Onun daha 1000 kat ötesini düşünün. İnsanların ulaşabildikleri ilmin en az 1000 kat ötesini düşünün. Onları da muhtevi ama biz algılayamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanların ses olarak, ışık olarak, renk olarak algılayabildikleri sistemler 5 milimle 11 milim arasındaki 6 milimlik bir sahayı kaplar. Bu rakamları hep birbirine karıştırırım. 5 milimle 11 milim arasında 6 milim miydi? 6 milimle 11 milim arasında 5 milim miydi? Hangisi doğruysa, önemli değil, arada sadece 1 milim fark var. Ama düşünün şimdi dalga boylarını. Sıfırın 0,000,0 virgül bir nokta 0,0,0,0 bir değil. O noktadan itibaren var olmak başlıyor. Bu var olma standartlarında dalga boyu, oradan en küçük dalga boyundan başlayın. Sonsuz kilometreler boyundaki en büyük dalga boylarına ulaşın. Bu sonsuz kilometreler boyunda olan dalga boylarının sadece 5 milimini idrak etmek yetkisi vermiş Allah Teala. Kainatın en mütekamil varlığına, Allah'ın bütün mahlukatını uğruna yarattığı insan adlı bu mahlukuna. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikten kâm almayacak mısınız? Şu anda kimler mutsuzsa onlara sesleniyorum. Neden mutsuz olduğunuzu biliyor musunuz? Söylediklerimize kulak vermiyorsunuz. Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmiyorsunuz. Şeytan size Allah'ın söylediklerini gerçekleştirirseniz o zaman huzursuz olacağınızı söyler. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaparsanız mutlu olacağınızı, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmazsanız mutlu olacağınızı söyler. Eğer şeytandan nefret ediyorsanız, çoğu zaman Allah'ı şeytanmış gibi göstermeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, bu son derece kurnaz mahlukla savaş vermek öyle kolay değil. Etrafınızdaki mutsuz insanları gidin yakından inceleyin, konuşun onlarla. Arkasında mutlaka şeytanı yakalayacaksınız. Tanıdıkça onu, iblisi adım adım tanıdıkça, zikriniz de bu tanımakla beraber artacaktır. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir şey yapamayan, ne kadar sefil, ne kadar zavallı bir mahluk olduğunu görürsünüz.
İşte sevgili kardeşlerim, insanlığın en büyük düşmanı İblis.

İnsanlığın en büyük düşmanı. Ve başarılı. İnsanların %90'ından fazlası mutsuz ve huzursuz. Her tarafta nefslerin hakimiyetindeki insanların birbirini üzdüğünü, kırdığını, incittiğini görürsünüz. Her tarafta insanların kör menfaatleri, onları devamlı alçaltan bir hüviyet kazanır. İnsanları sevemezler, nefret ederler sadece. Etrafındaki insanlar da onlardan nefret ederler. Sevgili kardeşlerim, nefretin kimseye mutluluk vermesi mümkün değildir. Sadece huzursuzluk verir. Sadece insanları mahva getirir. İşte eğer mutlu olmak istiyorsanız, mutluluğun temel işareti daimi zikre dayalı, bildiğiniz gibi. Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman sonsuz bir mutluluğun, sonsuz bir huzurun sahibi olur. Daimi zikir onu o sahaya götürür. Çünkü artık nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa ruhunun bütün hasletlerine paralel olan faziletler nefsi %100 işgal etmiştir. Yani nefse adeta bir ruh olmuştur. Öyleyse kişi ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen bir özelliğin sahibi olmuştur. Daha ötesi Allah neyi yasak etmişse ruh onu yapmak istemez ama nefs de istemez. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen bir ruh ve nefs ikilisi, Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemeyen bir ruh ve nefs ikilisi, Allah'ın ezeli iradesi tahakkuk etmiştir. Ne diyor Allah Teala? Nefsin ıslahı diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde ruhun ıslahından Allah'ın bahsettiğini göremezsiniz. Bizim mealcilere gelince o kadar çok mefhumu iyi işler yapmaya bağlamışlar ki ne Allah Teala emretmişse güzelliklerden yana hepsini iyi işler parantezine almışlar. Amelü salihat iyi işler yapmakmış. Zekat vermek, oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, namaz kılmak, zikir yapmak, hepsi iyi işler işlemek. İnfak etmek vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanlar bilmiyorlar. Allah'ın güzelliklerini görebilecek olan gözlükleri yok. Allah'ın gözlükleriyle bakmalılar olaylara. Ama şeytanın gözlükleriyle bakıyorlar. Şeytansa bütün güzellikleri siyah gösteren, bütün çirkinlikleri beyaz gösteren bir gözlük takar insana. Öyle olduğunu zanneder kişi. Zengin olursa mutlu olacağını zanneder.
Evet, herkes yoksul olsun demiyoruz. Allah-u Teala'nın da böyle bir talebi yok. Bir lokma bir hırka zihniyeti Allah'ın emri değildir. Ama Allah-u Teala hasenenin dışındaki bir davranış biçimiyle kazanılan paraya karşıdır. Yoksa insanların daha çok para kazanması, eğer o paraları Allah yolunda harcayacaklarsa topluma sadece fayda getirir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Biz bütün insanları birbirine eşit yaratmadık diyor. Birbirine taftil ettik diyor. Farklı kıldık diyor. Bir kısım insanlara diyor daha çok para kazanma kabiliyeti verdik, yetkisi verdik. O insanlar çok para kazansınlar da kendi ihtiyaçlarını giderdikten sonra ellerinde kalan fazlayla iş yeri açsınlar, başka insanları da çalıştırsınlar, o insanlara da iş temin etsinler diyor Allah Teala. Böyle bir şey insanların çalışmalarından aldıkları neva o kişiyi onlardan daha çok zengin kılacaktır. Allah Teala bunu eşyanın tabiatına aykırı görmüyor. Burada bir haksızlık var olduğu kanısında değil Allah Teala. Öyle olsaydı mutlaka işaretini koyardı. Etmez diyor. Bu açılan yeni iş yerleri, daha çok kazanılan para, daha çok iş yeri açmasını temin edecektir kişinin. Kişilerin açtığı diyor bu yeni iş yerleri, başka insanlara, daha başka insanlara çalışma imkanı sağlamalıdır. Oralardan da gelen gelirler onun harcayabileceği olayın mutlaka üstüne çıkacaktır. Yeniden iş yeri açsın diyor Allah Teala. Ve bütün bu iş yerlerinin aldığı fazla onun ihtiyaçlarının çok ötesinde bir yerlere ulaşıyorsa o zaman onun fazla olan kesimini insanlara dağıtsın diyor. Böylece adalet tahakkuk etsin diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çalışmak Allah-u Teala'nın temelinin emri. Diyor ki Necm 42'de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur.

sadece çalışması vardır diyor Allah-u Teala. Çalıştıkça hem kendimize hem de başka insanlara huzur sağlarız. Çalışan insan helal para kazanan insandır. Ve helal para Allah-u Teala'nın dininde son derece önemlidir. Helal para kazanmamızı ister. O istikamette başka insanlara ışık olmamızı ister Allah-u Teala. Bütün güzelliklerin sahibi olmamızı ister. Sevgili kardeşlerim, sizlere söylediğimiz her şeyi biz ondan öğrendik. Ve onun öğretisiyle, onun Kur'an-ı Kerim'inden. Kur'an-ı Kerim, onun bize öğrettiklerinin yazılı ispatıdır. Her peygamberine aynı kitapları indirmiş her nebiye, Allah-u Teala aynı şeriatı şeriat kılmış. Yani insanları mutluluğa götürecek olan temellerden bahsediyorum. Öyleyse sizler insan olarak yaratıldınız. Sizler mutlu olmaya sadece insan olduğunuz için bile ehilsiniz. İnsan olmak saadetin muhtevasına girmenin temel kapısını teşkil eder. Her şeyin sizin için yaratıldığını hiç unutmayın. Bu şerefe layıksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için. Allah Teala her an sonsuzu yaratır. Ama insanın dışında yarattığı her şey her devirde insan için yaratılmıştır. Öyleyse insanların saadetine, insanların mutluluğuna dayalı olarak kainat kurmuş Allah-u Teala. Üstün mahluk, insanın merkezinde olduğu bir kainat. Ve insanlardan Allah-u Teala ne mi istiyor? Sadece insanoğlunun mutlu olmasını istiyor. İnsanoğlunun mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması Allah'ın en çok hoşlandığı şeydir. O sadece bütün insanların mutlu olmasını ister. Kim mutlu olabilirse o sadece Allah'ın söylediklerini anlayan ve tatbik eden bir insandır. Kim daha çok mutluysa, o daha çok anlayan, daha iyi tatbik eden bir insandır. Böylece konu adım adım yükselir, yücelir ve sonunda Allah'ın bizatihi öğretisine dönüşür. Allah-u Teala öğreticilerin en hayırlısıdır. Çünkü öğrettikleri Allah'ın yolunda yükselirler ve yücelirler. Her güzellik Allah ile sizin aranızdaki bir şeyleri simgeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, mutlu olmak hepinizin elindedir. Bu saadeti en güzel şekilde yaşamaya hepiniz ehilsiniz. Öyleyse siz Kur'an kültürünün en köklü sahiplerisiniz. O
unutulmuş olan Kur'an'dan bahsediyorum. Tatbik edilmeyen Kur'an'dan bahsediyorum. Allah emretsin, istediği kadar emretsin. İnsanlar onu tatbik etmezlerse mutlu olmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Ve alemiyle, öğretmeniyle, insanlar Allah'ın öğretisine sadece karşı çıkar bir hürriyetin sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanoğlunun mutluluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka Allah vardır. İnsanoğlunun mutsuzluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka şeytan vardır. Birisi mutluluğa, öteki mutsuzluğa, huzursuzluğa, sıkıntıya davet eder. Öyleyse Allah'ın dizaynı 28 basamaklık bir formda güzellerin en güzeline ulaşmaktır. İnsanların içinde güzellerin en güzeline ulaşmasından bahsediyoruz. Yoksa ruhumuz daha 21. basamakta Allah'a ulaşır. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah ki bütün kainatı yarattı. Bütün kainat onun tarafından yaratıldı. Allah Teala tarafından yaratıldı. Bu kainatta kainatın en üstün mahluku yaratıldı. İnsan. Allah Teala ona dedi ki seni kendim için yarattım.

cemaatin tekliği konusunda vahdaniyet ve Allah'a teslim olmak ruhuyla, veçhiyle, nefsiyle ve iradesiyle kişinin Allah'a teslim olması. Her şeyin Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığı bir dünyada, bir kainatta yaşıyoruz. Bütün gezegenlerde, hayat olan bütün gezegenlerde Allah-u Teala'nın bu tek dini, tek din olarak hep var olmuştur. Bütün o peygamberler zamanında hep Allah-u Teala'nın tek dini yaşanmıştır. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bütün insanları Hanif olarak yaratmış ve Hanif olarak dine doğrulmalarını istiyor insanların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın indinde hedefler hep aynı noktaya ulaşıyor. Hep 12'den vuran bir Allah'ın dizaynı ve arkasından hep aynı kelimeyle karşılaşıyoruz. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. O kadar seviyor ki Allah-u Teala insanı, bütün insanların mutlu olmasını istiyor ve insanlara derece derece vermiş onların mutlu olabileceği şeyi, ama cennetin veya cehennemin hak edilmesi sistemini kuran Allah-u Teala bunu kişinin talebine bırakmış. Kişinin talebi Allah'ın cennetine ulaşmaksa o cennetin standartlarına girer. Allah'ın cennetine ulaşır kişi. Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine ulaşır. Kim de dilemezse o zaman o Allah'a isyan etmiştir. Allah-u Teala 73 tane Kur'an-ı Kerim'e ayet koymuş. İnsan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına dair. Ve bugün insanlar arasında Allah'ın bu dizaynını yok sayan milyonlarca, milyarlarca insan yaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlık hayatın son devresinde bir büyük yanlışlık daha yapacak gibi görünüyor. Allah'a inananların birbirine düşman olacakları bir noktaya doğru yaklaşıyoruz. Böyle düşünenler, böyle yapanlar yanlış ata oynayanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı ister ve hepinize bunu emreder. Mutluluğu, saadeti emreder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse saadet denilen şey, mutluluk denilen şey hepiniz için. Onun için mutluluktan bahsediyorum. Allah'ın hepinizde görmek istediği odur. Mutlu olmanız. Yani iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, hep Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ve bu sebeple devamlı bir saadet halini yaşayan bir insan olmak.